0: delikler dururken gitmişiz daracık deliğe domatesin şeyini rendelemeye çalışıyoruz ya.
1: Abi evde hiç yemek yapmadın
0: mı? Yapmadım ben şefim.
1: Biz erkekler böyle. Günün birinde mutfağa girmezsen, günün böyle birinde mutfağı sana öğretirler.
2: Öyle mutfağa sokarlar adamı.
0: Zaten yemek yapmasını bilsen var ya.
1: He. Ne yapardın yemek yapmasını bilsen?
0: Tek yaşardım abi.
1: Tek mi?
0: Tek yaşardım.
1: Niye ya? Aa,
2: sınmış o. Yengem onu tepeliyor herhalde, sınmış o.
0: Tepeliyor derken ne? Nasıl yani şey, Kemal?
1: Ya işte.
3: Bir şey söyleyebilir miyim? Bu erkekler neden böyle hanımların olmadığı yerde arkadan atıp tutuyorlar, önde de kedi gibi oluyorlar?
0: Benim anacığım, ben korkmam. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Ne korkacağım?
1: Yenge şu an izliyor mu seni?
0: İzleyecek, izlesin. İzlesin şefim.
1: Ne der izleyince? Şimdi böyle yaptın ya bunu.
0: Şimdi Allah, Allah ciğerin vurmasın senin. Allah, Allah. Onun iş yapışına bir bak. Allah, kurban olduğum Allah'ım ya Rabbim.
2: Ne oluyor gene be?
0: Ben bunu ne diyeceğim de al dedim ki filan dışını başla.
1: Der mi?
0: Ben bunu ne diye aldıydım ki filan der şefim.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten hiç mi mutfağa girmedin?
0: Ya girmedim şefim. Ben bak, bak yumurtayı çok güzel yaparım. Bir de menemen yaparım.
2: Ya, ya yumurtayı.
0: Yumurta yaparken 3-4 tane tabak indirdim. Bir menemen yapayım 10 tane tabak indirdim mutfağa.
1: Yenge kovalamıyor mu seni?
0: Ondan sonra yaptım.
2: Kovalıyor işte, ondan sunmuş ay bıkmış.
0: Baştan ondan sonra şimdi bağırma. Yaptığın soksun da Allah bilmem ne olur Allah Allah de başla şimdi bağırmaya.
2: Yenge onu gagalacak eve gitsin. Saffet Aga iptal. Offline.
0: Benim hanımım zaten çok güzel yemek yapıyor. Benim hanımın üstünü hani yemek yapan kişiyi ben daha tanımam. O yüzden ben hani yemek işine, mutfak işine girmiyorum da. Ben ha bir çay demlerim. Benim çayım da zaten içtikçe adam içesi geliyor ya. İşte bu kadar.
1: Etler burada yanacak ama.
0: Ya şefim yandı o buraya ya.
1: Son 9 dakika.
4: Gerçekten mi?
1: Son 9 dakika.
3: Eyvah eyvah eyvah.
0: Ana. 9 dakika mı diyor?
1: Evet. Bak bak. Handan yengem senin değerini biliyor mu?
2: Biliyor be, bilmez mi?
1: Bak görüyorsun değil mi?
2: Beni çiçeklerle karşılıyor.
1: Hadi canım.
2: Kaktüs almış bana. 10 bin liraya getirmedin, gel gözüme gözükme diyor.
1: Kaktüs mü?
2: Tabii. Almış bana bir leğen kaktüs.
1: Yengem kusura bakma da sen de yani ala ala adama kaktüs mü aldın ya?
2: Senede bir kere çiçek açarmış, dünyanın en güzel çiçeğini açarmış. Öyle diyor bana.
3: Kaktüs mü?
2: Tabii.
1: Hadi ya bak.
4: Doğrudur.
1: Güzel bir bilgi ha.
2: Güzelle ölme eşyam ölme. Bekleyeceğiz biz onu, şimdi senede bir kere çiçek açsın. Handan. Yapacak bu işi Pandan. Sen merak etme, 10 bin bizde. Emanet almaya geldik.

0: Kemal. Ha, işte anne yenge buraya da göndermiş sana, al.
1: Sen gene insaflısın bu küçük.
0: Öyle mi?
1: Bana aldığı sarılsam olur yani. O
0: kadar. Oğlum Handan yenge buraya gönderdi bunu.
1: Ya Handan niye böyle şeyler yapıyorsun hayatım? Tam yemen ortasında şimdi stres yaptırıyorsun bana, gördüm. Bunu şimdi psikoloğum bozdu.
2: Psikoloğum bozuldur.
1: Yaşlı insanlar öyle der. Psikolojim demez, psikoloğum.
0: Handan'a sesler, 10 bin liraya alacağım de burada.
1: Handan 10 bini alıp geleyim. Dur, dilim dolaştı.
3: Onu geç.
4: Onu bile söyleyemedin, alamayacağın kesin.
2: O kadar inanmıyor ki kendine.
0: Sen bir paniksin.
3: Hocam sen şefim, ben panik değil de lan nereye peçete?
0: Ne arıyorsun?
2: Gözünün önündeki peçeteyi göremiyor.
0: Abi bu patatese ne oldu burada ya?
3: Pişiyor hocam, şey, şefim pişiyor.
0: Ha, ama, bırak bakayım bana.
3: İyi gevre, tam çoban patatesi oldu ya.
0: Çoban patatesi mi oldu?
3: Ha, bilirsin sen.
1: Çoban salata soba ya, sen yediğinle gördüğünü karıştırıyorsun.
0: Daha da çoban nereden bulacak yağ tavayı da patates yapacak?
3: Ya şefim aşk olsun sen yani. Ya inşallah bir karamana şöyle bir yaylaya bir çıkarız da sana orada bir patates pilavı yaparım ben sana.
0: Patates pilavı?
3: Patates pilavı, kumpirli pilav deriz biz.
0: Kumpirli pilav. Ha,
3: dibi yanık böyle.
0: He. Yemek yetişecek mi yemek?
3: Yemek
0: sosunu yetişecek. Koymamışsın daha ocağa.
3: Neyin sosunu ya?
0: Domates sosu ne yapacaksın? Bak burada kaynatıyorlar.
3: Ha, onu bir de kaynatıyor muyuz biz?
0: Yok abi.
1: Yok öyle, çiğ
2: onu
1: koyacağım.
2: Onu bakıyorsun öyle. Saffet abi her şey gibi sosu yapmayı da unuttu. Ben şok oldum zaten. Sosu da en son bir böyle bir çevirdi, pişmedi soslar, bir yağ koymadı, bir şeyler oldu yani.
3: Ama başka hangisinde kaynayacak?
0: Evet.
3: Arkadaşım.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim, bu yemek yetişecek mi? Sence? Sol, tamam. 5 dakika! Sol, 5 dakika! Sol, 5 dakika!

0: Bunu kavurmayı düşünmüyor musun? Tabanı tuttu bunun, yandı.
1: Tutmaz. Hiç merak etmeyin.
0: Çok. Nasıl hiç merak
1: etmeyin? Çok güzel olacak. Süper oldu bakın.
0: Evet.
2: Şefim bu zaten.
0: Hani bakayım?
2: Lokumme, lokumme, lokumme.
0: O taraf yaktı, bu tarafta bol yağın içerisinde.
3: Ben, kim yaktı? Yanarken aldım.
0: Ha o. Bu yanmadı mı?
1: Kömür olmuş, yanmak da ne demek?
0: Hadi karamelize olmuş
3: karamelize
0: diyelim.
3: Karamelize olmuş.
0: Yanmış demeyelim de.
1: Bence
0: kurumuş.
1: Bence
0: hızlı. Kömür olmuş. Buraları falan ben mi temizleyeceğim Çiğdem abla?
1: Hayır, tabii ki biz temizleyeceğiz.
0: Ne zaman?
1: Ben sürekli temizliyorum.
0: Vallahi hiç temizliyormuşsun gibi durmuyor. Sizin... Kemal hızlı.
2: Hızlıyım şefim.
0: Tabaklar, prezentasyon çok güzel olsun, temiz. Hızlı. Haydi Saffet abi. Hop hop hop hop hop. Hayır hayır hayır hayır. Ne yapıyorsun ya?
4: Ne bileyim, patates alacaksın. Böyle mi alacaksın patatesi?
0: Nasıl abi alacaksın? Onu bir kağıtta süreceksin. Böyle yağlı yağlı konmaz.
4: Kağıtta mı süreceğim?
0: Yok, fırın tepsine al. Şefim, bunun nasıl? İçerisine baharatı nerede? Tuzu, karabiberi.
4: Vallahi tuzu,
0: hızlı,
4: karabiberi.
0: Hızlı, önünde duruyor. Hızlı. Yardımcı olmak ister misin?
3: Hayır.
0: He?
3: Hayır.
4: Allah iyiliğini versin. Sen dur bakalım kız.
3: Ben çünkü kendi evimi yetiştirmem lazım şu an.
1: Yetiştirebilecek misiniz?
3: Evet. Bitti bile.
4: Ya bu niye akmıyor kardeşim? Bu niye akmıyor?
0: Ne
4: niye gitmiyor bu ya? Bu ne ya?
3: Çevirmeniz gerekiyor.
0: Çevir, çevir, çevir.
4: Abi. Abi. Bu şeyleri eski ana babam tuzlu muzlu böyle. Yok, bu ne ya?
0: Anam babam tuzlu o zaten.
4: Allah'ım ya.
2: Sen bilmiyorsun onu, ben bileceğim be. Karaman tuzlu.
0: Bak. Ha? Abi sen kafasından tutup çevirmesini bilmiyorsan ben ne yapayım?
4: Bunu neye süzüyorum ben şimdi ya?
0: Abi onu bir tabağa nasıl süzüyor? Çiğdem abla göster. Gel göster, gel.
1: Ya ben yapacağım yemeğini.
0: Bak sana yardımcı oluyor.
4: Ya. Ya bir yap, nasıl, gel bakalım ablacığım.
1: Neyi süzeceksin?
4: Şu patatesi, patatesi.
3: Patatesi. Önce bir tabak çıkarmanız gerekiyor.
4: Tabak mı?
3: Evet.
1: Tabağın ne olduğunu biliyorsun değil mi Safiye?
4: Ha. Ya sen...
1: Tavanın sapını tutar mısın?
4: Tabi tabi, get.
1: Ya üç tane elim olmadı.
4: Yavaş, hep yarasının dışına döktün sen de. Allah iyiliğini versin.
1: Sen niye bu kadar
0: indir, az indir,
1: patates
0: tavayı indir biraz.
1: Sen bu kadar havaya kaldırırsan ben de tabi...
4: Tamam,
1: tamam, tamam.
2: Bakın işte uğraşın, yapın.
4: Allah Allah.
1: Şuraya
4: niye
1: koyuyorum.
4: Ben...
0: Çiğdem abla yandı bu, yandı.
1: Yaktı beni Kemal.
2: Vallahi elim ermeden...
0: Sen ne yapayım mi?
2: Maydanoz uğrayayım şefim.
0: Bu yoğurtla tereyağını yapmayı düşünüyorsun? Nerede onu bunun yağı? At, at içeri tuzu, karabiberi buraya.
2: Attım.
0: Bak öğren, bak, bak, bak öğren. Bak Çiğdem abla, bu saplar olmaz.
1: Doğrayacağım, yarım bıraktım geldim oraya.
3: Bir ara bir Çiğdem Hanım Saffet abiye yardım etmeye gitti. Şef ona söylediği için. Bence biraz şefe kendini iyi göstermek için, şeften iyi bir puan almak için yardım ettiğini düşünüyorum. Yoksa tamamen iyi niyetinden falan değil.

0: Abi ne yaptın ya?
1: Abi.
2: Basit. Bunu dökecek, üstüne mi dökecektik biz bunu ya?
1: Aa!
0: Son bir dakika.
3: Kömür yapmış.
0: Tamam,
3: etleri.
0: Tamam.
3: Kömür.
0: Saffet abi kötü puan alacaksın. Ne olur hızlan. Sosun dibi tutuyor. Üstüne yoğurt koy, tuzunu, karabiberini at, bulaşını toparla.
2: Attım.
0: Bak hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Ağır ağır olmaz.
1: Şefim bitirdim ben.
0: Nereye bitirdin? Oldu. Buraları ben mi toplayacağım?
1: Toplayacağım şimdi. Yemeğimi
0: hızlı.
1: Bitirdim.
0: Maydanozları ortasına değil, bol maydanozlu mu gelecek? Taktik mi yapıyorsun? Çiğdem taktik
1: hayır,
0: mi yapıyor
1: taktik
0: burada?
1: Hayır aslında taktik yapmıyor.
3: Yapsın o istediği kadar taktik yapsın zaten onun şeyi.
1: Şöyle biraz da süsleyeyim
3: olmadı
1: şefim.
3: Olmadı yemeği.
0: He.
1: Göze de hitap etmeniz.
0: Göze de hitap. Bol maydanoz atarak
1: gözüm. Çok güzel gözükmüyor ama.
0: Bilmem. Bu patatesler ne olacak burada?
2: Patates hem alıyoruz hem hemen hemen.
0: Yemeğe falan koymayı düşünmüyor. Abi yok. Git bir elin ayağını bir yıka gözünü seveyim ya. Koş. Koş. Siz elinizi falan temizlemeyi bir yıkamayı bu tezgahı ben mi temizleyeceğim?
1: Temizliyorum şimdi.
0: O yemek ne öyle ya? Hoca etmişsin her şeyi.
3: Ben mi?
0: Yok ben. Batırdın.

0: Artı bozma. Sağını solunu bir sil, tabağı bir sil.
1: Sileceğim bir saniye.
0: Ama tabağın etrafı pis efendim. Son 30.
1: Sileceğim.
0: Son 30. Oğlum çoban salatası yap demedim sana. Nerede bunun domates sosu? Domates sosu dökmeden maydanozu niye attın?
2: Acemiliğime geldi şey.
0: Kaşık falan yok mu sizin evde? Andan kaşık öğretmedin de buna.

0: 10 9 8
1: bacaklarımı kontrol
0: 7 6 5 4 3 2 1 0 kaldır elleri. Kemal bırak, kaldır elleri.

0: Ocak niye çalışıyor Kemal? Andan! Doğalgaz faturasını sen ödüyorsun oğlum. Niye onun altına çıkıyorsun?
1: Unuttuk şef.
0: Abicim bırak, elleme, pardon, dokunma. Pardon, belki pardon. Ben bakacağım, puan kıracağım.
2: Tamam şef.
0: Bol yağlı, bol soslu bir çökertme kebabı tadımı yapacağız. Hazırsak tadım zamanı başlasın. Benim yemeğim. Felaket baskın bir baharat tadı var bunda.
2: Allah canın almaya senin.
3: Yoğurdu çok sarımsaklı geldi bana.
0: Maşallah birket.
2: Şefim bunda tuz yok.
4: Sana inanamıyorum.
0: Bir de pıtırcıkla uğraşacağız şimdi.
4: Baharatı fazla geliyor.
0: Ya gördün bak. Yavayım da yutayım.
4: Çok güzel.
0: Sence kimin bu?
2: Kimin olabilir?
0: Saffet Ağa'nın olabilir bu.
4: Gerçekten iyi anlıyormuşsun.
0: Puanın gelsin.
2: 0.
0: Trakya işi yapmışsın ama tersten.
3: Ben buradan gördüm şefin verdiğini.
2: 60 yaşındasın, tam buradan görüyorsun.
3: Bulursam seni sıfırı basacağım.
0: Puanın gelsin.
3: Sıfırın sıfırı.
0: Gel gör şaheserini. Benim yemeğim. Günlerden çökertme günüydü. Muhteşem çökertmeler hazırlandığına göre tadım zamanı başlasın. Kemal hazır mısın be ya? İlk seninle başlasak.
1: Yine mayın eşya gibi en önden biz geliyoruz. Ne yapalım?
0: Trakya'nın gülü Kemal gel.
1: Heh, geldik gene jokeyle.
0: Buna bu hafta jokey demesek başka bir şey daha benziyordu. Neydi? Kaynakçı gözlü.
1: Kaynakçı gözlü. Arımaya gibi olayım ben mırtakınca. Ekranda kendime baktım. Arımaya gibi.
0: Arımaya ne be?
1: Çizgi film vardı ya biz kızarken ben. Arımaya. Ben arımaya. Geziydi bal topluydum ormanda.
0: Arımaya.
1: Maya maya arımaya.
0: Heh. Arımaya gibi oladı. Arımayı merak ettim ben de ya Kemal.
1: Arımaya uçuyor bu ormanda.
0: Nasıl uçuyor? Göster bakayım.
1: Uçuyor ormanda. Arımaya geziyor ağaçları.
0: Şu koltuğa da hep niye böyle yan oturuyorsun? Düz oturur musun?
1: Gözler kapalı olunca korkuyorum biraz. Bu arkası nerede bunun?
0: Ayakların yere değiyor mu?
1: Değiyor böyle öne oturunca.
0: Hep oturun. Ayaklarını gösteriyorduk. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım şefim. Trakya'da olduğuma kırmızı giydim bugün. Ayak kaplarım da kırmızı. Uğur getireceğini düşünüyorum bugün bana kırmızının.
0: Ağzımızı açalım.
1: Şefim bu tuz zaten sıfır hiç yok şap gibi. Bir de pişmemiş bu be ya. Tam pişmemiş yani. Bir de bütün bir şey geldi ağzıma. Böyle sarımsak tanesi gibi. Yani tatsız tuzsuz bir şey bu.
0: Kimin olabilir?
1: Bu çok telaşa kaptırdı bizim. Neydi Ağa'nın adı be?
0: Saffet.
1: Saffet Ağa'nın olabilir bu.
0: Başka kimin olabilir? Senin olabilir mi mesela?
1: Olamaz benim.
0: Nereden olabilir? Olamaz benim.
1: Hayır olamaz, ben yemeğimi tanırım.
0: Gelsin puanın.
1: 0. Geçen yarışmada verdik bol bol, ondan sonra oturduk ağladık. Kaktüs beğen dediler üzerine.
0: Kaktüs?
1: Kaktüs almış andan bana, çiçek hediye. Bir leğen kaktüs beğen, beğen istediğin senin olsun diyor.
0: 10.000 lirayı kazanırsan çiçek sen götürürsün artık onu.
1: Tabii be, bir kucak, çuvalla götüreceğim eve çiçeği.
0: Çiçek çuvalla gitmez ama.
1: Ben çuvalla götüreceğim, çuval hesabı diyeceğim. Bir çuval çiçek ver bana. Evin her tarafını donatacağım çiçeklerle.
0: Açalım. Nasıl buldun?
1: Gayet güzel. Tuzu yerinde, baharatı yerinde. Patatesleri güzel pişmiş. Et güzel pişmiş. Tahminimce bu benim yemeğim şefim. Gayet güzel pişmiş kıvamında. Mis, lokum. Bir önceki lastik gibi. Bu lokum gibi. Bu benim yemeğim şefim.
0: Puanın gelsin.
1: 5.
0: Beş.
1: Tabii.

0: Açalım. Kemal ne oldu?
1: İçi değil bu. Gör boğazıma kaçtı baharat. Gözler de kapalı yaşaramıyor. Çok baharatı sonradan ne yaptı, ne yaptı? Felaket baskın bir baharat tadı var bunda.
0: Ne koymuş olabilir baharat?
1: Vallahi onda kırmızı biber koyuyor ki toz. Onu herhalde ya geç koydu fark etti sonra lan bu arkadaş. Kimse bu.
0: Kim olabilir?
1: Kim olabilir bu? Telaş yaptı bizim o pıtırcık yok mu? Genç kızan.
0: Ya seninse?
1: Dil benim be.
0: Çiğdem Hanım mı olabilir mi?
1: Olamaz.
0: Saffet'in?
1: Saffet Ağa'nınkini zaten puanladık onu. Saffet Ağa'nınki değil. Lastik. Bu pıtırcın.
0: Gelsin puanın.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Tabii. Baharatı bedava buldu herhalde. Basmış baharatı hiç karıştırmamıştı. Ve ben de yutayım.
0: Ne yapıyorsun? Ayar mı yapıyorsun?
1: Yok bir şey kaldı burada.
0: Nerede?
1: Yutayım de burada kaldı.
0: Tünelde?
1: Tünelde kaldı.
0: Açalım.
1: Baskın bir soğan tadı var. Eti bile bastıracak kadar.
0: Herkes aynı soğan verdi canım.
1: Öyle değil şef. Bu çok baskın. Baharat, az tad aldım baharatta. Tuz dengesi şöyle böyle. Bana laf yetiştirmeye kalkarken o kendini karıştırdı orada.
0: Kim o?
1: Çidoş.
0: Çidoş kim ya?
1: Çiğdem ablanım ben. Çidoş diye bana kısaltma o Çiğdem. Çiğdem abla uzun sürüyor. Çidoş diyor bana. Sordum ona diyebilir miyim dedim. Kendimi genç hissettiriyor dedi. Ne yapsın? Ben de dedim deyim bari Çidoş.
0: Çidoş.
1: Ha, Çidoş'un yemeği bu.
0: Gelsin puanın.
1: Sıfır.
0: Peki çıkartalım gözlüğü.
1: Yine her şeyden dört tane var.
2: Benden bir tane var.
1: Buldun mu kendi yemeğimi? Buldum buldum. Ha, pıtırcık.
3: Buldum. Gel bakalım.
0: Çiğdem'e verdim beş.
1: Ya.
2: Teşekkür ederim Kemal abi.
1: Gene mi be?
2: Gene
1: be. Ya gördün bak.
3: Hakkımı yedin ama.
1: Kim hakkını yedi?
3: Beğendin.
1: Senin salam tabağından yedik, hakkını
3: bak,
1: yemedik.
3: Bak benimkiler yoğun soğan diyorsun. Yoğun soğan tadı alamazsın bir kere. Neden diyeceksin? Ben çok güzel onu...
1: Ya sen benim ağzımda mısın?
3: Sen
1: nereden bileceksin?
3: Çok beğendin ama bana puan ve yemeğimi tanıdın. Çünkü en güzel yemeği benim çıkardığımı biliyorsun. Onun için sıfır verdin. Güzel yorum yaptın ama sıfır verdin.
1: Eti pişmiş.
3: Evet.
1: Pişmemiş dedik
3: evet,
1: mi?
3: Hayır demedik. Güzel yorum yaptın tamam. Ama sıfır verdin.
1: Peki bana soğanlı tarafından geldi. Şimdi ben ne yapayım? Ben ağzıma girenden sorumluyum.
3: Öyle şey olur öyle mu? Hepsinden karışırsın.
1: Ama öyle şey ben ağzımda olandan sorumluyum.
3: Sen kabul et hakkımı yedin.
2: Ağzının tadını bilmiyorsun.
3: Bulursam senin sıfırı basacağım.
1: Bulursan basarsın.
3: Haksızlık
0: Safet.
1: Yaptın. Haksızlık. Evet. Yok. Haksızlık yapmadım. Şey
3: bari bir üç verseydin.
0: Ne diyorsun? Sıfır verdi. Sana da sıfır verdi.
3: Bak gözün de atıyor.
4: Benim yemeğim o kadar berbat mıydı Kemal? Allah canın almaya senin. O kadar bir
1: tane... Pişme pişmemiş. Bu kaldı boğazımda elimle buradan aşağı ittirdin de...
2: Peki benim yemeğim? Benim yani lezzetten anlasaydın eğer zaten benim yemeğim
1: beş verir. Lezzetten anlarım ben. Hiç bana şimdi şey yapma.
4: Benim
1: pıtırcık.
4: Yemeği...
2: Biliyorsun ne kadar kötü yaptığın yemeğini.
4: Sema'nın yemeği de benimkini şey yaptım.
1: Bir tanesi... Baharat sonraktan anlamış o işi, baharatı sonraktan katmış. Baharat geldi olduğu gibi eti bastırdı.
0: Saffet abiye söyledim o yorumu.
1: Saffet abi sen bence inşaat malzemesi işine gir. Orada daha başarılı olursun.
4: İnşallah olsun. İnşaattan da.
1: Anlamıyorsun ama sıra maşallah birket.
4: Allah iyiliğini versin senin Kemal. İnsan beş devirdi bana ya.
1: İlk günden beyaz bayrak aynı yaptım. Çıptığın gibi bitirdim. Beşi de verdim kendime. Bundan sonra da pat pat pat pat pat. Koyacağız beşi geçeceğiz.
3: Kemal bundan sonra yemeğini bulamayacak. Benim yarından sonra gözüm Kemal'in üzerinde.
0: Saffet abi gel.
1: Geç bakalım Saffet abi.
4: Ya ben niye böyle takıldım ya? Niye
0: neye
4: böyle...
0: takıldın?
4: Ne bileyim niye böyle bir aptallaştım ben? Niye böyle
0: oldum ya? Canım.
4: Bunu takıyoruz.
0: Hazır mısın?
4: Hazırım şefim.
0: Açalım.
4: Ekşi, tuzsuz. Ulan ben tuz atmadım mı ya?
0: Neyi eksik, neyi fazla?
4: Şefim, bunda tuz yok. Sarımsak hiç yok. Bu benim olamaz ya. Ben hani 50 de kötü yapsam benim yemeğim tatlıdır.
0: Kimin olabilir?
4: Bu kimin olabilir, kimin olabilir? Bu Çiğdem Hanım olabilir ya.
0: Senin olabilir mi?
4: Hayır.
0: Kemal'in olabilir mi?
4: Kemal çok tatlı benim yemeğim, çok güzel falan diyor, benim olabilir diyordu. Eğer bu Kemal'in yemeği ise benim yemek nasıl?
0: Sence kimin bu?
4: Sema Nur, senin kız bu yemek.
0: Puanın gelsin.
4: Sıfır. Benim yolağım.

0: Açalım.
1: Ulan bu et güzel pişmiş. Bunun tuzu muzu da biraz az. Lan Kemal senin olabilir mi lan bu? Şeyin de olabilir, Çiğdem Hanım'ın da olabilir ya. Benim etim acaba bu kadar pişti mi böyle ya? Tuz yok bunda ya.
0: Evet, gelsin tahmin.
1: Battı balık, yani buna da sıfır şefim.
0: Sıfır?
1: Evet.

0: Kafa karıştı benim ya. Bu ne oldu? Bu yemek benim olabilir mi acaba ya? Neyse geçti artık.
1: Açalım.
0: Bu benim olabilir mi ya? Bu benim yemeğim ya. Oğlum Saffet. İçgüdülerini güçlendir. Altıncı hissini kullan. Şefim bu benim yemeğim ya.
1: Gelsin puanın.
0: Beş.

0: açalım.
1: Lan bu da güzel pişmiş kıtır kıtır. Ulan bu patatesle falan vallahi benim olabilir bu ya. Olabilir mi ya?
0: Nasıl olmuş patatesleri?
1: Bir kıtırtı var. Benim patates sanki biraz yandı gibiydi ya.
0: Kimin olabilir sence?
1: Şefim kimin olabilir bu yemek? Kimin olabilir? Kimin olabilir? Kemal senin olabilir mi lan? Allah iyiliğin versin seni.
0: Gelsin puanın.
1: Buna da 3 veriyor.

0: sırada altılı kuponu yapar gibi puan yapıyorsun abi. Güçlerime güveniyorum, güçlerime güveniyorum. Altılı kuponu mu yapıyoruz be abi?
1: Vallahi mı?
2: Safet abi yemek yapmayı bilmiyorsun da gerçekten iyi anlıyormuşsun. Ben anladım.
1: Sana mı verdin bu beşi?
2: Lezzetten iyi anlıyorsun.
3: Çok anlıyor, çok belli. İki tane kötü yemek puan verdim.
4: Buyurun alalım yerinize siz sonra bakalım kaç puan vermişsin.
0: Gör yer şaheserini.
1: Aha!
0: Kendini tutturdun.
1: Lan vallahi billahi. Ulan üçü bak hele bak boşu boşu.
2: Saffet abi niye üç verdin? Beş verseydin işte.
0: Niye sıfır mı?
2: Cebinden mi çıkıyor sanki
1: puanlar? Senin ismin Sema Nur mu kız?
3: Orada ha? Okumuyor musunuz kime verdiğinizi?
1: Dur gözlerim şu anda. Sen de bir geç oraya da. O gözlüğü bir tak ondan sonra görürsün sen hangi konuya.
3: Ya gidip orada güzel yemeğe sıfır basıyorsunuz. Yapamadığınızı anladığınız
1: hiç
3: için.
1: De hoş değil.
3: İki tane
1: hiç,
3: olmayan hiç. Yemeğe beş
1: ne tadı yani. Vardı ne tabii, tuzu tabii, vardı. Tabii. Tabii herkesin bir damak
2: Saffet
1: zevki
2: abi,
1: vardı.
2: Bravo.
0: Ağlayacaksak oynamayalım arkadaşlar. Ağlayacaksak oynamayalım.
3: Saffet Bey bak yediğinizi bile bilmiyorsunuz. O yanık et de ağzınıza geldi. Ben buradan gördüm şefim.
2: Patates
3: dediniz. Patates dediniz. Çıtırdı geldi.
1: Şidem Hanımcığım.
3: Etin yanığı geldi size. Etin ben buradan patates. Görüyorum Saffet
1: sen
3: Bey.
1: Görüyorsun buradan.
3: Evet. Çatala yanık et geldi siz de ona patates çıtır dediniz.
0: Ronaldo ile Messi kapışıyor. 60
1: yaşındasın buradan görüyorsun.
3: 60 yaşındayım.
1: Ha, yok pardon ben çok mu söyledim?
3: Yok 70. Benim yemeğimi eleştirebilir, yapış şeklimi eleştirebilir. Oradan kalkıp da yok gözün görüyor mu, yok yaşın bilmem ne çok ayıp şeyler.
1: Ya Çiğdem Hanım'ı bilmiyorum bir Çiğdem Hanım yani kendini de bir yani Adriana Lima'mı zannediyor, Angelina Jolie'mi zannediyor. Bir şey hemen alınıyor arkadaşım ya niye alınıyorsun? Yani ne var yani? Yaşlı değilmiş de sen niye bozuluyorsun? Sen de bana diyorsun 100 yaşında diye.
4: Gel Çiğdem abla gel.
1: Çiğdem Hanım pardon.

0: Hazır mısınız?
1: Hazırım. Burada mısınız şefim?
2: Buradayım. Açalım. Nasıl bulduk çökertme kebabını?
1: Çökertme kebabının eti pişmiş. Patatesi de fena değildi. Yoğurdu çok sarımsaklı geldi bana. Bu benim yemeğim olabilir mi? Yani etinin pişmişliğini düşünürsem benim yemeğime benziyor.
2: Kimin olabilir?
1: Bu yemek Kemal'in olabilir.
2: Puanın gelsin.
1: Puanım gelsin. Şimdi Kemal'e de vermek istemiyorum. Ya benim de olsa risk alacağım ben. 0 vereceğim.

0: Hadi çok heyecanlıyım.
1: Açalım.
0: Bu da benim yemeğime benziyor. Soğanı güzel karamelize edilmiş. Eti de pişmiş. Ben bunu beğendim şefim.
1: Kimin olabilir?
0: Bu yemek benim olabilir diyorum.
1: Puanın gelsin.
0: 5 diyorum. Yapacak bir şey yok, kime giderse artık.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk çökertme kebabını?
1: Ya bu benim tahminime göre Saffet'in yemeği. Demin yorumlarda da çok baharatlı olduğunu söyledi Kemal. Bu da bana çok baharatlı geldi.
0: Nasıl buldun patateslerini falan, sosunu?
1: Yani fena değil aslında, çok kötü olmamış. Şimdi kalkıp da şey yapamam, çok kötüleyemem. Baharatından, hani fazla bir baharat var bu yemekte.
0: Puanın gelsin.
1: Buna da 0 veriyorum.

0: İyi misiniz?
1: Çok heyecanlıyım. Beşi kime verdiğimi çok merak ediyorum. İnşallah kendime vermişimdir. Hepsi bana sıfır verdi çünkü.
0: Açalım. Nasıl bulduk yemeği?
1: Bunu en kötü yemek bu olmuş. Ya yani benim de olursa bilmiyorum. Hiç beğenmedim. Çok acayip bir yağ tadı var. Zor yuttum. Yani ayıp olmasa çıkartacaktım da.
0: Kimin olabilir sence
1: bu? Bu bizim Şirine'nin olabilir. Hiç beğenmedim. Hiç olmamış. Ay. Benimse de yani yazıklar olsun bana gerçekten. Böyle bir yemek çıkarttıysam ben bir daha yemek yapmayayım.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfırın sıfırı var mı? Ay.
0: Açalım gözümüzü. Nasıl buradaki heyecan?
1: Çok kötü.
0: 8 mi görüyorsun Kemal gibi beni?
1: Kemal gibi 8. Ben 16 görüyorum.
2: Yaştandır.
1: Taktılar yaşıma, kıskanıyorlar beni.
0: Buyurun alalım yerinize. Bakalım.
1: Şefim buldun mu?
0: Bilmem.
2: Gel gör şaheserini.
3: Gel gel.
2: Teşekkür ederim.
3: Buldun gel. Çiğdem
2: teşekkür abi. Ederim Çidoş.
1: Gel. Sana mı verdim?
2: Ne vereceksin? Güzel yemek yemiyor bu masada. Teşekkür ederim.
4: Çin evet. Abla sana inanamıyorum. Son yaptığın yemek benim değildi bu arada.
1: Kimin de? Saffet
4: abinin de.
2: Saffet abi. Cana kast eder gibi yemek yapmışsın sen.
1: Berbat.
2: Öldüreceğim ablayı nüfustan düşeceğiz
4: yani. İlk tatlı yemek benim de. O
1: gerçekten
4: da güzeldi.
1: Berbat. Hayır, hayır.
2: Benim yaptığım yemek güzel miymiş?
1: İkimizin yemeği arasında kaldım değil mi?
3: Gizem Hanım onda yanlışın var. Sen bak önce 3 tabak tattın ya. Onlar senin ağzını böyle
1: yok, bulunca. Yok. Hayır hayır.
3: Tamam mı?
1: Hayır ben iki ondan tabak arasında
2: kaldım. Hiç senin olmadı.
3: Tadalamadım.
2: 3 tabağın kabahati var. Bu seninkisi.
1: Gerçekten çok acayip bir yağ tadı ve
3: yok. Görseydin bari Allah iyiliğini
1: versin. Görmeme gerek yok. Gerçekten.
0: Valla kendi tabağını bayağı gömdün ama.
4: Evet,
0: çok
4: baharatlı kendi tabağını bayağı gömdün.
1: Baharatlı, ben o kadar baharat koymamıştım ya.
0: Ne, havadan mı geldi o baharat?
1: Valla ya bayağı baharatlıydı.
2: Gözlerini geldi, sıkmışsın.
0: Kemal'in yorumlarının etkisinde kalmış olabilir misin?
1: Evet.
0: Ters köşede yapıyor olabilir.
1: Evet doğru artık.
0: Hepiniz yani.
1: Yemeyeceğim o numaraları.
3: Sen kaç yaşına gelmişsin kendi yemeğinin tadını
1: bak,
3: bilemiyorsun.
1: Bak buluşuruz böyle.
3: Hayır bir dakika.
1: Ya sen kaç yaşındasın da benim yaşıma
3: tatmıyorsun? Aynı tetimi aldım. Aynı
1: bir şey.
2: Asker arkadaş aynı.
1: 68'lisin 68'liyim dede gibi duruyorsun ya. Görünüşüme ve yemeklerime bakacaksın.
3: Sema Hanımcığım sen ben
1: bir daha lütfen anlamadım. Yaşımı gündeme getirme. Düştüm. O kadar.
3: Anlamadan sen ben demek istedim bak yanlış anlıyorsun.
1: Hayır,
0: Sema
1: yanlış
0: niye korkarak Allah Allah arkaya doğru gidiyorsun
4: şefim
0: ya?
4: Çok gencim çünkü burada.
1: Ben yaşımla gurur duyuyorum. Ben 51 yaşındayım ve bundan da gayet çok mutluyum. Ama burada özele girilmesi hoş değil. Ya cahil insan. Aslında ben kendime de kızdım. Ya cahil insana uyup da niye sinirleniyorsun ki?
3: Şidem Hanım evet kafayı bana takmış. Taksın hiç de umurumda değil yani. Ben hani hiç vız gelir tırın gider. Ben kendi işime bakarım.
0: Gel gel.
4: Geleyim ben yani.
0: Gel.
3: Hayır madem.
2: Kırcık geç.
3: Kendi yemeğini nasıl bilemedim ben ona şaşıyorum.
1: Bilemeyebilirim ilk günün ben heyecanı. Siz tecrübelisiniz bilebilirsiniz.
3: Al işte,
1: yapabilir olabilir.
0: Tamam şimdi sıra Sema Nur. Merhaba, hoş geldin.
4: Hoş buldum.
0: Nasıl hissediyorsun kendini?
4: Şu an iyi hissediyorum.
0: O zaman
4: kendi
0: gözlüğü takalım.
4: Bulacağım. Hemen takıyorum.
0: Bakalım gözlük takınca ne oluyor? İş değişiyor.
4: Nasıl takacağım?
0: Semoş.
4: Şefim, ben bu kadar karanlık olacağını tahmin etmedim.
0: Hadi ya.
4: Şu an gerçekten sanki burası karanlıkmış gibi oldu.
0: Açalım. Nasıl buldun çökertme kebabını?
4: Yağ donmuş. Yani çok kötü bir yağ tadı alıyorum. Patatesler de normalde kıtır olması gerekirken bu bayağı yumuşak. Et güzel pişmiş. Et okey yani. Onun dışında...
0: Kimin su olabilir?
4: Ama kötü ya bu. Saffet abinin bu yani.
0: Gelsin puanın.
4: Sıfır.

0: Şefim geliyor musunuz?
1: Buradayım.
2: Korkuyorum.
1: Korkma ya. Karanlıktan korkuyor musun normalde?
0: Ya korkmam da. Ne bileyim, tuhaf oldu.
1: Bir açalım. Korkuların hala devam ediyor mu?
0: Hayır, korkmuyorum şu an.
1: Başka neden korkuyorsun?
0: Bunu söyleyemem.
1: Niye?
0: Çünkü bayağı komik.
1: Söyleyebilirsin canım.
0: Şefim, ben yokuştan korkuyorum.
1: Yokuştan mı?
0: Evet, ben inemiyorum yokuştan. Bayağı. Çok şükür böyle yana merdiven yapıyorlar bazen. Oradan iniyorum ama yapılmadığı yerlerde ben yokum yani. İnemiyorum.
1: Yemeği nasıl buldun? Gelsin yorumlar.
0: Güzel. Pişmiş eti. Patatesler de pişmiş. Baharatı fazla geliyor. Ama yemek güzel. Pişmiş et falan.
1: Kimin olabilir?
0: Baharat da yerinde. Bence bu Kemal Bey'in yemeği olabilir. Yer yarışmacıların düşüncelerinden yola çıkıyorum.
1: Strateji mi uyguluyorsun?
0: Strateji değil, sadece dinledim. Güzel dinledim. Diğer yarışmacılara yapmadı bunu.
1: Gelsin puanlar.
0: Gelsin puan. Puan geliyor. 0.
1: Kime 0 verdin?
0: Kemal Bey'e.

0: Açalım.
1: İşte bu yemek benim yemeğim şef. Çünkü ya yapsam bu kadar güzel yapabilirmişim. Ya kim yaptı bilmiyorum evet ama kim yaptıysa da çok güzel yapmış. Ama bu tabak benim tabağım.
0: Nereden aldın?
1: Patatesleri ben çıtır çıtır yaptım olması gerektiği gibi. Eti çok güzel pişmiş. Evet biraz sarımsağı fazla. Ama bence olması gereken de bu. Bu yüzden bu tabak kesinlikle benim tabağım. Ya of ya benim değilse çok üzülürüm.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Şimdi ağzımın tadı bozulacak şefim.
1: Niye?
0: Saffet abinin yemeği gelecek bence. Öyle hissediyorum. Ne güzel kendi tabağımdan sonra güzel bitirecektim.
1: Kaçalım.
0: Çok güzel. Patatesler çıtır çıtır. Et güzel pişmiş. Tuz sorunu var. Ben biraz tuzda biraz sorunluyum. Yani tuzu böyle ya böyle çok kaçırıyorum ya da çok az. Bunda da biraz evet tuzu az. Tuz gelmedi bana. Ama onun dışında güzel olmuş. Yani böyle çıtır çıtır et güzel pişmiş bir böyle bir özleşleşmiş yani yemek birbiriyle.
1: Kimin olabilir?
0: Benim.
1: Wow.
0: Ya bir tane daha 5 vereceğim.
1: Ver canım.
0: Sonuç evet cebimden çıkmıyordu.
1: İster 0 ver, ister 5, 3, 2, 1. Gelsin puan.
0: 4. Neden 4 verdim bilmiyorum ama 4.
1: Açalım gözümüzü. Verdin hepsine 5 puan, 5 puan. Kendine de verdin 0 puan. Gel. Bir bak bakalım.
0: Şefim ciddi misin?
1: Bir geç yerine.
0: Ben gitmek istemiyorum oraya.
2: Gel gel şu an içerini gör.
0: Bilmiyorum
2: gel.
0: Ya.
2: Gel. Çok iyi yemek yapıyorsun ya gel.
1: Geçelim yerimize.
2: Gel canım kardeşim. Gel pıtırcığım gel. Bak bakalım. Bir de bana kaç verdin ona bak.
0: Kemal abi gerçekten güzeldi ama. Gerçekten
2: anlıyorsunuz
0: güzeldi.
2: Yemekten
0: bunu. Son yediğim Kemal abinin miydi?
2: Evet.
0: Senin miydi Kemal abi? Güzeldi.
3: Benimkini de beğendin.
2: Her beğendin. Ona niye sıfır verdin?
3: Neden sıfır verdin?
0: İlk yediğim tabak kötüydü. Kendiminki miydi yoksa?
1: Saffet Bey'in tabağı.
2: Saffet Aga'nın.
0: Çok kötüydü o. Hani böyle o...
3: O hiç olmamış
0: tuhaftı.
3: Zaten. Onunla kimdi benim tabağımı mı
1: dediğin?
2: Çiğdem. Onunla Çiğdem ablanın yemeğini
0: ben
2: beğendim.
0: Ben kendi tabağımı... Kemal abiden önceki tabağım mıydı?
2: Evet.
0: O da o ve Kemal abin tabağı.
2: Ama şunu demiyorum ben sana bak. Çiğdem ablanın yemeğini çok güzel dedin. Beğendin ama sıfır verdin.
0: Ya yemekler güzel. Hani sonuçta aynı malzemeleri kullanıyoruz. Ama hayır ama Saffet
2: abinin... Aynı malzemeleri evden getirmedin.
0: Hayır burada... Saffet abinin yemeği kötüydü.
3: Ben anladım burada güzel.
1: Hepsi sana sıfır verdi ya Çiğdem abla.
3: Evet, evet. İkinci yemekte görüşeceğiz.
1: Sen kendine de sıfır verdin.
3: Ben ilk günün acemiliği diyorum.
2: Olur yani.
4: Çiğdem Hanımcığım bak buradası bir yarışma. Burada yok şunu dedin, yok bunu dedin. Hani bu tür şeylere böyle yani anlayacaksan... Ona kınayacak olsam ben senden daha çok alınganım. Ama burası bir yarışma. İstediğin her şeyi söyle bak. Sen bana dede gibi diyorsun.
3: Söyleyebilirsin ama özele girmeyeceksin.
4: Ya özelle özelle alakası
3: haddini
4: yok.
3: Haddini bileceksin.
4: Senin eğer 10 tane hayranın varsa benim 1000 tane hayranım var.
3: Bakın hani bakın. O yüzden sizin hayranınız beni zaman, hiç ilgilendirmiyor.
4: Ama yok benim
3: İsterse
4: çok çevrem var.
3: Bir saniye.
4: Kutu falan da böyle hani
3: bakın,
4: şey
3: bakın motora bağladınız.
4: Hayır,
3: kumanda
4: bak,
3: var mı? Susma düğmeniz var mı? Bir saniye haddinizi bileceksiniz. Eleştireceksiniz.
4: Burası bir yarışma.
3: Bir saniye. Bir saniye. Ben sizi dinledim. Bir saniye.
4: Söyle anlat.
3: Siz de beni dinleyin. Heh. Sizin isterse milyonlarca hayranınız olsun.
4: Hayır sen az önce
3: bir saniye.
4: Diyorsun ya.
3: Bir saniye.
4: Diyorsun ya az önce.
3: Beyefendi benim anlıyor musunuz beni? Bir saniye diyorum. Anlayabiliyor musunuz?
4: Anlıyorum mesela.
3: Algılarınız açık mı?
4: Evet.
3: Bir saniye dinleyin o zaman. Ben size diyorum ki beni eleştirebilirsiniz. Yemeğimi eleştirebilirsiniz.
4: Tamam.
3: Benim özelime giremezsiniz.
4: Özel ne alakası
3: var? Sizin milyonlarca...
4: Yaşla başla ne var yani? Sen yani hani
3: bir
4: görünmen
3: saniye susar mısınız?
4: Kılavuz istemez. Senin ya de siz, görüntün belli. Benim
3: ben
4: de görüntüm belli.
3: Konuşmuyorum ben sizinle konuşmuyorum. Ben sizinle konuşmuyorum.
1: Tamam siz, yaş.
4: Alınkandık hayır öyle
1: bir
4: şey olmaz.
1: Bir saniye bir araya yarışma. Gireceğim.
3: Bir saniye önce dinlemeyi öğreneceksin.
1: Keselim.
3: Saffet bundan sonra benden kesinlikle yardım isteyemez. İstese de zaten yapmam. Asla böyle bir şey olamaz. Saffet zaten nereden vurayım diye kalktı. Çünkü gözlerine beni kestirdiler. Ben Çiğdem Hanım'ı nereden vursam, nereden vursam buradan özeline gireyim de Çiğdem'i sinirlendireyim. Ama o bir kere olur, bir daha da olmaz.
1: Sema Hanım, dışarı çık istersen.
2: Çok korktun mu?
1: Geçer misin ortaya?
3: Korkmana gerek yok.
4: Sen korkma sen. Bir
1: şey yok ya.
3: Sen de mazlum oynama şimdi.
4: Allah Allah.
1: Saffet abi Çiğdem Hanım'la yaşla ilgili bir şey söyledi doğru mu?
4: O abi, da aynı alındı. Şefim evet.
1: O zaman özel ise özele girmeyelim.
3: Giremeyeceğiz.
1: Kapatalım. Yani... Konu kapanmıştır. Sema Hanım sen de korkmana gerek yok.
2: Korkma.
1: Birisi annen yaşında, birisi baban yaşında, birisi abin
0: ben
1: yaşında.
0: Ben Çiğdem ablam.
1: Sıkıntı yok.
2: Niye biz abi değil miyiz yani?
4: Sen Çiğdem ablana sıkı sıkı sarın.
2: Ama biz sana pıtırcık diyoruz, kardeşimiz diyoruz.
1: Evet, hazırsanız benim tadım başlasın.
2: Hazırız şefim.
0: Hazırız şefim.
1: Çiğdem abla senden başlamak istiyorum.
3: Tabii ki.
1: Bunun görüntüsü... ...çökertme kebabından ziyade bol bol yağlı... ...et soteli, patatesli, yoğurtlu bir kebap. Aşırı eti yağda çok pişiriyorsunuz dedim. Yağ boşaltmana rağmen hala et yağlıydı. Bakalım tadı nasıl olmuş? Patatesler çıtır çıtırdı. Sosu döktün üstüne kapattın patatesleri yumuşacık oldu. Çok lezzetli ya.
3: Teşekkür ederim. Sizin yorumunuz benim için daha önemli.
1: Ama bu çökertme kebabı olmamış.
3: Anlamışım.
1: Çok lezzetli. Muhteşem. Aşırı yağlı. İlk günün günahı olmaz. Ya 5 değil. Sana puanım

0: Ben ilk günden şefimden 3 puan aldım. Yarından itibaren bütün 5'ler bana gelecek. Bundan çok eminim.
1: Gelelim Saffet abiye. Saffet abi, sana etini bulman için güzel, evet, bir taktik uyguladın. Dedim ki jülyen dedim. İlk başta jülyen başladın. Sonra küp küp doğradın. Hani ağzıma küp gelirse benim.
2: Hayır. Jülyen'e inan şefim, sondan kere ben kafa benim.
1: Patatesleri niye jülyen doğradın ya? Onları da kuşbaşı doğrasaydın.
2: Ama patatesler hani o aklıma geldi, böyle gördüm ya ekranı doğrayınca.
1: Bu kadar böyle kocaman maydanozları Karaman'da koyunların önüne koyuyorlar, biliyorsun değil mi? Maydanoz çok,
2: evet,
1: lezzetli.
2: Evet, maydanoz o şefim, ne olacak ki maydanoz ya? Onu ben böyle şeyle yiyorum.
1: Ben maydanozu üzerine tat versin diye az bir şey atın dedim. Sen bolca doldurdun. Yoğurdu kenarına niye koydun?
2: Şefim işte hani...
1: Anlayalım diye.
2: Yok hayır şefim, bak inan öyle bir aklıma geldiyse bak
0: İskender
2: hani...
0: İskender
2: kebabı. Nasıl dersen de öyle olur. Üç öyle aklıma gelmedi, yok.
1: Sana puanım... 0.
2: Teşekkür ediyorum. Adamsın şef.
1: Gelelim Sema Nur'a.
3: Pıtırcık.
1: Pıtırcık.
3: Pıtırcık.
1: Kıtır kıtır olmuş bir et. Yanmış bir et. Orada tavada da göstermiştim bunları.
2: En ana patates.
1: Niye bu kadar çok yaktın ya?
3: Çok güzel oluyormuş değil mi?
1: Hiç güzel olmuyor. Bir yemeğin odak noktası et. Aslında lezzetli bir yemek. Ama lezzetli bir yemek diye de yanmış bir ete maalesef sana puanım. Hadi bir vereyim sana.
3: Teşekkür ederim şefim. Şeften 1 puan aldım. Evet çok üzüldüm ama yıkılmadım. Yarın tekrar aynı motivasyonla devam edeceğim. 5 puanı şeften alacağım.
1: Kemal, biliyorsun Trakya'da ayçiçek yağları, ayçiçek tarlaları boldur.
4: Gündönlü tarlası bol.
1: Şimdi ben sana bir hareket yapacağım. Gel yanıma. Ben bu kadar yağ yiyemiyorum.
4: Doğrudur şefim.
1: Bak bir kaşık yağ. Şöyle dökelim. Maşallah. Kendi yiyebileceğin... Gel.
4: Yiyemem şef.
1: Kendi yiyemeyeceğin yemeği başkasına yapma. Aç. Aç.
4: Hakikaten.
1: Evet hakikaten. Aç. Aç. Zeytinyağı iyidir, aç.
4: Zeytin değil, ışırlan yağısı.
1: Yerine geç. Senin tarlada da ayçiçek yetişiyor mu?
4: Tabii.
1: Bakar mısın şu yağa?
4: Yağın hastasıyız. Gündönlü yağısı. Favorimiz.

0: patates çok güzel. Et de çok güzel. Sosu da muhteşem. Ama
1: yağlı.
0: Bol yağlı böyle, bol yağlı. Lezzetli ama lezzetin yanında da
1: çok yağlı.
0: Sağlık açısından patatesi bol yağda pişirdin, süzmedin. Keşke eti koyarken şöyle bir kepçeyle süzdürseydin de koysaydın da sana 5 verseydim. Sana puanım 2.
1: Sağ olsun şefim. Bir daha aynı hataya düşmeyeceğiz.
0: İlk günün puanlarını açıklayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız şefim.
0: Çiğdem. İlk günün sonunda almış olduğun toplam puan 3. Onu da benden aldın.
3: Onu da sizlerden. Safet abi. Ediyorum.
2: Evet şefim.
0: İlk günün totalinde almış olduğun puan 5.
2: Teşekkürler şefim.
0: Sema Nur. İlk günün sonunda almış olduğun puan 9. Ve Kemal, ilk günün lideri. Bugün toplamda almış olduğun puan 16. Biliyorsun.
1: Yağlı da yapmayaydım.
0: İşte yağlı yapmasaydın güzel puan alırdın, bol yağlı. Kemal biraz antrenmanlı ama antrenmanlı olmasına rağmen bol kepçe yağ doldurarak
1: 5 alacağı yerde 2 aldı. Ya ben şöyle geri yaslanayım da tebele durayım. İlk günü lider kapaydım. Ondan sonra da böyle gider. 5, 5, 5 üstüne. Hiç vites düşürmek yok bundan sonra. Çat çat 5.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda doyasıya doyabilmeniz için Aizonay'dayız.
1: Hocam Aizonay.
2: Evet.
1: Önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin yani bugünkü anlamda Koca Çay'ın
2: iki yanında
1: konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un su perisi kızı Erato ile işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: evet. ait. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte
1: çok görkemli yapılar var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba benim için o yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
3: İlk yıl aslında Aizonay'ı ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizonay'ı anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizonay gerçekten Frigya mı yoksa Aizonay'ın biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus tapınağı Aizonay kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık çünkü Aizonay denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya Frigyalıların ilk Metel Shtaunane ana tanrıçasının bulunduğu yer.
2: Kibele'ye adanmış
1: bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Stünlü Caddesi var.
2: Tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik değil mi?
1: Evet yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
2: Evet burada. Girsek mi acaba birazcık?
1: Aizonay Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman,
0: Alman var. Posementir, evet. Ve Burley.
1: Burley.
0: Richard Posementir ve

0: Bu bölge toprakları, kutsal olan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince...
1: Direnince icraya o zaman veriliyor.
0: İcraya o zaman veriliyor.
1: Ve oradan toplanan paralarla...
0: Tapınağın yapımına devam ediliyor.
1: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
0: İkinci defa yapılıyor demek ki.
1: Evet.
0: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
1: İcraya verin, paraları
0: evet.
1: toplayın.
0: Paraları toplayın ki
1: tapınağı.
0: Kutsal alanı tamamlayalım diye.
1: Aslında Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Hı-hı. Nereden Hı-hı. nereye kadar uzanıyor ve Hı-hı. ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
0: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz. Her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
1: Elbette.
0: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
1: Bizanslılar temize çekmişler.
0: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
1: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
0: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
1: Evet ama işte Bizans yani. Evet. Bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
0: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere. Evet,
1: tabii.
0: Biraz evet. önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya. Evet. Onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllar. Ha şurada.
1: Evet. Bakın, öyle bir
0: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
1: Böyle bir şey
0: buraya.
1: Kazılmış.
0: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii. O
1: tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacısı daha
0: değil,
1: yeni.
0: Değil,
1: bu
0: değil,
1: daha
0: değil.
1: Eski
0: evet,
1: olmalı.
0: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
1: Evet, Bizans oraya bir evet, vatandaş, evet. Bizanslı bir vatandaş kendi
0: cennetin
1: duygularını
0: cennetin anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet.
1: yani.
0: Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Dor biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça
0: olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene tapınaktan alınan parçalarla yapılmış bir
0: tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da denilir.
0: Bizans ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt galeri var. Alt yalnız galerisi duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş onların figürleri görüyoruz. Savaş onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış Bizanslar olabilir. Tarafından. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa burada
1: kendi adı? Kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
0: Evet.
1: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun benim neydi? Çok ilgimi çekti.
0: Neydi o?
1: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz evet. o yazıtlardan, resimlerden.
0: Ya vandallık diyoruz.
1: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler
0: evet,
1: bundan.
0: Mutlaka şüphesiz.
1: Yani şüphesiz. Evet burada bir vandallık olmuş ama tarihe de geçti ileride takdir görebilir o bakımdan evet, bunu da söyledim.
0: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte çizili bir şeyimiz var.
1: Bir şey var.
0: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam.

0: L biçiminde şeyler var. Yapı taşları var.
1: Evet, enteresan. Bana iyi geldi o.
0: Dönüş, L biçiminde dönüyor.
1: Köşe taşları.
0: Evet, köşe taşları.
1: Yekpare döndürmüş onu.
0: Bir tane daha, üstüne bir tane daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
1: Evet.
0: Bir hareketlilik kazandırmış.
1: Hem de yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin altında da başka bir bölüm var.
0: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
1: Evet,
0: oraya da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi? Şu
1: tabii.
0: Günümüz yapısı.
1: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya biraz kaz, evet ya, ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet, çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini anlayacak. Evet, evet, yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru, yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok, çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan getirilmiş evet. Burası.
0: Güzel bir müze dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin en iyisi.
1: Kibele ile ilgili.
0: Kibele ile ilgili de olabilir. Evet.
1: Evet tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Anılıyor.
0: Evet.
1: O tapınağa da zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeylerde

0: görmüştüm ben. Hı-hı. Mesela hı-hı. deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
1: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez. Evet, evet, evet. Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
0: Değil ama çekmedik orayı. Evet, oraya evet, programı evet. almamıştık.
1: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim. Böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanın biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
0: Güzel bir müze yani.
1: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker.
0: Bütün gelen turistler de aynı şekilde burada evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani...
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte. Yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı,
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden evet. Bir parça burada düşmüş
0: çok da
1: ve
0: güzel yerine oturtmuşlar bunu. Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız
1: hocam. Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden
1: aslında.
0: De
1: yani
0: olabilir.
1: İki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion çok küçük için mi? Küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şey yok. Mahsur yok.
1: Yok. Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var ama küçük evet. Bir yer tabii.
0: Bir
1: yani.
0: De Boleterion için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora.
1: Evet.
0: Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Buraya çok güzel böyle
1: çok bir çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Yani çok... Çok yönlü mantıklı.
0: Evet. Daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam
1: ediyor. Kibele fırını.
0: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi? Fırının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
0: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış.
1: Ortak
0: ocaklarmış.
1: Bir mülk yani burası.
0: Ortak bir imece usulü biliniyor. Evet. Burada kimin işi varsa. Çok da kolay hocam, böyle kapısını açıyorsunuz.
1: Tabii isteyen girebilir.
0: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek evet. Kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
2: İşte hep bu taşlara bakıyordum, diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı, dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
3: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık. Açma ne demek? İşte neden Nivo kuruyoruz? Neden biz Aizanoğlu'da çalışıyoruz? Burada Yunanlılar yoktu. Hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı. Bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarhisar ama geçmişte Aizanoğlu'ydu. Ama aslında sizler gibi insanlardı. Onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştık.
2: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisi ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
1: Burada 13. yüzyılda...
0: Beylikler döneminde.
1: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
0: Tatar bunlara, galiba.
1: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ismini de Almat Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
0: Burada yaşamışlar galiba.
1: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Bunlarla çatışıyor aslında. Ve bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i, yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse, bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar. Evet. Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
0: ilk kurulduğu dönemde
1: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
0: Evet.
1: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi
0: o
1: var.
0: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
1: Daha mantıklı. Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de o müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
0: sanıyorum.
1: Benim
0: annem Eskişehirli ve Tatar.
1: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş olduk.
0: Evet, evet. Yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
1: Evet.

0: ve bir Roma köprüsünün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizle.
1: Aa evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum onun için.
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz.

0: Penkalas, yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epileus Eurykles. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri.
1: Yani. Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Eurykles bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
0: gibi
1: yaptırıyor.
0: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca evet, hayrat olur.
1: Kurtuldum ya. Sevinciyle. Ve korkulukları tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
0: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
1: Evet.
0: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
1: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Eurykles denize düştüğü zaman...
0: Yılana mı sarılıyor?
1: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
0: Poseidon'dan izin almış mı bunun
1: tuhaf
0: için?
1: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların duvarın üzerine onları sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
0: Depoda,
1: kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas ve içinden su geçen her kent gibi Aizonoy bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
0: 4 köprü olduğunu söylemiştik. 2 tanesi hayatta. Hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
1: Neredeyse görünecek.
0: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
1: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk. Sütunlu yola, oraya ilerleyelim.
0: Makelluma ve Borsa'ya.
1: Borsa. Evet.
0: Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
0: Evet, çarşı.
1: Böyle bir yuvarlak bir şeyimiz var. Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
0: et pazarı deniyor.
1: Talos mi diyorlar?
0: Evet.
1: Evet, et, balık evet pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şeyler evet olmalı. Onun hakkında pek bir bilgimiz yok
0: et
1: aslında.
0: Et zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa evet, çok tabii, müsait tabii, yer. Tabii.
1: Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı, bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet. Dükkanlar herhalde yine bunun zemininde yükseliyor. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var evet böyle. Tahta barakalardan oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
0: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor. Efendim şu elimde görmüş olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira. Açık arttırmada kim ne satılır satılıyor.
1: Evet, evet.
0: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
1: Diokletianus.
0: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler, 10 puan.
1: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
0: Evet.
1: Diokletianus bir emir gönderiyor Frigya valisine. Ve Frigya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
0: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
1: Tavan fiyat.
0: Tavan fiyat.
1: En yüksek bu kadar yüksek satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçtik. Burası köprüye çok yakın.
0: Evet.
1: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış aynen orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Euripides'in şeyi köprüsü evet işte. Bunlar birbirine çok yakın.
0: Evet.
1: Ve tarihleri de çok yakın. Hı hı. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
0: hareketliymiş o zaman.
1: Yani birdenbire demek ki bu şehir
0: Roma döneminde şey almış.
1: Aniden ayağa evet kalkan bir şehir evet yani bu.
0: Sınırlarını genişletmiş
1: çok
0: yani.
1: Çok kısa bir sürede
0: imar almış.
1: Evet.
0: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O evet, mimari doğru yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
1: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce
0: gibiymiş gibi duruyor.
1: Ama
0: devşirme taşlarla yapılmış bir
1: çok yeni bir cami evet olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış minarenin altındaki kaide.
0: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam. Yerinde
1: ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
0: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeyi de bulunuyor. Orada evet, sütunlar evet bulunuyor.
1: Yani bir şeyin açılıyor yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii bu. İstersen yazılara şöyle bir göz atalım.
0: Göz atalım hocam.
1: Borsa dediğin duruma
0: evet bir göz
1: bir
0: atalım.
1: Yakından bakalım.
0: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
1: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
0: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
1: Evet ya. Tavan fiyat demiştik buna
0: evet
1: değil mi?
0: Mesela bir köle iki eşek.
1: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim,
0: ekmeğe, buğdaya kadar.
1: Buğdaya kadar hepsi hepsinin var burada fiyatları yazılı.
0: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
1: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar evet demek ki. Yani evet bir işte
0: ekonomik bir durum söz konusu.
1: Yani enflasyonu önlemek falan evet gibi bir takım tabirler geçiyor.
0: Evet.
1: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemleri
0: bu çok önemli bir şey. Evet. Devam. Peki.

0: Sütunlu Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet. 450 metre olduğu söyleniyor tamam.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir
0: bir çünkü. Bir takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz tek için evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok naif ama ince. İyon üslubunda yapılmış. Yine böyle üstlerdeki kabartmalar da çok güzel.

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet. Bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: edebiliyor. Onların da bir dengesinin de olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman

0: Onun üstündeki
1: tahribat oluyor diyorsunuz.
0: Evet, orada da değerli şeyler var.
1: Evet.
0: İşte onun bir dengesi.
1: Gerçi bu gerekiyor. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
0: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek bu bir köprü varmış demek ki. Kocaçayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
1: Dinsel ritüeller yapılıyormuş burada. Metelştanöne, kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
0: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde. Ve
1: Artemis tapınağı yıkılarak bu caddenin üstünde
0: yapılıyor. Milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis tapınağını yıkmışlar. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
1: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6'da büyük bir deprem oluyor.
0: Deprem olmuş, doğru.
1: Evet.
0: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Fakat 1970'teki depremden sonra buradaki işte temizleme çalışmaları sırasında
1: müze araştırmalarında
0: bu cadde ortaya çıkartılıyor.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Şimdi tabii bir takım şeyler yani tapınaktaki malzemeler burada kullanıldığı için orası bozulup buraya getirildiği için burada taşların yerleştirilmesinde de gene ilginçlikler ortaya
1: çıkıyor. Devşirme taşlar kullanılmış.
0: Devşirme ama mesela bir tane duvar rölyefi zeminde
1: değil mi? Geyikli ya, motif miydi o?
0: Evet, geyikli bir motif.
1: Taban zeminine kullanmışlar.
0: Tabana kullanmışlar onu. Mesela bir alınlık var. İşte Eisenhower'daki Eisenhower'lara bir kilise diyorum tapınak. Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
1: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
0: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
1: Evet. Ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
0: İşte 450 diyorlar ama evet. Nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Burası, bu ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatronun oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.
1: Yer mozaiği
0: çok güzel.
1: Çok güzel. Bu Satir'le Menaps arasındaki bir diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos kültüne ait bir şey.
0: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar tahribat da olsa burayı çok güzel ayağa kaldırmışlar ve çok güzel bir çatı yapmışlar koruma sistemiyle ki burayı yağmurdan, çamurdan, dondan, kardan kurtarmak için eğer o olsaydı mozaik taban bugüne kadar gelemeyecekti. O yüzden ekibi burada kutluyoruz.
1: Fakat sonra bu binanın işlevi değişiyor. Yani hamamı bozuyorlar ve işte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
0: Dini adamların olduğu bir yer oluyor.
1: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani.

0: Psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olunca böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
1: Sadece
0: burada tabii bölgeye. O dine ait bir temsilci oluyor. Evet. İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genellikle. Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri, ya patrikhaneyle mi artık yoksa o merkez neresidir onunla mı ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
2: Evet. Evet.
0: Bu binada öyle olmuş.
2: Baksana Roma hamamının içine bir girdik, nerelere gittik
0: hocam? Nerelere gittik ama bina öyle olmuş, evet. Yani mecburen gittik.
2: Evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir tuhaflık var, doğru.
0: Evet, değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun o sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
1: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu
1: an. Bu tarafa doğru gidiyoruz, stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.
1: Birdenbire tiyatro başlıyor.
0: Ve sahnede buluyorsunuz.
1: Evet, sahnede yani. Buluyorsun. Çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait. Diğer tarafıyla da
0: sahne duvarı.
1: Sahne duvarı tiyatroya.
2: Vay be, gerçekten, çok acayip gerçekten ya.
1: Bir tuhaflık var.
0: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Görüyor musunuz hocam şeyi?
1: Evet.
0: Stadyumun giriş kapısı burası. Aa, buradan giriyorlarmış böyle.
1: Evet. Roma ihtişamı
0: diye.
1: Değil mi? Roma'nın evet, evet, evet. Şeyi ne derler? Hem ihtişamı hem kargaşası.
0: Hepsi.
1: Hepsi birden.
2: Tiyatroda restorasyon gerekli mi? Eisenhower Tiyatrosu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü UNESCO girme kriterlerinden birisi de stadyum tiyatro kompleksiydi. Dünyada bilinen tek örnek olmasıydı. Hani ilk, tek, en gibi cümleler kurmayı sevmemekle birlikte Eisenhower'un bunu hak eden bir takım tanımları gerçekten barındırıyor.
1: Aslında mesela Eisenhower bir Roma kenti tabii. Yani aksi iddia edilemez. Ne olmuşsa, ne yapılmışsa hep Roma döneminde.
3: Helenistik çağdan da bir şeyler var ama onlar ufak ufak şeyler.
1: Ufak yani. Ufak. Onu söyleyeceğim. Mesela aslında bu kentin daha önce de konuştuğumuz gibi hani tarihi milattan önce 3000'e hatta bazı kayıtlara göre 4000'e kadar gidiyor. Tamam böyle bir yer var. Hı hı. Ama işte Roma diyoruz aslında. Fakat bir parça da şöyle düşünürsek bir Frigya kenti burası aslında. Frigya bölgesinde. Yani Frigler mesela milattan önce 12. yüzyılda Balkanlardan gelen bir kavim ve Sakarya Vadisi'ne yerleşiyorlar aslında. Bu kent de orada yer alıyor. Şimdi bunun tarihi Roma'ya doğru geldikçe işlerken şöyle bir şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela Bitinya var.
3: Kuzeyde.
1: Daha yani. Kuzeyde evet. Marmara Denizi'nin
3: güneyinde.
1: Evet, kenarında diyelim. Şimdi Bitinya güneye doğru inmek istiyor.

0: istiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kenti de alarak ilerlemek istiyor.
1: Topraklarına katmak istiyor.
0: Fakat Bergama ile bir çatışmaya giriyor. Pergamon'la ya. Bugünkü Bergama, o zamanki Pergamon'la bir çatışmaya giriyor.
1: Attalos bu.
0: Evet. Ve o mücadele sırasında Attalos savaşı kazanınca, milattan önce işte 126-123 arası kent Pergamon'a dahil
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, himayesi
0: altında. Ömenes devri de tabii hemen Attalos'tan sonra yine Pergamon'a dahil. Ta ki Roma'ya kadar giden bir süreç var. Ondan sonrasını biliyoruz zaten.
1: Ondan sonra,
0: Roma'da
1: zaten, evet.
0: Her şey birdenbire tam bugünkü tabiriyle patlıyor.
1: Patlıyor.
0: İmari, işte zenginlik.
1: Zirve bilmem yapıyor.
0: O kadar da değil ama yani çok farklı oluyor hakikaten her şey.

0: gerçekten çok enteresan. Yani örneğine hiç rastlanmayan bir mimari yapının, bir mimari güzelliğin, dehanın önündeyiz.
1: Artık deha mı değil mi bilmiyorum ama ilginç yani.
0: Evet, bu taraf tiyatro, hemen bu tarafı stadyum.
1: Bir tuhaflık daha var. Mesela bu stadyumla tiyatro zorunluluk olarak birleşmemiş.
0: Evet.
1: Yani bir ne bileyim yer yokluğu ya da işte sonradan bir şeye dönüşmüştür falan. Öyle bir şey değil, böyle tasarlanmış.
0: Evet, böyle tasarlanmış.
1: Bir kompleks olarak tasarlanmış.
0: Ve çok da güzel tasarlanmış. Hemen sahne duvarının bitiminde tık diye bunun altı kuliste herhalde. Kulisten tık diye şeyin içerisine geçiyorsunuz.
1: Stadyumun bu tarafı. Stadyumun bu tarafı yani tiyatroyla bitişen tarafı iki katlı ilk önce.
0: Evet.
1: Sonra üçüncü kat çıkıyor. Ve bunun ikinci katı işte tiyatronun sahnesiyle
0: birleşiyor.
1: Sahnesiyle
0: birleşiyor. Yarım daire biçiminde bir sahnesi var. Böyle bütün izleklerinin de böyle tam anlamıyla özellikle gece oyunlarında böyle şeyle karanlıkla böyle ayla yıldızlarla şey oluştursun diye, doğal dekor oluştursun diye çok da güzel bir yere konumlandırmışlar.
1: Şimdi gelirken konuştuk ya mesela Roma döneminde birdenbire şehirde bir mimari patlama her konuda. Domitianus dönemi mesela milattan sonra 1. yüzyıl. Hı hı. O sırada Zeus tapınağı yükselmiş. Hı hı. Ve onunla birlikte de bu kompleks ortaya çıkmış. Aynı anda yani. Evet. Tabii Hadrianus döneminde de milattan sonra 2'de biliyoruz ki o tapınak yeniden büyütülüyor.
0: Evet.
1: Burası da genişletiliyor.
0: Genişletiliyor doğru. O nüfusa da orantılı bir şey. Nüfus çoğaldıkça böyle hani mimari yapılara da eklemeler yapılıyor.
1: Hem nüfusla hem de biraz daha hani
0: zenginlikle, ekonomiyle ilgili bir şey.
1: Evet, o iktidarın görüntüleridir ya böyle o mimari.
0: Biz Batı Anadolu kıyılarına hakimiz diyor Roma ve bunları yapıyor. İki de yapıyor. Ta günümüze kadar gelmiş hocam.
1: Evet.
0: Tiyatronun içine doğru gidelim
1: bakalım
0: mi?

0: Hocam, şimdi Kavea dediği izlek yerleri 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Görmüş olduğunuz bakın bir sütunun alt kaidesi var. Orası
1: şu karşıda gördüğüm
0: evet
1: sütunu diyorsun.
0: Orası evet. Tabii özel kişilere ait. Özellikle Roma'da ihtişam Helenistik çağdaki gibi daha böyle hani estetik kaygılar güdülmeden yapılıyor. Daha şaşalı, daha büyük yapılar yapılıyor. O Roma'daki gösteriş belki bak mesela şöyle de olabilir. Bunu şu anda şey zeka geliştiriyorum ama burada ödül kazananlar tiyatroda ödüllerini alıyor da olabilirler.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz yani. Öyle yani. Ben böyle hani
1: yazılmıyor.
0: Işte, evet, öyle yazılı kaynaklar da yok. Bu tamamen benim özgürlüğüm olarak söylediğim bir şey.
1: Biz şey şu anda sahnede duruyoruz.
0: Evet, biz şu anda sahnede duruyoruz. Sahnenin hemen arkasındaki sahne binasında görmüş olduğunuz izleklerin bittiği yerde de sahne prosenyum yani orkestra çukuru dediğimiz çukuru.
1: Alanı böyle bir yuvarlak olması lazım bunun ama tam görülmüyor.
0: Evet.
1: Çünkü bütün o sıralar
0: depremde işte zamanda
1: gelmiş.
0: Gelmiş ama hala akustiğini koruyor.
1: Gidelim mi?
0: Vay be, gidelim hocam ya.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Haman Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Haman Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet, İlker.
0: İlker hangi üniversitedensin?
1: Pamukkale Üniversitesi'nde.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümü.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldun, hayırlı olsun. Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik, kazı başlangıcında.
0: Daha yenisin yani.
1: Yeni, ilk kazım bu.
0: Evet.
1: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
0: Tam görevin nedir?
1: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Haman Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar süreniz var?
1: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
0: Bölüm bölüm kazacaksınız.
1: Evet, bölüm bölüm. Açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: arkadaşlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: 4 yıldır Aizonay kasasında çalışıyorum.
0: Aizonay deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Aizonay öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti bir kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Daha bunu sonra, hissederek çalışıyor musunuz?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Aizonay kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii, kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum, yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Aizonay'da çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çizim konusunda, kazıda karşılaşacakları koşullar konusunda da bilgi sahibi oluyorlar. Yani geldiklerinde çok zorlanmıyorlardır diye düşünüyorum aslında.
0: Ama siz de yardımcı oluyorsunuz
2: herhalde
0: değil mi?
2: Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz. Burada onları uygulamaya geçiyorlar yani.
0: Aizonay'da sizin yeriniz neresi?
2: Ben depoda çalışıyorum, kazı deposunda. Gelen buluntular depoda teslim alınıyor ve depoda bunların çizimleri, tanımları, katalogları, envanteri yapılıyor. Benim asıl işim depoda.
0: Sonra oradan müzeye mi gidiyor?
2: Evet. Ondan sonra kazı bakanlık temsilcisi, kazı başkanı kararıyla envanterli keserler müzeye teslim ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin. Kentiniz çok iyi bence, sahip çıkın.
1: Her zaman. Teşekkür ederiz.

0: Aa, merhaba. Nereden geliyorsunuz siz? Antik çağdan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Aa, sizi tanıyabilir miyim peki ben?
1: Evet, tanıyabilirsiniz.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
2: Benim adım Demeter Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
2: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
3: Selena, ay tanrıçasıyım.
0: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
4: Benim adım Sefiyos. Ünlü bir atletçiyim, koşucu.
0: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
4: Sefiyos.
0: Sefiyos. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
5: Evet.
0: Aizona'yı seviyor musunuz?
5: Evet, seviyoruz.
0: Peki ben Aizona'yı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
5: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
0: Söyleyeyim bakalım.
5: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıça olarak Kibele vardır.
0: Evet.
5: Bizler yaşadık.
0: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
5: Evet.
0: Başka?
5: Arizona'yı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
0: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
5: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
0: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
5: Evet.
0: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
5: Bir şey değil.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
5: Evet.
0: Kolay gelsin, ben de şehre doğru iniyorum. Hoşçakalın, kolay gelsin.
5: Hoşçakalın.

0: Meter Stonone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça. Dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Eisenhower'dan bir 4 kilometre falan geldik köy yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz ve burada böyle bir...
0: Kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası. Evet.
0: Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara. Evet. Zaten bu civar yanar dağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtü lavlarla.
1: Külleriyle örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor olabilir bir, mi? Meter Stonone.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya
1: gelip? Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler, artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
0: Bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
0: Şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu, değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
0: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
1: Evet. Evet.
0: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
1: İşte yani...
0: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
1: Evet, toprağa karışıyor ya da.
0: Toprağa karışıyor.
1: Böyle
0: ya da
1: bir durum var.
0: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
1: Ritüeller,
0: o ritüeller tamamlandıktan
1: işte Kibele
0: sonra...
1: ritüeliyle...
0: Halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre burası doğru...
1: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
0: Ne zaman yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
1: Yok, daha eski galiba 1920'ler 30'lar falan arası falan bir şey. O zaman yapılmış, o zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
0: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların
1: evet,
0: yapmış olduğu
1: onlar bulmuşlar.
0: Elif Hoca da Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Romalı asker, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
0: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi.
1: Ya,
0: ben onu bir de canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel
1: muhteşemmiş
0: yani. Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
1: Evet, çok yakın buraya.
0: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
1: Evet.
0: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
1: Zamanında yakalanabilirlerse tabii evet, bir faydalı tarafları oluyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de
1: güneşin
0: batırıyoruz.
1: Güneşin batışına doğru.
0: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

0: yeni bir gün, yeni bir yarışma ve 4 yarışmacımızla birlikte sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramızda yeni bir isim var. Sevgi Hanım merhaba.
2: Merhaba.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Sevgi Turhan, 86 Adapazarı doğumluyum. Şu an ev hanımıyım, 2 çocuğum var. Biri 10 yaşında, biri 9 aylık.
0: Allah bağışlasın.
2: Öyle.
0: Üste 2 final ama ikisinde de 1000 liraya razı oldunuz. Bugün hedef?
3: Maalesef. Bugün finale çıkmak istiyorum tekrar ve 5000 liraya alacağım inşallah. Hırslıyım bugün biraz daha.
0: Oo, yarışmacılara şimdiden gözdağı verdi.
3: Evet.
0: Bulaş, dün bana Hodri meydan dedin ama Mehmet Bey'e bir şeyler söylemen lazım herhalde.
3: Güzel yarıştı. Kendisini tebrik ederim. Bugün 5000 lira için bakalım neler olacak.
0: Meltem Hanım.
4: Ben de bugün ikinci olmak istiyorum artık. Ben yavaş yavaş basamakları atlamak istiyorum.

0: ediyorum. Bakalım ne olacak?
1: Dün kaçıncı oldunuz?
0: 3.
1: Finalle kapatırım.
0: Ay inşallah.
1: Peki başarılar diliyorum. Hem Sevgi Hanım için hem de izleyicilerimiz için programımızın formatı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var.

0: saniye süremiz var. Eğer sorunuz yoksa başlayalım mı?
1: Başlayalım. Evet.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz ne olacak? Önce konu başlığı.

Kelebeklerle başlıyoruz. Kelebek özellikle renkli kanatlarıyla bilinen bir böcektir. 150 bin kadar türü bilinmektedir. Vücutları renkli, gözle bile zor görülebilen pullarla örtülüdür. Tat alma cisimcikleri ayaklarında bulunmaktadır. Faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar. Kelebeklerde çoğalma yumurta ile olur. Sorumuz gelsin. Kelebeklerin yumurtadan çıkan larvalarına ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Mehmet Bey yine bir şeyler çizdi oraya her zamanki gibi. Resimdeki yeteneğini bize göstermek için şu anda hazır.
1: Hazırım.
0: Buyurun cevaplar lütfen.
2: Koza dedim, tırtıl aklıma gelmedi.
0: Aklınıza gelmedi. Tırtıl mı olacak diyorsunuz? Ulaş Bey?
1: Tırtıl dedim. Ay, evet, aklımda tırtıldı. Başka bir şey yoktu. Mehmet ben de Bey? Tırtıl diye düşündüm.
3: Ben ve tamamen farklı düşündüm galiba. Koza dedi.
0: Koza. Kelebekleri sever misiniz?
2: Ben çok severim.
3: Evet aslında.
0: Konya'ya hiç gitmişliğiniz var mı?
1: Evet, evet. Kelebekler Vadisi.
3: Yok, ben gitmedim.
0: Gitmediniz mi Sevgi Hanım?
3: Hiç gitmedim.
0: Kelebekler Bahçesi var orada.
3: Duymuştum, evet, izledim hatta ama gitmek nasip olmadı.
0: Yani çeşit çeşit kelebekler,
3: evet,
0: var.
3: Evet evet.
0: Bitkiler var. Aynı zamanda böcekler var. Eğer yolunuz düşerse şu anda mutlaka. Avrupa'da birinci.
3: Hele bugünden sonra itibariyle mutlaka gideceğim.
0: O halde iki koza iki tırtıl. Cevabı görelim. Cevap tırtıl olacaktı. Pupa adı verilen kozaya girerdi tırtıl. Ve ondan sonra kelebek olarak da dünyaya devam ederdi yaşamına.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Tırtıllar kelebek oluyor ama aynı zamanda tırtıl haliyle de, evet, evet, yeşilliklere bir aile zarar olduğunu da biliyoruz herhalde. Bitki örtüsünü çünkü çok fazla yiyorlar. Bununla ilgili mücadele yapan özellikle tarım işçileri de fazla. İki yarışmacımız puanla başladı ve geldik şimdi ikinci sorumuza. Sinema dünyasıyla devam ediyoruz. 2013 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer almıştır. Film Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışından dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu alır. Film yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi ve 69 milyon hasılat elde etti. Bu başarının ardından filmin ikincisi 2015 yılında vizyona girdi. Sorumuz gelsin. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı 2013 yapımı filmin adı nedir? Süreniz başladı. Birinci sırada Recep İvedik var. Recep İvedik 5. İkinci sırada Recep İvedik 4. Üçüncü sırada da bu film var. En çok izlenen Türkiye'de üçüncü film. Acaba yarışmacılarımız hatırlayabildiler mi? Buyurun lütfen. Meltem Hanım.
2: Düğün dernek dedim.
0: Ulaş Bey.
1: Çalgı çengi dedim ama yanlış olduğunu şunu duyunca hatırlamış bulundum.
0: Meltem Hanım söyleyince mi?
1: Evet.
0: Mehmet Bey.
1: Düğün dernek.
0: O soldaki ne?
1: Konfeti.
0: Konfeti. Ve Sevgi Hanım.
3: Düğün dernek.
0: Üç düğün dernek cevabı, bir de çalgı çengi. Cevaba gidiyoruz. Düğün dernek olacaktı.

0: Gerçekten güzel bir film. Bilmiyorum izlediniz mi?
1: Tabii izledik. Evet, çok güzel.
2: Bu ikilinin tüm filmlerini izlemeye çalıştım. Çok zevkli, çok eğlenceli.
0: Hangi tarz filmlerden hoşlanırsınız Sevgi Hanım?
2: Komedi.
0: Komedi.
2: Evet.
0: Mehmet Bey?
3: Ben daha çok tarih filmlerinden hoşlanıyorum.
0: Tarih filmleri. Ulaş'tan da farklı bir cevap bekliyorum.
3: Ya çok çeşitli tarzda film seviyorum, bilmiyorum. Seçebileceğim direkt bir tür yok sanırım.
0: Alternatif film olabilir mi?
3: Alternatif.
0: İpek Hanım'ın kulakları çınlasın. Alternatif evet, müzik diye.
3: Evet, severim alternatif falan.
0: Peki. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.

0: İngiliz çayı konu başlığımız. Çay ilk olarak Uzak Doğu'da keşfedildi. Çayın Batı ile tanışması 1559'da Venedikli tüccar Jean Battista Ramusio sayesinde oldu. İngiliz parlamentosunda Lordlar Kamarası'nın üyelerinden Lord Forbes çayın yalnızca soylular tarafından içilmesini istedi. Böylece 1860'tan itibaren İngiltere'de 5 çayı bir moda haline geldi. İngilizlerin çay yaprakları kocaman ve gevşektir. Fazla demlendiğinde acı bir tat bırakır. Sorumuz gelsin. İngilizler acı tadını alması için çaya ne ekleyerek içerler? Süreniz başladı. O çayın içinde bir asit vardır. O asidi alması için İngilizler çaylarına onu eklerler. Bizim kahve kültürümüz de var, çay kültürümüz de var ama kahveye dökerler, çaya dökerler mi?
1: Hayır. Bence dökülmesin de zaten.
0: Peki cevaplarınızı göreyim bakayım, ne dökülmez diyorsunuz? Meltem Hanım?
2: Süt.
0: Ulaş Bey?
3: Süt.
0: O bir süt mü?
3: O bir süt.
0: O bir süt. Mehmet Bey?
4: Süt.
0: Ve Sevgi Hanım?
1: Süt.
0: Çay sever miyiz?
1: Çok.
0: Kahve mi, çay mı?
2: Kahve.
3: Çay. Ben de çaycıyım.
0: Çaycı olmanız lazım. Peki, cevaba gidelim. Doğru cevap süt olacaktı. Hiç denediniz mi?
2: Ben denedim. Ben denedim, hiç hoşuma gitmedi.
1: Güzel oldu.
0: İlk etabın artık son sorusu gelecek. 1000 puan değerindeki son sorumuz, konu başlığımız önce.
5: Varmış bir yokmuş. İnsanların girmediği, yalnızca hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Bu sırada Peter Pan'ın arkadaşı küçük peri Tinkerbell pencereden içeri girmiş.
0: Masallar dünyasındayız şimdi. Tüccar bir baba, ikisi bencil biri, iyi kalpli olan kızları ve şatoda yaşayan bir canavar arasında geçen masaldır. Baba uzun bir yolculuk sırasında canavarın şatosunun bahçesinden bir gül koparırken yakalanır. Canavar gülü koparmasına karşılık kızlarından birini kendisine getirmesini ister. İyi kalpli olan kızı babasını kurtarmak için şatoya gitmeyi kabul eder. Şatoda yaşayan kız günler geçtikçe canavara çok alışır ama babasını görmek için gitmek ister. Canavar bir hafta içinde gelmek şartıyla izin verir ama geri gelmezse öleceğini söyler. Kız döneceğini söyler ama sözünde durmaz. 2 hafta sonra vicdan azabı duyar ve geri gelir. Ancak canavarı bahçede yatarken görür. Onu çok özlediğini fark eder ve yanağından öper. Bir anda canavar genç bir prense dönüşür. Sorumuz gelsin. Filmlere de konu olan efsane bir aşkı anlatan bu masalın adı nedir? Süreniz başladı.

İlk 1740'da yazıldı. Dizi filmlerde var, filmlerde var, çizgi filmlerde var. Aslında canavar diye sizlere detay verdim ki Fransızca orijinalinde de canavar olarak geçer. Ama herkesin bildiği ismi şimdi sizden istiyoruz. Buyurun lütfen. Meltem Hanım.

0: Güzel ve çirkin dedim.
1: Ulaş Bey.
2: Beauty and the Beast.
1: Pazartesiden kalma herhalde.
2: İntikam.
1: Pazartesi orijinalini yazdınız şimdi. Türkçesini biliyor musunuz?
2: Güzel ve çirkin olabilirdi ama emin olmak istedim.
1: Emin olmak istediniz. Peki Mehmet Bey?
2: Güzel ve çirkin.
3: Hiç hatırlayamadım, yazmadım o yüzden.
1: Eyvah.
3: Hiç hatırlayamadım.
1: Peki diğer yarışmacılarımızın cevapları karşısında bir şeyler var mı?
3: Biraz uyandı ama hiç hala net olarak bir şey hatırlayamıyorum maalesef.
1: Yani onların cevabından da emin değilsiniz.
3: Çünkü net bildiğim bir şey değil maalesef.
1: O zaman doğru cevabı görelim. Güzel ve çirkin ve orijinal ismini de yazdı Ulaş Bey. Böylelikle ilk etabı 3 yarışmacımızın puanlarıyla bitirmiş olduk. Sevgi Hanım bu etapta puan alamadığı bu soruda. Şöyle bir hatırlayalım. 2 gündür bizimle finalde olan Mehmet Bey 1450 puanla lider durumda. Ulaş Bey yine Mehmet Bey'i takip ediyor. 1100 puanınız var. Meltem Hanım kaçıncı sıradasınız?
0: 3.
1: Puanınız?
3: Oraya yerleşti.
1: 950. Sevgi Hanım 600 puandasınız. Ama daha önümüzde 8 soru var final öncesinde. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. İkinci etap artık dikkat etabı ve cevap sorunun içinde yer alacak. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. 5. sorumuzun konu başlığı geliyor. Güzel Adana. Bakalım ne var detaylarda. Adana, Seyhan Nehri'nin kıyısında Toros Dağları'nın güneyine kurulmuş Türkiye'nin en yüksek 6. nüfusuna sahip olan şehridir. Mimarisi ve tarihiyle olduğu kadar kendisine has mutfağıyla dikkat çekmektedir. Kaynar, Adana'nın Loğusa şerbetidir. İçinde envai çeşit baharat vardır. Bici bici, gül şerbeti ve kalıp şeklinde kesilmiş nişasta muhallebisinden oluşan ve tamamen Adana'ya özgü olan bir tatlıdır. Şırdan, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biridir. Kimyon ve pul biberli servis edilen şırdan elle yenir, böyle tavsiye edilir. Diğer çorbalara göre daha zor bir şekilde hazırlanan yüksük çorbası mantı, nohut, kıyma ve et suyu ile hazırlanır. İç harcı bulgur, soğan ve cevizle doldurulan mumbar dolması Adana'nın yöresel lezzetlerinden biridir. Sorumuz gelsin. İçinde envai çeşit baharat bulunan Loğusa şerbetinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: Kaynar dedim.
0: Ulaş Bey.
2: Kaynar.
0: Mehmet Bey.
2: Kaynar.
0: Ve Sevgi Hanım.
3: Kaynar.
0: Dörtte dört aynı cevabı görüyoruz. Hiç peki içtiniz mi kaynarı? Deneyen yani, var mı?
3: İçtim.
0: İçtiniz mi?
3: İçtim.
0: Onu beğendiniz mi?
3: Yani sanki evde kendi çocuğuma yaptığım daha lezzetli gibiydi. Bilmiyorum. Gittiğimde içmiş.
0: Bu yemeklerin içerisinde Mehmet Bey size en yakın olan hangisi?
2: Mumbar severim ben de.
0: Değil mi?
2: Aynen.
0: Diyarbakır usulü de vardır.
2: Aynen.
0: Mardin usulü de vardır.
2: Fatma Gül ablamız var bir tane bizim sağlık ocağımızda. Ona selamlarımı gönderiyorum. Adanalı kendisi.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Güzel yapar mı?
2: Evet, bize yapar bazen.
0: Ben de çok severim. Çok da fazla bilmezler aslında.
2: Evet.
0: Yani o yörenin çok güzel lezzetleri vardır. Mumbar dolması Sevgi Hanım hiç biliyor musunuz?
3: Biliyorum ama yemem, yemedim.
0: Yemediniz mi? Meltem Hanım?
1: Biliyorum ama yemeği tercih etmedim.
0: Sakatatla pek aranız yok, iyi
1: yok,
0: değil herhalde.
1: Hiç yok, evet.
0: Peki. Dört tane kaynar cevabı. Acaba ben de kaynar dedim mi? Cevap soruda. Kaynar, Adana'nın lohusa şerbetidir. İçinde envai çeşit baharat vardır. Cevap soruda. Kaynar doğru cevap olacaktı. Hem şerbet hem de çay niyetine de aynı zamanda içilir. Ve son derece şifalı, güzel, leziz bir içecek olarak da adlandırabilir.

birbirinden şeker köpekleri gördük. Dünyanın en itaatkar köpekleri Golden Retriever'lar, bebekler ve çocuklarla çok iyi anlaşır. Koku alma duyusu yüksek Alman çoban köpekleri narkotik eğitimi için çok uygundur. Sibirya kurdu olarak da bilinen Husky'ler, yüzyıllarca kızak çekme, çobanlık ve bekçilik görevlerinde kullanılmış bir köpek ırkıdır. Kanişlerin işitme ve yön bulma duyusu mükemmeldir. Kanişler söylenen sözleri öteki köpeklere kıyasla daha kolay anlayabilirler. Güçlü fiziki yapısıyla bilinen St. Bernard cinsi köpekler, metrelerce karın altında kalmış bir insanın yerini tespit edebilirler. Sivas Kangalı, Türk kökenli bir çoban ve bekçi köpeğidir. Sahibine olan sadakati ve koruma içgüdüsü en belirgin özellikleridir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre narkotik eğitimi için uygun olan köpek ırkı hangisidir? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzun süresi bitti. Sevgi Hanım.
1: Yazmışım, kapatmayı unuttum.
0: Kapatmayı unuttunuz. Kimse bakmadı, merak etmeyin.
1: Tamam. Görmediniz, biliyorum ben.
0: Evcil hayvanlarla aranız nasıl? Var mı köpeğiniz, kediniz ya da?
2: Benim bir köpeğim var. Köpekleri de çok severim.
0: Nedir cinsi?
2: İngiliz Cocker.
0: Ne güzel. Mehmet Bey?
3: Ben de çok severim. Arkadaşımın köpeği var bir tane. Çok severiz. Pico.
0: Onun cinsi ne?
3: Yorkshire sanırım.
0: Yorkshire.
1: Uzaktan sevmeyi tercih ediyorum. Elleyemiyorum çünkü.
0: Köpekleri mi? Kediler?
1: Köpek, kedi, herhangi... Hiç elleyemem. Hoşlanmıyorum.
0: Hoşlandığınız
1: ama severim,
0: bir hayvan var mı?
1: Düşman değilim.
0: Ama... Hoşlandığınız bir hayvan var mı? Sevdiğiniz?
1: Ya çok ev besleme şeyim yok ya benim. Ya çünkü bakamıyorum zaten. Ya ellemem falan gerekiyor. Uzaktan seviyorum.
0: Anlatırken bile hiç haz etmediğinizi
1: evet, aynen.
0: O yüzden zorlamayacağım. Hiç
1: bazılarının ismini bile duymaya tahammülüm yok, o derece.
0: Eyvah eyvah. Meltem Hanım.
4: Bizim Eskişehir'de ailemlerde var. Jack Russell'ımız var bir tane. Ben çok seviyorum. Çok özlüyorum onu hatta görmediğim zamanlar.
0: Peki. Benim de bir köpeğim var. Diego. Akita cinsi bir köpek.
1: Ne güzel.
0: Bu saydıklarım içerisinde yok. O yüzden ekip arkadaşlarımıza buradan gönül koyduğumu ifade etmek istiyorum. Neden Akita'dan bahsedilmemiş acaba? Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Meltem Hanım.
4: Alman kurdu dedim ben.
0: Alman kurdu dediniz. Ulaş Bey.
2: Alman çoban köpeği.
0: Mehmet Bey.
3: Çoban köpeği.
1: Ben tamamen kaçırdığım için yazmış olmak için yazdım.
0: Ben yurt içinde kalayım dediniz. Siz kangal
1: aynen,
0: olarak.
1: Evet. Bu olmadığını çok iyi biliyorum.
0: Şimdi yarışmamızın bir kuralı var. Bu etapta bildiğiniz gibi dikkat etabı. Dikkat etabı demek benim verdiğim bilgilerin içerisinde zaten cevap gizli.
1: Var.
0: Yani o bilgileri takip edip ben ne dediysem aynı şekilde sizin onu aktarmanız gerekmekte. Bu bakımdan aynı köpeği tarif etseniz dahi burada cevap ne ise onun doğru olarak kabul edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Ve buradan da ben ne demişe gidiyoruz. Cevap soruda. Koku alma duyusu yüksek Alman çoban köpekleri narkotik eğitimi için çok uygundur. Cevap soruda. Alman çoban köpeği doğru cevaptı. Az önceki uyarımı bu yüzden yaptım. Çoban köpeği dediniz, Alman kurdu dediniz. Evet, Alman kurdu olarak da biliniyor ama Alman çoban köpeği olarak ifade etmiştim. Ulaş Bey tek başınıza doğru cevap. Alkışlar Ulaş Bey'e.
3: Tebrikler.
0: Dün de yalnız böyle sevinmeler görmüştük değil mi Mehmet Bey?
3: Evet.
0: Son gülende yine siz olacak mısınız acaba? İşte Diego. Kara bayılır. Bayılır.
3: Evet.
0: Evet. Peki, Diego'dan yeni sorumuza gidiyoruz. Denizcilik terimlerine kulak vereceğiz şimdi. Aborda bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşmasına verilen addır. Karina bir teknenin su altında kalan ıslak dış kısmıdır. Çamçak teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçedir. Gerdel gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovadır. İskarça bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne grubuna verilen attır. Yoma, gemileri bağlamada kullanılan kalın halatlardır. Manika, bir teknenin alt kısımlarına güverteden aşağıya doğru havalandırma için konulan geniş borudur. Palanga, bir halat ve en az iki makaradan oluşan kaldırma mekanizmasıdır. Sorumuz gelsin. Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovaya ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Hayatı açık sularda geçenler için bunların her biri çok kolaydır aslında. Daha önce duymuş muydunuz bunları? Maalesef. Çoğunu herhalde ilk defa duydunuz.
1: Evet. Gemiyi duyduk.
0: Acaba doğru duyabildiniz mi? Şimdi onu göreceğiz. Buyurun cevaplar lütfen. Meltem Hanım.
2: Gendal. Ya bilmiyorum, yanlış kaldı galiba aklımda.
0: Gendal.
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
3: Çamçak.
0: Mehmet Bey.
3: Gerdel diye hatırladım.
0: Ve Sevgi Hanım.
1: Kalila kaldı aklımda sadece.
3: Karineydi.
0: Beni net duyabildiniz ama değil mi?
3: Duyduk.
0: Özellikle o umarım kelimeleri bastırdınız, vurgulayarak söyledim ki bir harf hatasına benim yüzümden kurban gitmeyin diye.
3: Demek ki gittik.
0: Ama görüyorum ki duymaların sonrasında yeni denizcilik terimleri de üretilmiş.
3: Yanlış
0: Kalila ve Gendal gibi. Hayır, bunları da görmek nasip oldu bize. Acaba ben ne demişim? Gerdel, gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovadır. Gerdel olacaktı ve Mehmet Bey görüyorum ve arttırıyorum dedi. Ulaş Bey'in az önceki tek başına doğru cevabı bilmesinin ardından alkışlar bu kez Mehmet Bey için.
3: Teşekkür ederim.
0: Sırada 8. sorumuz, yani ikinci etabı bitiriyoruz.

zıt anlamlı sözcükler. Türkçe'de birçok eş ve karşıt anlamlı sözcük vardır. Ve sizlere bazı zıt anlamlı sözcükleri sayacağım şimdi. Aşırı, ölçülü. Durağan, dinamik. Elzem, gereksiz. Etken, edilgen. Maraz, sıhhat. Vebal, sevap. Habis, iyi. Cenup, kuzey. Semiz, cılız. Umumi, hususi. Teşhir, gizleme. Sorumuz gelsin. Maraz sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

İçine bir de marazı çıkardır diye bir ifade vardır. Dert çıkardı, başımıza bela olma tarzında filan böyle. Aynen. Değil mi? Böyle bir ifade de vardır. Acaba karşıt anlamlısı nedir? Buyurun cevaplar lütfen.

0: Meltem Hanım.
1: Saat dedim ben.
0: Sihat dediniz.
2: Evet. Ben Sihal gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum ama tam nasıl yazacağımdan emin olamadım.
0: Sihal ne demek onu biliyor musunuz?
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Benim de fikrim yok. Mehmet Bey, sizin bir fikriniz var mı? Bir tıp adamı olarak soruyorum.
3: Maalesef sıhhat olması gerekir.
0: Sıhhat olması evet, gerekir. Ve Sevgi Hanım.
4: Ben de sıhhat diyebiliyorum.
0: Meltem Hanım.
1: Ya ben tek ile yazmışım ya, neden böyle oluyor?
0: Ne yapacağız şimdi?
3: Kabul edelim bence.
0: Kabul edelim mi?
3: Evet.
0: Ama doğru yazmak tabii ki gerekirdi. Doğru sıhhatse eğer. Üzüldünüz ama.
3: Tek H de olabilir.
1: Aynen.
0: Ben ne demişim? Hep birlikte gidiyoruz doğru cevaba. Etken, edilgen. Maraz, sıhhat. Sıhhat doğru cevap olacaktı. Maraz kelime anlamı hastalık olarak geçiyor ve sıhhat herkese, başta yarışmacılarımız olmak üzere, sıhhatli, sağlıklı günler diliyoruz. Ve ikinci etabı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Mehmet Bey, 6950 puanla şu anda birinci sıradasınız.
4: Tebrikler.
0: İkinci sırada Ulaş Bey var. 5600 puanınız bulunuyor. Sevgi Hanım, biraz kötü başladınız ama sonra puanlar gelmeye başladı. 2100 puanınız var. Üçüncü sıradasınız.
4: Ay süper.
0: Meltem Hanım, 3'ten 4'e indiniz.
1: Evet, iyi olacak derken daha kötü oldu. 3 olmak iyiymiş aslında, kötü değil.
0: 1450 puanınız var ama.
1: İnşallah bu etapta toparlayacağım.
0: Bu etap dediğiniz akıl oyunu etap. Evet. Ve artık önünüzde 4 soru var. Final öncesinde 4 soru kaldı. Ve 4 kritik soruda da bakalım neler yaşanacak. İşte yeni etap. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı başlıyor yarışmamızda ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Sırada yeni sorumuz ve önce konu başlığımız var.

Semih Saygıner. Konu başlığımız. Profesyonel bilardo oyuncusu. Lakabı Bay Sihir ya da Türk Prensi diyebiliriz. 1964'te Adapazarı'nda doğdu. 14 yaşındayken anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bu trajik olayın ardından lise eğitimini bıraktı ve 16 yaşında bilardo oynamaya başladı. 17 yaşındayken katıldığı İstanbul Şampiyonası'nda birinci oldu. 1987'de Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. 1994'te Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Aynı yıl bilardonun en önemli ligi olan Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağladı. 4 Aralık 2021 tarihinde milli bilardocumuz 3 Bant Dünya Kupası'nda 7. kez şampiyon oldu. Sorumuz gelsin. Semih Saygıner ilk dünya bilardo şampiyonluğunu kaç yaşında kazandı? Süreniz başladı.

0: Evet, bu ay büyük bir başarıya imza attı. 7. kez dünya şampiyonu oldu. Ustayı buradan hep birlikte bir alkışlayalım isterseniz. Sevgi Hanım aynı zamanda hemşehriniz biliyorsunuz.
1: Öyle mi?
0: Evet. Adapazarı doğumlu.
2: Evet.
1: Ya ben önce normalde Sinopluyum aslında. Anne, baba hep Sinoplu. Adapazarı'nda doğdum, sadece 2 yaşında İstanbul'a geldim ben. Adapazarı'nı çok bilmiyorum aslında. Adapazarılıyım da diyemiyorum.
0: Semih Sahin nerede? Adapazarı doğumlu.
1: Aa, çok güzel. Hemşehrim, severim kendisini.
0: Siz az önce ben

0: Adapazarı doğumluyum.
1: Evet. Siz neredeydiniz?
2: Semih Bey yakını söyle.
0: Ha ben tarihlere.
1: Siz tarihlerde
0: ben
1: miydiniz?
0: Ben gittim tarihlere odaklandığım için oraları kaçırdım herhalde.
1: O pardon. Zaman cevabınız %100 doğru olmalı
0: İnşallah.
1: Diye düşünüyorum. Bakalım peki görelim lütfen cevaplarınızı. Meltem Hanım.
3: 23 dedim.
1: Nasıl buldunuz 23'ü?
3: 87'de ilk oldu diye düşünüyorum. 64'te doğum tarihiydi. Öyle buldum.
1: Peki Ulaş Bey?
2: Ben 22 dedim. Diğer bütün tarihleri hatırlıyordum ama ilk şampiyon olduğunu...
1: İlk dünya şampiyonu
2: 80'lerde tarihi. Olduğunu anımsadım.
1: Mehmet Bey?
4: Ben 30 diyorum. 87'de Türkiye şampiyonu olmuştu. 94'te dünya şampiyonu dedim.
1: Ve Sevgi Hanım?
0: Ben de 30 diyorum. Ben de öyle hatırlıyorum.
1: Siz de aynı yanıtı veriyorsunuz. Evet. O zaman doğru cevaba gidelim. 30 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştı Sevgi Hanım.
0: Çok sevindim.
1: Mutlu oldunuz.
0: Evet çok mutlu oldum.
1: Hiç sevmez misiniz bilardoyu? Islak yiyeceğinizi almadınız mı?
3: Aldım ama beceremiyorum o yüzden galiba. Ay.
1: Hazır tabii ustadan bahsetmişken 7. kez dünya şampiyonu olan Semih Saygıner'in o muazzam sayılarını bir hatırlayalım. Bir klip halinde ekrana getirelim şimdi.

Nice başarılara diyelim ve sırada 10. sorumuz var. Önce konu başlığımız. Yine denizlere açılıyoruz. Deniz feneri çeşitli ışık yayıcı sistemler vasıtasıyla gemilere rehberlik etmek amacıyla kıyılarda yapılan bina türüdür. En eski deniz feneri M.Ö. 7. yüzyılda Sigeon, bugünkü adıyla Çanakkale Kumkale'de yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ilk fener, Fenerbahçe feneridir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1562 yılında inşa ettirilmiştir. Türkiye'de yerden ölçülmek üzere en yüksek fenerleri sayacağım şimdi. Rumeli feneri 30 metre, Ahırkapı feneri 26 metre, Mehmetçik burnu 25 metre, Hoşköy 20 metre, Fenerbahçe feneri 20 metre, Şile feneri 19 metre. Sorumuz gelsin. Ahırkapı feneri Hoşköy fenerinden kaç metre daha uzundur? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuz için süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: 5 dedim ben.
0: Ulaç Bey.
2: Ben de 5 dedim.
0: Hatırlıyor musunuz peki?
1: Ağır kapı sanki 25'ti. Ben öyle hatırladım. Hoşgörü de 20 diye hatırladım ama sanırım doğru değil, bilmiyorum. Şu an emin değilim.
0: Mehmet Bey, ne diyorsunuz?
3: Ben 26'ya 20 diye hatırladım ama 25'e 20 olabilir.
0: Siz de emin değilsiniz.
4: Evet. Sevgi, ben de emin değilim ama 3 dedim.
0: Siz 3 dediniz.
4: Çünkü.
0: Siz ne olarak hatırlıyorsunuz metreleri?
4: Çok hatırlamıyorum. Yani 30, 26, 25, 20 diye saydım ama isimlere çok odaklanamadığım için tamamen biraz atmış oldum yani.
0: 2 tane 5, 1 tane 6 ve 1 de 3 yanıtını görüyoruz.
2: Şunu da bilme.
0: Nereye gidiyor puanlar?
3: Bence size yazsın ya. Arkadaşlara gidecek bence.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Ulaş Bey ve Meltem Hanım'a mı gidiyor puanlar?
3: Öyle düşünüyorum. Demek.
0: Şu anda birincilik koltuğunda olan Mehmet Bey diyor ki puanlar 5 yanıtına gidiyor. O zaman görelim puanlar nereye gidiyor? Puanlar Mehmet Bey'e gidiyor. Mehmet Bey bile şaşırdı bu işe.
3: Okay.
0: Alkışlıyoruz. Tek başınıza 14

2450 puan oldu. 6000 puanı haneye yazdırdınız. Şimdi önümüzde iki tane soru kaldı. 11 ve 12. Şöyle bir baktığımda matematiksel olarak şansı devam ediyor Ulaş Bey'in. 11. sorumuza gidiyoruz şimdi.

Hazır kış ayındayız. Bakalım şöyle kayak merkezlerinde durum ne? Kayak tatili denince ilk akla gelen adres olan Uludağ 2543 metre yükseklikte bulunuyor. Uludağ'da her seviyeye uygun 24 adet pist mevcut. Kayseri'de bulunan Erciyes 3916 metrede bulunan sönmüş bir volkanik dağ. Merkezde zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren 32 adet pist kayak severleri bekliyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde toplam 21 adet pist var. Kars'ta bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi 2634 metre yükseklikte. Kristal kar özelliğiyle dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında. Sarıçam ormanları içerisinde uzunluğu 12 kilometreyi bulan 5 etaplı piste sahip. Erzurum'da 3185 metre zirveye sahip Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 pist mevcut. Bu pistlerden ikisi Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından olimpik pist olarak da ilan edildi. Sorumuz gelsin. Erciyes ve Kartal Kaya'daki bütün pistlerden kayan bir kayakçı toplam kaç pist kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz için süremiz sona erdi. Kayaklarımız nasıl Ulaş Bey?
1: Kayarım, severim.
0: Yapmışlığınız var mı?
1: Çok var.
0: Bir sakatlık falan olmadı.
1: Hep sakatlıyorum ya kendimi. Ben böyle şeyi sevmiyorum. İnsanların içinden gitmeyi. Dağ bayıra giriyorum. Orada kaç kere görünmeyen karın altında taşa çarpıp boynumu kırdığımı zannettiğimi Allah biliyor yani.
0: Ekstrem spor yapmışsınız siz yani bir nevi.
1: Evet, seviyorum.
0: Mehmet Bey?
2: Ben de severim ama çok yapmadım. İki defa yaptım sadece Uludağ'da.
0: Var mı aramızda çok iyi kayak yaparım diyen? Hı. Yok. Peki aramızda çok iyi yarışırım diyen kimler acaba? Buyurun cevaplar. Meltem Hanım?
3: 57 yazdım. Erciyes 36 idi ama Kartal Kaya'dan emin değilim. 21 kaldı aklımda. Değil galiba.
0: Peki Ulaş Bey?
1: Ben 48 buldum.
0: 48 buldunuz. Mehmet Bey?
4: Ben 53 buldum.
0: 32 ve 21. 53 cevabı gelmiş. Sevgi Hanım?
5: Ben galiba eksik hatırladım. 32 yazdım.
3: 32 miydi?
0: Siz 32'de kalmışsınız.
5: Evet. Galiba yanlış hesapladım.
0: Neyle neyi topladınız?
5: Birini 20, birini 12 dediniz gibi hatırlıyorum ama herhalde yanlış hatırladım. Mehmet Bey'in cevabını görünce.
0: Mehmet Bey'in cevabını görünce bir tereddüt ettiniz.
5: Evet. Maalesef.
0: Peki. Herhalde tabii birçok kayak pisti var. Birçok evet. Kayak merkezi var ülkemizde. Neticede hepsini tek tek saymak mümkün değil. Ha. Ama öyle güzel bir ülkemiz var. Doğusunda, batısında, güneyinde, her yerinde. Hakkari'de muazzam bir yer vardır. Kayak merkezidir. Avrupa'daki tesislere adeta parmak ısırtacak güzelliktedir. Ki Hakkari deyince kış mevsiminin de en uzun süre geçtiği illerden birisidir. Evet. Neredeyse 6 ay orada kış geçer. Bu bakımdan oradaki kayak merkezi de çok kıymetlidir. Gelelim doğru cevaba.
6: Kimdi seni vuranlar?
7: Görmedim.
6: Saklamakta fayda yok.
7: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
8: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
7: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
9: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
8: Arada bir namus krizi geçiriyor.
7: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi. 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
10: Kim bu kız?
7: Sokakta baygın yatıyordu.
9: Konuşursa başımız derde girer.
10: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
7: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
11: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
9: Görüşeceksin abinle.
11: Hayır, yapamam bunu.
9: Sen görüşeceksin.
11: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
12: Yabancı bugün 16.15'te TV4'te.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: 53 doğru cevabı. Mehmet Bey'i bir kez daha alkışlıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu alkışlar hem tek başına doğru cevap verdiği için hem de aynı zamanda finale adını yazdırdığı için üst üste 3. kez birazdan finalde benim karşımda olacak. Mehmet Bey, neler hissediyoruz?
1: Mutluyum. Arkadaşlar bilmedi tekrar. Tek başıma puan aldım. Güzel oldu.
0: İlk günkü performansı hatırlatan bir performans.
1: Evet.
0: Biraz daha zorlarsanız yani bir sonraki soruda bilirsem kendinize ait olan puan rekorunu geçme şansına sahipsiniz.
1: Evet, ben de
0: 21 binin üzerindeydi biliyorsunuz.
1: Aynen.
0: Meltem Hanım öyle durdunuz.
2: Ben evet 36'dan da nasıl emindim? 21 doğruymuş, 36 değilmiş ya. Bilmiyorum, ne yapalım? Güzeldi her şey.
0: Daha veda etmediniz ama. Yine her şey sizin elinizde çünkü önümüzde bir soru daha kaldı. O soru Mehmet Bey için yeni bir hedef. 21.700'ü acaba arttırabilir mi? Onu göreceğiz. Aynı zamanda burada bizimle son kez yarışan yarışmacımız kim olacak? Onu da görmüş olacağız. Yani veda eden de belli olacak. İşte 12. sorumuz. Müzik dünyamızın sevilen bir ismi Ebru Gündeş'le devam ediyoruz yarışmaya. Ebru Gündeş 12 Ekim 1974'te İstanbul'da doğdu. Şans eseri, güzel sesi Neşe Demirkat tarafından keşfedildi. Bir süre Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. 1993 yılında ilk albümü Tanrı Misafirini çıkardı. Bu kadar küçük bedenden böylesine kuvvetli bir ses nasıl çıkar diyenlerin hayranlıkları her geçen gün arttı ve müzik piyasasındaki kalıcılığını albüm satışlarıyla da ispat etti. 1994 yılında Kartal Tibet yönetmenliğinde Tanrı Misafiri adlı televizyon dizisinde 13 bölüm oyunculuk yaptı ve bu alanda da başarısını kanıtladı. 1995 yılında çıkardığı 3. albümü Ben Daha Büyümedim, diğer çalışmalarını takip eden başarılı bir albüm oldu. 1999 yılında çıkardığı Dön Ne Olur adlı albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdi. 2 ciddi ameliyat geçirdi. Uzun bir süre dinlenme döneminin ardından 11 Mart 2000 gecesi ilk konserini verdi. Sorumuz gelsin. Ebru Gündeş ilk çıkardığı albümünden kaç yıl sonra beyin kanaması geçirmiştir? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, finalistimiz belli ama bu sorunun ardından veda edecek olan yarışmacımız da belli olacak. Acaba o isim kim olacak? Aa. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: 6.
0: Ulaş Bey.
2: 6. Ben çıkarmayı yanlış yapmışım. Şaka gibi. Baba, 99'dan 93'ü çıkarıp 7 bulmuşum heyecandan.
0: Yani şuradaki puanı kapatsam. Sizi az önce finalistimiz olarak anons etmemiş olsam.
2: Evet.
0: Şu anda ekranları başındaki izleyicilerimiz sizi ilk kez gördüğü anda.
2: Kötü bir intiba oluşur.
0: Hakkınızda pek iyi yorumlarla karşılaşmazsınız değil mi?
2: Evet.
0: 1999'dan 1993'ü çıkartıp 7 cevabını bulan yarışmacımız. Ve yanında da 16'yı görüyorum ben Sevgi Hanım.
3: 83 ilk albüm dediniz diye hatırlıyorum. 99'da beyin kanaması geçirdi. 16. Ama
2: 93 ilk albümde.
3: Öyle mi? Ben 83 gibi sanki.
0: Orada da öyle görünüyor ki her şey
3: zaten
0: birbirine girmiş durumda.
3: Zaten yaşı da 74 doğumlu olunca tabii olmuyor. Ama olsun, sağlık olsun.
0: Peki, doğru cevabı gidelim o halde. Altı doğru cevap olacaktı ve başarılar diliyoruz iş
1: çok
0: hayatınızda.
1: Sağ olun, çok
0: bu kitabı da size hediye ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

0: Ulaş Bey ve Sevgi Hanım, yarın tekrar beraberiz. İkinci ve üçüncü sırada yer aldınız. Ve Mehmet Bey, 20.450 puan rekorunu geliştiremediniz. 21.700'ün üzerine çıkamadınız ki çıkma ihtimaliniz olabilirdi belki ama finalde üçüncü kez karşımda olacaksınız.
1: Evet, mutluyum. Son etap, son soruda yanlış çıkarma yaptım ama yapacak bir şey yok.
0: Bu kez olur mu?
1: Bu sefer 5.000'de gözüm var, umarım olacak.
0: Evet. Bunu şöyle atayım ben.
1: Olur.
0: Sadece bu kalsın.
1: Olur. Cevap vereceğim inşallah.
0: Peki. Finalde o zaman Mehmet Bey'le görüşmek üzere. Ebru Gündeş'le gidiyoruz finale. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında final heyecanıyla yarışmamıza devam ediyoruz. Pazartesi 4 yeni yarışmacımız bizimle birlikteydi. Ve onların içinden Mehmet kardeş üst üste üçüncü gün finalde yine karşımda.
1: Evet, buradayım yine. Mutluyum. Çok eğlenceli bir ortam ve her gün finale çıkıyorum. Bu yüzden de daha çok mutluyum. Ekip de çok ilgili, sağ olsunlar. Bugün de 5.000 lirayı almak istiyorum.
0: Mehmet Bey, yarışmaya katılmadan önce burada başarılı olmak için kendinize has bir taktiğiniz ya da bir çalışma metodunuz oldu mu?
1: Yok, sen ekran başında izliyordum. Orada başarılıydım. Ya kısa süreli hafızama güveniyorum. O yüzden de aklımda tutmaya çalışıyorum.
0: Yani en çok puan alan ya da en fazla puana belki de para vermiş olsaydık şu anda bayağı bir para kazanmış olurdunuz.
1: Bunda arkadaşlarımın katkısı da büyük. Onlar bilemeyince puanlar arttı.
0: Doğru. İlk günü hatırlatan bir performans ortaya koydunuz. Evet. Ama ikidir finalde bin 5.000'i kazanamadınız.
1: Evet. Bugün niyetliyim. Umarım cevap vereceğim.
0: Nereden gelsin isterseniz soru?
1: Nereden? Ne? Ünlü hayatından gelir. Ünlüler hakkında. Yılları aklımda söylüyorum çünkü.
0: Rakamlar daha çok mu?
1: Evet, daha çok.
0: Öyle
1: çok.
0: Mi?
1: Evet.
0: Peki. 5.000 lira para ödülü için Mehmet Bey karşımda. Acaba bu kez para ödülünü kazanabilecek mi? Final sorumuzun konu başlığına gidelim o halde. Yemeklerle final sorumuz geliyor. Yediğimiz her yemeğin içeriğine göre kalorisi değişiyor. Örneğin bir porsiyon karnıyarık yaklaşık 201 kalori. Bir porsiyon pirinç pilavı 528 kalori. Bir porsiyon bulgur pilavı 323 kalori. Göğüs etinden hazırlanmış fırında tavuğun bir porsiyonu 282 kalori. Eğer pizza yemek isterseniz sadece bir dilimden alacağınız kalori 272. Bir porsiyon spagetti bolognese 374 kalori. Peynirli makarnanın bir porsiyonu tam 699 kalori. Zeytinyağlı yemeklerin kalorileri çok daha düşük. Bir porsiyon kereviz 66, bir porsiyon taze fasulye 56 kalori. Final sorumuz geliyor. Verdiğimiz bilgilere göre akşam yemeğinde her birinden birer porsiyon olmak üzere pilav, fırın tavuk ve zeytinyağı kereviz yiyen bir kişi kaç kalori almıştır? Süreniz başladı.

0: Son iki. Süre bitti. Verdiğimiz bilgilere göre akşam yemeğinde her birinden birer porsiyon fırın tavuk, pilav ve zeytinyağlı kereviz yiyen bir kişi kaç kalori almıştır diye sordum.
1: Karbohidrat yetiştiremedim aslında. Toplamayı yapamadım.
0: Toplamayı yapamadınız.
1: Aslında hatırladım az çok. Doğru olduğunu düşünüyorum cevabın. Ama süre yetişmediği için cevap kabul olmadı değil mi?
0: Süre 20 saniye süre bitti.
1: Evet, sonrasında yazdım.
0: 20 saniyelik süre içerisinde yazmanız gerekiyor tabii ki. Aslında yani çok zorlandığınızı doğrusu beklemiyordum. Zorlanacağınızı düşünmüyordum. Çünkü rakamlar dediniz zaten. Rakamlarla ne kadar aranızın iyi olduğunu yani 3 gün boyunca performansla gösterdiniz. Belki 12. soruda çıkarma işlemini yanlış yapmış olsanız dahi o rakamları doğru hatırladınız. 99 ve 93.
1: Evet. Şöyle bir cevap verme hakkımı kullanmak istemiyorum zaten.
0: Ben o zaman önce sorayım isterseniz. Evet. Mehmet Bey, 5000 lira para ödülü için final sorumuza cevap verecek misiniz? Yoksa tıpkı pazartesi ve salı olduğu gibi, yani 2 gün boyunca finalde olduğu gibi yine cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?
1: Maalesef cevap vermeme hakkımı kullanacağım tekrar.
0: Maalesef cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz.
1: Evet. Yine 1000 liraya kaldık.
0: Yine 1000 liraya kaldınız. Bunu aslında az önce atacağım
1: atacaktık
0: dedim.
1: Atacaktık, evet.
0: Sadece masada bu vardı.
1: Evet.
0: Üzüldüm.
1: Aynen.
0: Doğrusu bu soru tam sizlik bir soru diye düşünüyordum.
1: Evet. Aslında yapabilirdim.
0: Ama beklediğim performansı göremedim.
1: Şeyi hatırlayamadım. Fırın tavuğun kalorisinden mi diyelim? O yüzden yazmakta geciktim.
0: Neler yazdınız peki?
1: Şöyle gösterirsem. Fırın tavuk yanlış herhalde diye hatırlıyorum. 301 değil muhtemelen.
0: 301 yazdınız.
1: Yanlış herhalde. Pilav doğru diye düşünüyorum. 582. Kereviz de 56 veya 66 ya da ikisinden biriydi.
0: Bakayım ben de elimdeki notlarda. şöyle baktım.
1: Yaklaşmış olabilirim belki.
0: Yaklaşmış olabilir misiniz? Acaba bu cevabı verseydi Mehmet Bey bizden 5000 lira para ödülü kazanacak mıydı? Doğru cevabı görelim. Hayır, kazanamayacaktı 5000 lirayı ve kendisine veda edecektik. Ama cevap vermeme hakkını kullanarak artı 1000 lira daha oldu. Toplam 3000. Yani böyle giderseniz zaten...
1: 1000 gideceğim daha.
0: Haftayı 5000 lira para ödülüyle kapatma ihtimali var.
1: Evet.
0: Peki. Yine de tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Finalde de üst üste 3 kez burada bulunmak da son derece önemli bir başarı.

0: şey kolay değil.
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler yapmaya, her gün bir yerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Dolapdere'ye geldim. Burada çok güzel, çok tatlı bir atölyesi olan marangozhane var. Marangozda çalışacağım ben bugün. Neler yapacağız kim bilir? O zaman hiç vakit kaybetmeden kolay mı sandın başlasın.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Ustam kim olacak? Abdülmecit Usta. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün bana ne yaptıracaksınız? Böyle bir kapaklı dolap yapmak istiyorum aslında. Ben hani böyle ufak tefek şeylerimizi koyabileceğimiz, eşyalarımızı koyabileceğimiz. Aslına bakarsanız böyle bir şey hiç yapmadım daha önce. Böyle bir ahşap çalışmalarım oldu ama böyle sıfırdan bir küçük dolap falan yapmadım. Bu makineleri de kullanmadım. Biraz beni korkutuyor. Tehlikeli değil mi?
2: Biraz tehlikeli ya.
0: Eyvah. O zaman başlayalım mı? Ama önce iş güvenliği diyoruz. Hemen eldivenlerimi ve gözlüğümü alıp geliyorum ben. Ben hazırım. Takamadım gözlüğü.
3: Ha gayret olacak Tuğba.
0: Ay bir dakika, kameraman arkadaşımdan yardım istedim. Ayberk. Şunu bir takar mısın? Şurasını.
3: Ustam Tuğba daha gözlüğünü takamıyor.
0: Tamam, hazırım artık ben. Bayağı bir güç bela hazırlandım. Ustam kaç parçadan yapacağız? Böyle bir,
2: yani,
0: iki, üç, dört.
2: Dört parçadan.
0: Beş. Yukarı beş mi oldu?
2: Kapağı. Dört parça.
0: Bir sürü tahta nasıl var? O zaman ustam neyle başlıyoruz?
2: Şimdi buradan başlayacağız.
0: 30-30 mu olacak bu parçalar? Anladım. Tamam. Yani matematiğim o kadar.

0: parçamız hazır.
1: Tamam, aynen. Böyle devam edeceğiz.
0: Nasıl gidiyor? İyi mi?
1: İyi.
0: Daha bir şey yapmadık ki.
2: Ben de tam onu söyleyecektim Tuğba. Ne yaptın ki Abdülmecid ustamıza soruyorsun nasıl gidiyor diye.
1: Şöyle bir taraf gitti, öbür tarafı da yapacağız.
2: İşin gücün oyun Tuğba.
0: Alberk sana lazım onlar. Seni düverim.
2: Bence sen ustamızı izle Tuğba. Kameraman arkadaşımıza sataşmak yerine işine odaklan. Dikkat et, kesici bir makineyle çalışıyorsun. Hatırlatırım.
0: Abi sana böyle kıymıklar geliyor var ya, gözlük takmasam gözüme gelecek.
2: E dedim ama dikkat et diye. Sen işine bakmıyorsun ki. Aklın fikrin eğlencede.
1: Şimdi 21 kestik, 20 yapacağız. Öbür tarafı da düzelteceğiz.
0: Daha gitgide küçülüyor ama dolap. Küçük dolap mı yapacağız?
2: Mini bir dolap yapacaksınız Tuğba.
0: Hop. Aa, üstüme ne olmuş? Hiç farkında değilim. Ama neyse ki tulumumu giyip geldim. Değil mi usta? İyi böyle iş kıyafeti.
1: Çalışıyorsun normal.
0: Bu arada şöyle çalıştırıyorum ben. Evet.
1: Şimdi kasası bitti.
0: Aa, ne güzel oldu.
1: Aynı ölçü oldu hepsi.
0: Aa, bunları böyle dolap yapacağız değil mi?
1: Ha, aynen.
0: Allah Allah. Şimdi ne kadar sakin bir ustaya denk geldim ben bugün. Diğer ustalar ne yapıyor biliyor musunuz?
3: Daha seri.
4: Şey, ben olmasam bu burada yanacak.
5: Ya biz sıfıra buralar ne pasın görüyorsun, kama karışık oldu ulan.
6: Öğreneceksin.
7: Yorgun iyice bizi, bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
8: Sen biraz da ciddiyet gerekiyor.
9: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Onu getir, bunu götür. Koş bana çay al.
1: Şimdi şarjıyı getir, bir de vidaları getir.
0: Ha, alın. Şarjlı dediğimiz usta?
1: Bu şarjlı.
0: Tamam. En sevdiğim şeyler bunlar benim. Niye acaba?
1: Bu da vidalar. Şimdi Tuğba şöyle yapalım.
0: Tamam usta. Hı-hı. Bugün çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Heh. Peki nereden yapacağız o vidaları görünmeden?
1: Baştan böyle yapacağız.
0: Aa. Önce yuva açıyoruz değil mi?
1: Hayır.
0: Küçük bir yuva açıyoruz onlara. Şöyle yaptık şimdi. Gösterelim. Böyle vidaladık önce. Önce yuva açtık onlara. Sonra?
1: Ondan sonra haşlıyoruz.
0: Sonra buradan vidalayacağız değil mi?
1: Aynen.
0: Şimdi sıradakini ben yapacağım.
1: Tamam.
0: O zaman daha detaylı göreceksiniz sevgili seyirciler. Ustam bu şekilde yaptı. Evet ustam. Ne kadar sessiz. Ne kadar sakinsiniz. Hiç böylesini görmedim. Genelde biz dövüşürüz ustalarla.
2: Tuğba ustamızı kızdırma lütfen.
0: Aa, ne güzel oldu. Ben tutayım bari şöyle.
2: İşi yine Abdülmecit ustamız yaptı.
0: Evet, sıra bende şimdi ustam.
1: Sıra sende. Şimdi.
0: Bunu böyle tamam. Basıyorum.
1: Bas. Çalıştır
0: bakayım. Ay. Şöyle tam yerleştirmemişim. Tamam. Aa, olmuyor ustam.
1: İyice basacaksın onu.
0: Ne oldu?
1: Tam olacaktı.
0: Tam olacaktı ama olamadı. Aa.
1: Şöyle.
0: Ha, güç uygulayacağım değil mi?
1: Aynen.
0: Biraz güç gerekiyor. Anladım.
2: Güç senin işin Tuğba. Göster gücünü.
1: Yardımcı olur.
0: Biraz daha mı?
1: Aha, aynen.
0: Bir dakika ustam.
1: Tamam.
0: Ya bir dakika, şu saçmalığı bir görmenizi istiyorum ya. Vida nerede? Nerede vida? Ben biraz fazla bastırdım ve içine gitti.
1: Aynen.
0: Neyse, bilen kişiler yapsınmış.
1: Sıra sende.
0: Ha, yapayım mı yine?
1: Evet. Tamam.
0: Tamam.
1: Şimdi öğrendim.
0: Şimdi.

0: oldu? Neyi kaldı bunu şimdi?
1: Son tarafı da bir arayacağız.
0: Aa, şey bunun bir kapağı olmayacak mıydı?
1: Kapak var. Yapacağız onu, sıfırdan yapacağız.
0: Şey bunun diye kapağı yok.
1: Tamam, sırası gelmedi.
0: Ha tamam. Ya ben biraz şeyim böyle tez canlıyım. Hemen olsun böyle, hemen her şey bitsin. Ustam dayanamadı artık kendi. Yoksa akşama kadar devam edeceğiz böyle sevgili seyirciler. Yapayım mı ustam onu? Tamam.
1: Tamam.
0: Sıra bende. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Oh be. Oldu.
1: Şimdi
0: ana haber bülteninden. 19 haberleriyle karşınızdayız. Aa, televizyon mu yapsaydık acaba böyle?
2: Patladı.
0: Ustam o kadar ilgili ki. Neyse, bu kapaksız olmasın böyle. Dolap dedik şimdi seyircilere. Diyecekler ki bu kitaplık oldu.
1: Bunu böyle... Kapak olmaz ki.
0: Olmaz. İstemiyorum bunu. O zaman kapak yapalım.
1: Tamam. Şimdi...
0: Bundan mı yapacağız kapağı?
1: Aynen.
0: Aa, desenli mi olacak?
1: Evet.
0: Bunun peki şeyi ne?
1: O da medefedir.
0: O zaman böyle gördüğümüz her şey medefe diyebiliriz.
1: Tamam, ayarladık.
0: Tamam usta. Hazırım.
3: Tuğba yine işin kolay kısmı olan kesim kısmına başladı.
0: Böyle mesine mi usta?
1: Aynen.
0: Burnuma toz kaçması diye yapıyorum. Alerjim var toza karşı çünkü.
3: Senin çalışmaya alerjin var Tuğba, toza değil.
0: Evet, kapak oldu şimdi. Bitti mi?
1: Hayır. İki delik ya, açacağız.
0: Tamam.
1: Şey için.
0: Ha, şöyle açılıp evet. Kapansın diye mi?
3: Tuğba neredesin?
0: Menteşe açmaya usta gitti. Çünkü o benlik bir şey değil. Biraz oyalanayım mı ben? Sohbet edelim. Ne dersiniz sevgili seyirciler? Ay geldi usta. Geldi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz ustam. Evet.
1: Şimdi menteşe yerleri yaptık.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Menteşe dediğim şöyle...
1: Menteşeleri alacağız.
0: Yuvarlak iki tane şey.
1: Aynen.
0: Tamam. Ha evet. Elim sıkıştı. Ne oldu şimdi?
1: Dikkat etmen lazım.
0: Ustam ben işte yaramaz çocuk gibi her şeye mi bulaşırım
1: yani? Öğreneceksin. Yavaş yavaş öğreneceksin.
0: Vay. İşte şimdi yavaş yavaş böyle kıvama geliyor usta. Bir yerden sonra...
1: Şunları şöyle.
0: Sonra bunları buradan vidalayacağız değil mi?
1: Aynen. Bir tarafta...
0: Hiçbir şey kolay değil. Değil mi ustam? Bu ne ki siz neler yapıyorsunuz değil mi? Koca koca dolaplar şeyler.
1: Bu küçük bir numunedir ya. Size yaptık.
3: Ustanın da sabrı bir yere kadar tabii.
0: Ve nefesler tutuldu. Niye gitmiyor ustam?
1: Basacaksın.
0: Ben diyorum bir yerde eksik var ama. Ne güzel.
1: Kapak hazır oldu.
0: Tamam usta. Bitti mi? Bitmedi. Hayır.
3: Tuğba, ustamızı izle lütfen.
0: Ben bunları evde eğer vidası atarsa geri takmayı biliyorum. Evde böyle bir takım çantam var ustam benim. Laf aramızda eşim çok anlamaz böyle şeylerden. Onları da ben yapıyorum. Mesela vidası attı ya burada, kapak bozuldu. Ne olacak şimdi? Usta mı çağıracağız? Hayır. Ben kendim yapıveriyorum. Halletmiş oluyoruz.
1: Şimdi... Ha. Onu
0: sen ben sadece konuşsam...
3: Peki sence biz az önce söylediklerine inandık mı Tuğba?
0: Bu?
1: Şurası... kapatmamız lazım.
0: Kapatmamız lazım. Ha,
1: aynen.
0: Maşallah böyle tam rakamlı gidiyoruz yani. Şunu ben tek başıma yapsaydım kesin 45'e 30 falan çıkardı. Kesin burada da patlardım ben yani.
3: Tek başına yapamayacağını biliyorduk.
0: Alayım onu. Ayağım takılı düşüyordum.

0: Oynama Tuğba, ustanın hem sinirlerini hem de sınırlarını zorluyorsun. Farkında mısın? Bereket ustamız çok sabırlı ve çok sakin.
1: Ay, nasıl yoruldum var ya.
0: Daha neler? Yoruldun mu?
2: Çivi alacağız.
1: Recep sen de ne geziyor ya? Ya herkes bir şeyler yapıyor burada ama anlamadım. Tamam,
2: şimdi
1: bitti.
2: Sıra sende.
1: Sıra bende mi?
2: Aynen.
1: Nasıl? Güzel değil mi?
2: Usta oldun.
1: Hemen şu karşıda bir boş yer var. Oraya ben marangoz açacağım usta. Olur mu? Size rakip olur muyum?
2: Olursun.
0: Olmaz ustacığım, ne rakip olması.
1: Oldu.
2: Bunlar da.
1: Tamam usta. Bittim. Bitti.
2: Bitti şimdi.
1: Oldu mu şimdi olabilmesi? Yani,
2: oldu.
1: Aa! Ya ne güzel bir şey. Böyle yeni baştan bir şey ortaya çıkartıyorsunuz ya. Çok hoşuma gidiyor. Böyle küçük bir dolap yaptım ben. Artık içine ne koyarsanız sevgili seyirciler. Değil mi? Nasıl oldu ustam? Bir
2: güzel
1: katkım
2: çıktı.
1: Oldu mu size gerçekten? Bir şeyler yapabildim mi?
2: Yardımcı oldum.
1: Ustamız çok çekildi.
2: Tuğba bize geldi bir gün. Çok güzel bir dolap yaptık. Beraber çalıştık. Çok iyi bir çıraktır.
1: Şimdi böyle kafamda tabii bunun yapılışıyla ilgili bir şeyler vardı. Ama bu kadar detaylı ve teferruatlı bir işi olduğunu ben bilmiyordum. O yüzden size bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
2: Memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Efendim biz bugün Dolapdere'de çok tatlı bir atölyede böyle marangozluk işi yapmaya çalıştım. Buraya konuk olduk. Sağ olsunlar, bizi çok güzel karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Arkada çok güzel bizi seyrediyorlar şu anda. Sadece burada ustayla biz yokuz. Herkes burada. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

Sevgili dostlar merhaba. TV4 ekranlarında ne yapmalı sorusunu sormaya devam ediyoruz. Bu haftaki sorumuz çok kritik. Çünkü soru şu. Psikolojik sağlığımızı tehdit eden faktörler nelerdir? Önce bu faktörleri size tek tek anlatacağım. Sonra da ne yapmalı diye soracağım ve tabii ki sorularımız da gelmeye devam edecek. Psikolojik sağlığımıza ne yazık ki fiziksel sağlığımız kadar önem vermiyoruz. Dişi ağrıyan biri, düşünün o dişinizin ağrıdığı zamanları. Erteleme şansınız var mı? Hayır, yemek yiyemiyorsun, başka şey düşünemiyorsun, sabah uyandığın anda diş ağrısından ibaretsin. Peki aynı hassasiyeti acaba psikolojik sağlığımız için gösteriyor muyuz? Cevap hayır. Çünkü psikolojik sağlık sürekli olarak ertelenebiliyor ve öyle bir noktaya geliyor ki kişi en sonunda artık erteleyemeyeceği noktada yardım almaya gidiyor ama bazen her konuda geç kalmış olabiliyoruz. Şimdi bu geç kalmayı yaşamamak için size 4 tane faktörden bahsedeceğim. Bunlar hayatınızda varsa o zaman psikolojik sağlığınız için en azından biraz farkındalığınızı arttırmanız gerekebilir. Nedir bu? Psikolojik sağlığımızı tehdit eden faktörlerin birincisi tükenmişlik. Hemen tahtama da şöyle güzel güzel görün diye tükenmişlik yazıyorum birinci faktör olarak. Efendim dışarıdan paket güzel olabilir. Saçlar yapılı, makyajlı olabiliriz. Dışarıdan her şey güzel gözükebilir ama bazen içeride öyle şeyler oluyor ki bir çürüme, bir yanma, bir tükenme.

kendime dışarıdan belli olmayan ama içeriden kendini gösteren bu tükenmeye hayatınızda olup olmadığını anlamak için birincisi şuna bakacaksınız, yorgunluk. Eskiden 7-8 saat uyuyup uyandığınızda güne başlamaya hazırken son zamanlarda normal uyku saatinizi yatakta geçirmenize rağmen dinlenmiş uyanmıyorsanız, yorgunluk hissinden kurtulamıyorsanız bu bize uykunuzun pek sağlıklı olmadığını gösterir. İnsanın neden uykusu pek sağlıklı olmaz? Zihnindeki gün içerisinde çözemediği düşüncelerden dolayı. Şimdi siz yatağa girerken gün içinde çözemediğiniz sorunlar, gün içinde baş edemediğiniz duygularla beraber yatağa girerseniz zihniniz onu uykuda çözmeye çalışır. İşte uykuda sürekli olarak bu gündemlerle uğraşan zihin de sabah yorgun uyanır. O yüzden yorgunluk, normal uyku saatimizi yatakta geçirmemize rağmen yaşadığımız yorgunluk bize gün içinde çözemediğimiz sorunlarımızın bolca olduğunu ve yavaş yavaş tükenmenin başlayabileceğini düşündürtebilir. O yüzden birinci madde tükenmişlik. İkinci maddeye geçmeden önce bana gelen sorulardan bir tanesini hemen okumak istiyorum. Evet. Şöyle diyor soru. Sabah uyandığımda enerjisiz ve yorgun oluyorum. Neden olabilir? İşte bu soru aslında az önce bahsettiğimiz tükenmişliği tam hedef alan sorulardan bir tanesi. Enerjisiz ve yorgun uyanıyorsan bil ki dinlenemedin. Dinlenemiyorsan bil ki uyku sorunun var. Uyku sorunun varsa bil ki gün içinde çözemediğin bir takım sorunların ve üstesinden gelemediğin duyguların var demektir. Hemen ikinci maddeye geçiyorum. Tükenmişliği cebimize attık. İkinci madde, mükemmelliyetçilik. Tahtaya bir mükemmelliyetçilik yazmayı deneyeyim bakayım. Biraz uzun bir

Birazcık kısalttım ama siz mükemmeliyetçiliği dinlerken sakın hiçbir yerinden kısaltmayın. Çünkü burada çok önemli bir kavram var. Hem kendiniz hem de çevreniz için yüksek standartlar belirlemiş olmak. Yüksek standartlara ulaşılması pek mümkün olmadığı için mükemmeliyetçiler genelde diğerleri için büyük başarı olabilecek şeyleri bile büyük başarısızlıklar olarak kabul ederler. Sınavdan 80 alan biri kutlama yaparken bir diğeri ağlıyorsa, işte o ağlayan muhtemelen kendisinden beklentileri fazla belirlemiş bir kişidir. Düşünsenize, siz sınavdan 75 aldınız, çok memnunsunuz. Büyük bir coşkuyla bunu kutlarken 80 alan bir arkadaşınız ağlıyor. Şimdi bu hem hayatı ıskalamak anlamında sıkıntılı, hem de kendi becerilerinden tatmin olmamak açısından sıkıntı. Mükemmeliyetçiler hiçbir konuda hata yapmak istemezler. Her şeyi kusursuz ve eksiksiz yapmak isterler. Peki bu ihtiyaç nereden kaynaklanır? İşte kritik nokta bu. Mükemmeliyetçiler çevrelerinden hep onay almak isterler ve çevrelerinden onay almak için de her şeyi mükemmel yapmaları gerektiğini düşünürler. Oysa ki dışarıdaki dünya kusursuz bir dünya olmadığı için, bizi büyütenler, yetiştirenler kusursuz ve mükemmel olmadığı için, ben bir insan olarak mükemmel ve kusursuz olamayacağım için bu sürekli bir hayal kırıklığı ve zihinsel meşguliyete döner. Mükemmeliyetçiler bir türlü bitiremezler. Sürekli olarak kontrol etmekten, check etmekten, ya bir hatam varsa düşüncesinden bir türlü bitiremezler. Bu bitirememek de ne yazık ki mükemmeliyetçiliğin en büyük sıkıntısını ortaya çıkarır. Bu sıkıntının adı başarısızlık. Yani her şey mükemmel olsun diye uğraşırken sürekli kontrol edip sürekli düzeltme çabasından başarısız hale geliriz. İşte mükemmeliyetçiliğin psikolojik rahatsızlıklara götüren kısmı da bu. Kendinden yüksek beklentilere sahip olduğun için bir türlü tatmin olamıyorsun. Oysa ki hayat mükemmeliyetçilere de tatmin olabilecekleri birçok yaşam deneyimi sunarken onlar bunları alıp da memnun ve mutlu olmayı başaramazlar. Onaylanma ihtiyacı ve hata yapma korkunuz çok yüksekse bunların sizi bir süre sonra hasta etmesi, psikolojik sorunlara yol açması mümkün. O yüzden mükemmeliyetçiliğe dikkat edin. Mükemmeliyetçinin sonu müthiş işler, mükemmel işler değil, bir türlü tatmin olunamayan yaşam deneyimleri anlamına gelebilir. Mükemmeliyetçiler için bir diğer sıkıntı, bir süre sonra amaçlar anlamını kaybeder. Çünkü mükemmeliyetçilerin hayatta aradıkları tek şey onaylanmak ve mükemmel yaptığını duymak olduğu için kendine ait amaçları devreden çıkar ve diğerlerine kendini beğendirmeye çalışır. Oysa ki bu hayat çok fazla sırf diğerleri için çalışmamıza neden olmaması gereken bir hayat diye düşünüyorum. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü madde sevgili dostlar çok kritik. Çünkü psikolojik problemlerin en çok rastladığımız nedenlerinden bir tanesi. Yalnızlık. Neden mi yalnızlık çok ciddi bir sorun? Çünkü insanoğlu yalnızlık üzerinden kurgulanmış bir tür değil. İnsan bir arada yaşıyor. Psikolojik esenliğini, sağlığını bir arada olarak çözebiliyor. Düşünsenize, yalnız başına kalmış bir insan. Ekmeğini birileri yapacak, sebzesini, meyvesini birileri üretecek, evde bir şeyler bozulduğunda birileri onu tamir edecek, çocuğu olduğunda biri onun hastalıklarını giderecek, başı ağrıdığında, şu olduğunda birisi yardımına gelecek. Yani toplamda insanoğlu tek başına ihtiyaçlarını giderebilecek bir canlı değil. Doğadaki başka bir takım türler tek başına yaşayabilir. Ama bu insanoğlu için geçerli değil. Çünkü insanoğlunun sevilme ihtiyacı var. Bakınız, bu kavram çok kritik. Sevilme ihtiyacı. İnsanın iki temel ihtiyacı vardır. Bunlardan bir tanesi özellik ihtiyacı. Arada bir yalnız kalabilme şansı. Diğeri ise ait olma ihtiyacı. Siz tek başınıza kaldığınız durumlardan mutlu olsanız bile sevilme ihtiyacınızı ve birilerine ait olma ihtiyacınızı gidermiyorsanız bu psikolojik problemlere yol açabilir. Şimdi kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz sorusunu sorarken ben de tahtaya bu yalnızlıkla ilgili
maddemizi de yazayım. Çünkü bir şeyi ne kadar görürsek o kadar önlem alma şansımız da artacaktır. Yalnızlık, ben bir arada yaşayan, kendimi bir arada tanımlayan bir tür olduğum için önemli. Bakınız, yalnızlıkla ilgili çok kritik bir nokta var. Geldiğimiz bu günlerde tam gündem bir konu. Bilgisayar, internet kullanımı, akıllı telefon kullanımı, online oyunlar. Yani bir ekranın başında ekranla baş başa kalmak yalnızlığımızı gidermiyor. Bugün dünyada yalnızlıkla ilgili en önemli kavram, yalnız olanların kendini yalnız zannetmemesi. Küçücük karanlık bir odada kişi tek başına ekranın başında oturuyor ve o ekranın karşısındaki binlerce insanla iletişim halinde olduğunu düşünüyor. Fakat orada temas yok. Temasın olmadığı yerde yalnızlık hissi ne yazık ki devam ediyor. O yüzden çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, çocuklarınız, hayır canım ben yalnız değilim, ekranın öbür tarafında çok fazla dostum ve arkadaşım var dese bile, siz bilin ki havaalanına geç kaldığınızda ekranın diğer tarafından hiç kimse sizi havaalanına bırakmaz. Bunu sadece bir dost, anne baba gibi yakın çevreden insanlar yapar. O yüzden sevilme ihtiyacını gideren, temas ihtiyacını gideren insanların psikolojik olarak rahatsız olma ihtimali de düşer. O yüzden yalnızlık insan için uygun değil diyorsak, biz sosyal ilişkilerimizi mümkün mertebe güçlendirmeliyiz. Şimdi dördüncü konuya geliyorum. Dördüncü konu özellikle eski Türk filmlerinden hatırlayacağınız bir konu. Şimdi benim yaşım yetiyor, bizim zamanımızda çok fazla Edison, Filiz Akın, Cüneyt Arkın filmleri izlerdik. Bu filmleri izlerken kimisi hiç durmadan ağlardı, kimisi de böyle hafif bir gülümsemeyle izlerdi. İşte Edison'un, Cüneyt Arkın'ın, Filiz Akın'ın, Türkan Şoray'ın o güzel filmlerini izlerken hiç durmadan ağlayan, aşırı duygulanan kişileri de bazen psikolojik problemler bekleyebiliyor. Nedir biliyor musunuz o kişilerin ortak özelliği? Hassas ve alıngan olmaları. Tahtama şimdi onu da yazacağım. Ama bunun adına isterseniz alıngan olmak diyelim.

Ve bunu da ikiye ayıracağız tabii ki. Hassas ve alınganlığı da ikiye ayıracağız tabii ki. Şimdi ülkemizde depremler oluyor. Ülkemizde yangınlar oluyor. Ülkemizde göçle ilgili birçok görüntü karşımıza çıkıyor. Hassas bir kişinin televizyonda haber izlerken sürekli olarak gözyaşları içerisinde olması mümkün. Ama bir yandan da herkesin zor durumda olanlarla empati kurması lazım. İşte bu ayarı tutturabilmek bizi psikolojik problemlerden koruyan bir şey. Yani çevreye tamamen duyarsız olmak da değil. Ama elimizden herhangi bir şey gelmiyorken başkalarının dertleri ve sorunlarıyla gün boyu ağlamak da bizim için bir psikolojik sıkıntıya açılan kapılardan bir tanesi. Saçını süpürge edenler, haber izleyemeyenler, yangın deprem görüntülerini artık göremiyorum diyenler, biraz kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü her gördüğünüz görüntüyle aşırı duygusallaşmak, keşke imkanım olsa da bütün ihtiyacı olanlara yardım edebilsem deyip de yardım edememek, bütün bunlar bizi gün boyu sıkıntılı hissettirir, mutsuz eder. İşte bu hassasiyeti yüksek olan insanların ne yazık ki psikolojik problemlere yakalanma ihtimali de artıyor. Şimdi ne kadar çok stresli olaya maruz kalırsak o kadar vücudumuz stres tepkileri veriyor. Stres tepkileri sağlıklı değildir. Çünkü sürekli vücudumuz teyakkuz halinde kalır. Siz haberleri izlediğinizde her haber sizde büyük bir stres tepkisi oluşturuyorsa bu ne anlama geliyor? Gün boyu teyakkuz halinde olması bedenin. Beden gün boyu teyakkuz halinde olunca da ne yazık ki insanın ömrü kısılabilir. O yüzden bu dört maddeye şöyle bir tekrar bir göz atalım. Burada tükenmişlik var, mükemmelliyetçilik var, yalnızlık var, alıngan ve hassas olmak var. Ve bazen hayata kendimizi bir zindanın içine koymak var. Bir tane danışanından bahsedeyim, ismini hiç vermeden eşini kaybetmiş çok iyi bir adamın hikayesi. Bu adam eşini kaybettikten sonra enerji bulamadı. Bu adam eşini kaybettikten sonra yeniden hayata dönmek için yeterli motivasyonu hissedemedi. Tükenmişlik hissetti, yalnızlık hissetti. Bu iki madde hızla onu psikolojik sorunlar çıkarmaya doğru götürürken bana bir gün şunu söyledi. Perdelerin kirli olduğunu fark ettim ve gün boyu ağladım. Amca dedim, neden gün boyu ağlıyorsun böyle bir şeyle? Çünkü dedi, ben perdeleri nasıl sökeceğimi bile bilmiyorum. Her gördüğüm şeyde eşimi hatırlıyorum ve onu çok özlüyorum. Amca dedim, bu perde konusu gerçekten de bizim için hayata yeniden başlamak için çok kritik. Hadi gel şu perdeleri nasıl sökmemiz gerektiğini öğrenelim. Nasıl yıkamamız gerektiğini öğrenelim. Nasıl kurutacağımızı ve nasıl asacağımızı öğrenelim. İşte harekete geçtiğimiz anda, o ilk adımı attığı anda yaşantımızda büyük bir değişim olduğunu da göreceksiniz. Perdeler amcanın hayatını tamamen değiştirdi. Perdeleri yıkadı. O bembeyaz perde, onun mis gibi kokusuyla yeniden eşinin onu görmek isteyeceği gibi yaşamaya karar verdi. Bizi hayatta tutacak olan şey iyi insanların hikayeleri. Çok fazla kötü hikaye dinlesek bile iyi insanların hikayeleriyle psikolojik sıkıntılardan uzak kalabiliriz. Ne yapmalı sorusunun cevabı o zaman bugün için şu olsun. Tükenmişlik, mükemmelliyetçilik, yalnızlıkla baş edelim. Alıngan ve hassas olmayı çok abartmayalım. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

0: Ya boşuna mı ayda 8 gün kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum.
1: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
0: Gayrı ev sana emanet.
1: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
2: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
1: Düğme ve toplu iğne.
3: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanı mısın?
1: Sen işine bak.
2: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
1: Nasıl, buraya alışabildin mi?
2: Çalışıyorum efendim.
4: Kızım evine dön. Annen ve ben çok pişmanız.
5: Hani bu sabah telefon edecektin?
4: Yeni kalktın.

0: da burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
1: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
0: Kızım, yavrum.
2: Vay başımıza gelenler.
3: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali'ni de.
1: Bir bu herif eksikti, kimsin sen?
3: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
4: Bulunmaz Uşak, bugün 18'de TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size fesleğenli tavada bir tost hazırlayacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Taze kaşarımız var, jambonumuz var, tabii ki fesleğenimiz var, tortilla ekmeğimiz var ve tereyağımız var. İnanılmaz güzel, yapımı çok kolay, çok keyifli bir tarif bu. Hemen kaşarımızı rendeleyerek işlemlerimize başlayalım. Bunu farklı peynirlerle de yapabilirsiniz. İsterseniz mozzarella peyniri kullanabilirsiniz, isterseniz dil peyniri kullanabilirsiniz, isterseniz cheddar peyniri kullanabilirsiniz. Ama ben kaşar peynirini sevdiğimden dolayı taze kaşar kullanacağım. Hemen taze kaşarımızı iyice rendeliyoruz. Rendeledikten sonra tereyağımızı eriteceğiz, tortilla ekmeklerimizi koyacağız. Arasına fesleğenimizi, jambonumuzu, taze kaşarımızı bolca ekliyor olacağız. Bu kadarlık kaşar şimdilik yeterli olacak. Ocağımızın altını yakalım. Bir miktar tereyağı alalım. Tahta kaşık yardımıyla birazcık daha ayçiçek yağı koyalım. Dış bazına isterseniz bu karışıma sarımsak koyabilirsiniz. Sarımsak buna farklı bir hava katacak, farklı bir lezzet katıyor olacak. Tereyağı erittikten sonra hemen yapımı çok kolay, yapımı çok keyifli olan tarifimize devam edeceğiz. Bol yağlı bir tarif. Böyle tortilla ekmeklerinin içerisinde, arasında bu kaşarlar, fesleğen ve jambon eriyor olacak. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Birazcık ben dış tarafına da pul biber atmak istiyorum. Hemen yağımızı eritiyoruz. Yağımız güzelce eriyor. Birazcık ayçiçek yağı kullandık. Ayçiçek yağı kullanıyor olmamızın sebebi yağın yanmaması için. Tereyağın yanmasını istemiyorum. Yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Bol yağlı, bol lezzetli, kalorisi bol. Çok keyifli bir tarif. Hemen tortilla ekmeğimizin bir tanesini hemen koyduk. Hızlı işlemler yapıyor olmamız lazım. Burada kaşarımızı ekliyoruz. Jambon. Tekrar jambon. Bir tane daha jambon. Fesleğenlerimizi alalım. Fesleğen inanılmaz lezzetli ve çok farklı bir aromaya sahip bir bitki. Dağılık bir şekilde koyduk fesleğenlerimizi. İki tane yapacağımdan dolayı yarısını diğer tarafa ayırdım. Hemen üzerine bol malzemeli yine kaşarla ekliyorum. Üstünü diğer lavaşla, diğer tortilla ekmeğiyle kapattım. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Elinizle bu şekilde basarak yapın. Şimdi birazdan ters çevireceğiz. Ocağın altını yavaşça kısalım. Bunun içindeki malzemeleri renklendirebilirsiniz. Sucuk koyabilirsiniz, sosis koyabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse peyniri değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi damak tadınıza göre bu malzemelerle değiştirip oynayabilirsiniz. Ben bu şekilde çok seviyorum. Birazdan böyle... Bakın nasıl canım çekti. Birazdan ekmeği ortadan yaracağız. O kaşar uzayacak. Çok güzel ve çok lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Diğer tarafını da çevirmemiz lazım. Kaşar birazcık eridikten sonra... Bu arada kalan taze kaşarımızı da hemen rendeleyelim. Çok güzel, çok lezzetli, yapımı çok kolay. Eğer aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bunu farklı farklı versiyonlarla elde edebileceğinizi hiç unutmamanız lazım. Günün en güzel öğünü, kahvaltıyı en güzel şekilde yapabileceğiniz program burası. Mutlu Kahvaltılar. Gerçekten sizin hayatınızı daha nasıl mutlu hale getirebiliriz? Bu yüzden varız. Evet, şu an hemen tortillamızı diğer tarafını çevirdik. Bakın nar gibi kızarmış durumda. Bakın tereyağı nasıl eriyor, kaşarlar nasıl eriyor. İnanılmaz güzel bir ortaya çıkıyor, inanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle güzel yemekler yapınca çok heyecanlanıyorum ben. O yüzden bunu mazur görün, bu heyecanımı. Çünkü sonuç o kadar güzel oluyor ki, o kadar lezzetli oluyor ki. Bakın bastığım zaman burada... Malzemenin o bolluğu,
nasıl ortaya çıkıyor. Birazdan bunu ortadan ikiye ayıracağım. Tabii ki tadına bakacağım, tabii ki yiyeceğiz bunu. Hemen diğer tarafında iyice pişirdikten sonra bir tane daha tortilla ekmeğiyle bunu yapıyor olacağız. Şöyle altını bir kontrol edelim. Yavaşça pişip pişmediğini. Evet, tam istemiş olduğum kıvamda. Kenarları düzeltelim. Evet. Aynı işlemleri diğer tortilla ekmeğimize de uygulayacağız. Tereyağımızı bol bir şekilde koyduk. Malzemeyi cömertçe kullanıyor olmanız önemli. Birazcık ayçiçek yağı koydum. Biraz da pul biber ekledim. Yani şu an o kadar güzel görünüyor ki şu an onu yememek için sabırsızlanıyorum. Diğer tortilla pişerken tabii ki tadına bakacağım. Evet, bol tereyağlı. Diğer tortilla ekmeğimizi hemen koyduk. Kaşarımızı ekledik. Jambonlarımızı koyuyoruz. Bir daha jambon. Tekrar jambon. Üzerine fesleğenleri koyacağız. Fesleğen sevmiyorsanız burada taze kekik de kullanabilirsiniz. Nane kullanabilirsiniz. Dediğim gibi burada tarif tamamıyla size ait durumda. Ne seviyorsanız bu şekilde renklendirebilirsiniz. Hemen kalan kaşarlarımı da şurada bıçak yardımıyla alalım. Diğer tortilla ekmeğinin üzerine koyalım. Şöyle bir basalım. Yağ tam kenarlarından da iyice çıkıyor. Mis gibi tereyağı koktu. Mis gibi böyle o biberle karışınca tereyağının bir kokusu var. Biliyorsunuz o kokuyu. İnanılmaz güzel oldu şu an. Şimdi bu da bu arada bence soğumuştur. Bence artık ben bunun tadına bakabilirim. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Bakın şunun güzelliğine bakın. İnanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Fesleğen, jambon, kaşar tabii ki. Fesleğen böyle küçük sürprizler yapabiliyor. Tabii ki bunu bitirmeliyim. Yıkılıyor diye bir deyim var ya, gerçekten yıkılıyor. Hemen diğer tortillamızı da ters çevirelim. Pişirme işlemlerine devam edelim. Tortillamız burada pişerken, dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz kuş üzümlü patatesli yumurta. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Kuş üzümü var, ceviz var, patates var, yumurta var, kaşar var ve tereyağı var. Hemen burada patateslerimizi önce halka halka doğrayalım. İspanyol omleti yapar gibi yapacağım bunu. İsterseniz burada patatesleri küp küp de doğrayabilirsiniz. Ama ben patatesleri halka halka doğrayacağım. Halka halka doğradıktan sonra patatesleri çok güzel bir şekilde kızartacağız. Üzerine yumurtaları kıracağız ve en üstüne de kaşarı ekliyor olacağız. Tabii öncesinde ne yapacağız? Önce kuş üzümüyle cevizi birazcık tereyağında kavuracağız. O kavrulduğu zaman ayrı bir lezzet ortaya çıkıyor olacak. Bu arada kaşarımızı da burada rendeleyelim. Hazır bir şekilde beklesin. Çok lezzetli, çok keyifli, güzel bir tarif. Eğer ki patatesli yumurta yemekten sıkıldınız, bunu nasıl renklendireceğiz? İspanyol omletinde yaptığım zaman çok fazla oluyor derseniz bu tarif sizin için vazgeçilmez. Biçilmiş kaftan. Hemen kaşarımızı da rendeledik. Ocağımızın altını yaktık. Birazcık ayçiçek yağı koyuyorum.

Hemen birazcık tereyağı ekliyorum. Şimdi kuş üzümüyle cevizleri birazcık kavurduktan sonra patatesleri tek tek güzel güzel pişireceğiz. Pişirdikten sonra üzerine yumurtaları koyacağız ve kaşarları ekliyor olacağız. Tabii ben pul biber sevdiğimden dolayı pul biberle, böyle karabiberle ve tuzla da bu işlemlerin hepsini renklendiriyor ve taçlandırıyor olacağız. Yapımı çok kolay. Besleyici bakımından doyurucu özelliği çok fazla olan çok güzel bir tarif. İsterseniz buna fıstık da ekleyebilirsiniz. Fıstık da bulursanız, fıstık da eklerseniz çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacaktır. Osmanlı'da bunu aslında birazcık değiştirerek patates yerine patlıcan kullanarak patlıcanlı yumurta yapıyorlar. Fıstıklı, cevizli, kuru üzümlü çok lezzetli ve çok güzel bir tarifleri var. Gerçekten çok zengin ve çok güzel bir mutfağa sahibiz. İyi ki bu mutfağa sahibiz. Tereyağımız eriyor. Hemen kuş üzümlerini koydum. Hemen cevizlerimi de ekledim. Bütün bütün koydum cevizlerle kuş üzümlerini. Zaten kuş üzümlerini parçalama şansım yoktu. Cevizleri bütün bütün koydum. Çok az kavurduktan sonra patatesleri ekleyeceğiz. Patatesleri tek tek yavaş yavaş eklemeye başladık. Cevizler ve kuş üzümleri zaten patateslerle birlikte pişmeye devam edeceğinden dolayı çok fazla beklememizin bir anlamı yok. Şurada bunlara yer kalmadı. Bunları bir sonraki seferde pişirelim. Yavaş yavaş pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Hemen maşamızı alalım. Pişen patateslerimizi maşa yardımıyla ters çevireceğiz. Patateslerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. İki tarafını da çok güzel bir şekilde pişirdik. Böyle kuş üzümlerimizi, cevizlerimizi de güzelce kızarttık. Hemen üzerine birazcık tuz ekleyelim patatesler için. Hemen bolca tuzumuzu ekledik. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki yumurtaları kıracağız. Yumurtalarımızı bu şekilde göz göz kıracağız. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli, çok keyifli bir tarif oldu. Son yumurtamızı da kırdık. Üzerine kaşarları ekliyoruz. Kalan kaşarların hepsini ekleyeceğiz. Of, çok güzel görünüyor. Şimdi üzerine hemen pul biberimizi ekliyoruz. Birazcık da karabiber ekledim. Şöyle aralardan yavaş yavaş pişiriyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli, yapımı çok kolay olan bir tarif. Ama bir o kadar besleyici, bir o kadar doyurucu, bir o kadar da lezzetli. Bakın kaşarlar nasıl eriyor. Yumurtalar ne kadar güzel pişti. İçerisinde kuş üzümü var, içerisinde ceviz var, patatesler var. Pişirmeye devam ediyorum. İsterseniz yumurtaları karıştırabilirsiniz de. Her tarafındaki beyazlıklar pişiyor. Ben yumurtayı böyle orta pişmiş seviyorum. Ve yumurtamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: gün sürecek Madrid yolculuğumuz başlıyor. İspanya'nın en büyük şehri olan Madrid, Avrupa'nın da en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kültür sanat şehri olan Madrid, İspanyol İmparatorluğu'nun izlerini taşımayı sürdürüyor. Ve Madrid'deki ilk durağımız Sol Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid'den merhabalar diyoruz. Madrid'in kalbi burası, Sol Meydanı. Bütün turistlerin geldiği, eski binaların ve kraliyetin ihtişamının yaşandığı noktadayız. İşte Sol Meydanı'nı, Madrid'i gezmeye bu noktadan başlıyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz.

0: ve Sol Meydanı'nda birçok sanatçı var. Burada performanslar sergiliyorlar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Sol Meydanı'nda turistlerin özellikle fotoğraf çektireceği bir sürü karakter var. İşte Pikachu burada gayet güzel turistlerle fotoğraf çektiriyor. Bunun gibi birçok karakter var, enteresan karakterler var. Bir tanesi işte burada gidiyor. Sanatçılar var, heykel zannediyorsunuz ama değiller. Böyle sabit durabilmeleri vasıtasıyla onları biz heykel zannediyoruz. Bakın arada hareketleniyorlar ve insanları korkutuyorlar. O sanatçılardan bir tanesi gördüğünüz gibi böyle havada duruyor. Motosikletçi bu arkadaş. Son derece keyifli gözüküyor. Bu şekilde. Everything is okay?
2: Okay.
1: Okay. Are you happy in this position? Evet, yer çekimine meydan okuyor. Görmüş olduğunuz gibi motosikletiyle beraber bu arkadaşı da Madrid'de Sol Meydanı'nda görebiliyorsunuz.
0: Madrid'e gelince Madrid hatırası işte bu noktada çekilir.
1: Dünyanın dört bir yanından gelen gençler, turistler çektiriyorlar. Onlar da gayet güzel bir şekilde fotoğraf veriyorlar. Evet, where are you from?
3: We're from Portugal. See you stay.
1: And is it your first time in Madrid?
3: No.
1: Have you ever been to Istanbul before?
3: Yes.
1: Istanbul. Have you ever been there? You like Istanbul?
3: Yes.
1: What about you?
3: Yes.
1: Evet, hepsi İstanbul'u biliyor, görüyorsunuz değerli izleyenler. Biz onları davet edecektik ama zaten gelmişler. Zaten yerlisi gibiler. Thank you very much.
3: You're welcome.

Madrid turunda en önemli duraklardan birindeyiz. Sol Meydanı. Sol Meydanı şehir ilk kurulmaya başladığı dönemden beri hareketli bir meydan. Sol Meydanı İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay neyse Madrid'de o. Madrid'in kalbi diyebiliriz Sol Meydanı için. Sol Meydanı'na geldiğinizde Madrid'de görülmesi gereken birçok şeyi görebiliyorsunuz. Harika restoranlar, şık kafeler ve saraylar elbette Sol Meydanı'nın etrafına toplanmış.

0: hafta içi her gün olduğu gibi yine yeni bir yarışmayla karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: 28 yaşındayım. Evliyim. Yüzme antrenörüyüm. Ancak yaklaşık 3 aydır ev hanımıyım. Burada olduğum için mutluyum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Hoş. Biz de başarılar diliyoruz. Ulaş, bugün kolye değişmiş.
2: Evet, bugün yeni bir kolye edindim. Program için özel.
0: Takılara karşı ilgim var, öyle görünüyor. Seviyorum. Sadece kolye değil. Mehmet Bey.
3: Merhabalar tekrardan.
0: Üst üste 3 kez final ama hala 5000 lirayı kazanamayan bir finalistimiz.
3: Maalesef her gün 1000 alıyorum. Bakalım bugün finale çıkmak istiyorum tekrar ama.
0: Kasada 3000 lira var.
3: Evet.
0: Ve bugün yine beraberiz. Sevgi Hanım, bugün daha iyi hissediyor muyuz? Dün biraz sanki...
4: Çok heyecanlıydım.
0: Değil mi?
4: Bugün daha iyiyim, evet, alıştım biraz.
0: Alıştıysanız o zaman sorun yok.
4: İnşallah.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Puan değeri de 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz için finalde en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız burada. 20 saniye süreniz var. Bana sorunuz var mı?
3: Hayır.
0: O zaman cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.

Süper kahramanlar, konu başlığımız. Bakalım kimlermiş bunlar? İlk çizgi romanlarda süper kahraman olarak karşımıza çıktı. Çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan ve pek çok kez filmi çekilen bir süper kahraman oldu. Gizli kimliği milyarder sanayici ve hayırsever olan Bruce Wayne'dir. Henüz çocukken ailesinin öldürülmesine şahit olan Wayne, çeşitli alanlarda kendini eğittikten sonra suça karşı savaşa başlar. Çıktığı bu yolda uşağı ama aynı zamanda da sağ kolu olan Alfred, onun en güvendiği kişidir. Diğer süper kahramanlar gibi süper güçleri yoktur. Zekası ve dedektiflik yeteneğini bilim, teknoloji ve kişisel servetiyle destekleyerek savaşını sürdürür. Süper kahraman, Joker, Penguin, Catwoman gibi birçok kötünün korkulu rüyasıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan süper kahramanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: 2022'de yeni filmi geliyormuş. Özlemiştik diyelim. Ve bakalım bu kahramanımızı kimler biliyor? Buyurun lütfen cevaplar. Ulaş Bey.
1: Batman.
0: Ebru Hanım.
2: Batman.
0: Mehmet Bey.
1: Batman.
3: Ve... Batman yazacaktım, Spider-Man'e çevirdim resmi. Çok utanıyorum. Son anda vazgeçtim neden?
0: Neden vazgeçtiniz?
3: Bilmiyorum yani, bir an ona yöneldi. Aslında.
0: Ama Spider-Man'in süper güçleri var.
3: Doğrudur.
0: Şöyle yapıyor, buradan diye. Değil mi? Peki, ilk sorumuzun doğru cevabını görüyoruz.
3: Ay Allah.
0: Batman olacaktı. Doğru cevap. Hatırlıyorum da o dönemler ne popülerdi, böyle Batman tişörtleri falan vardı. Herkesin üzerinde hep Batman tişörtleri, onunla ilgili takılar vardı değil mi? Sevgi Hanım, daha birinci sorudayız.
3: Ay evet ya, ve Batman yazacaktım. İnanır mısınız? B'yi S'ye çevirmeye
0: çalıştım. Yeniden başlayalım mı yarışmaya?
3: Bence olur. De öyle yapabiliriz ya. Olabilir
0: ben
3: bence.
0: Yeniden sorayım. Hiç aynen. Sormamış gibi olalım.
3: Evet evet. Siz Batman yazın olabilir. En fazla 5 dakikamıza mal olur.
0: Ama önümüzde daha çok soru var evet. Sevgi Hanım.
3: Evet. Heyecandan. İkinci sorumuzda.

Bayılıyorum hayvanlar alemiyle ilgili olduğunda sorularımız. Aslan, kaplan gibi büyük kedilerin içinde en küçük cüsseli olanıdır. Dişiler erkeklerden %20-40 kadar daha büyük olabilirler. Büyük kedilerin içinde ağaca en iyi tırmanabilen türdür. Pot rengi ve tüy uzunluğu yaşam alanına göre değişmekle beraber parlak sarımsı kahverengiden koyu sarımsı pas rengine kadar farklılıklar gösterebilirler. Üstünde siyah benekler bulunur. Pars olarak da bilinir. Etçildir ancak beslenmeleri tüm kedi türlerinde en çeşitli olanıdır. Batı, Orta, Güney ve Doğu Afrika'nın yanı sıra Güneydoğu, Asya'da dahil olmak üzere Sahra altı Afrika'nın otaklarında ve çöllerinde yaşarlar. Sorumuz gelsin. Büyük kedilerin içinde en küçük cüsseli olan tür hangisidir? Süreniz başladı.

0: İddialara göre en son Türkiye'de de Tunceli'de ve Şırnak'ta görüldüğü belirtiliyor. Anadolu Farsı olarak geçiyor aslında. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Ben aslında siz en küçüğü deyince aklıma çita geldi ama sonra benekli deyince leopara çevirdim.
0: Ebru Hanım.
2: Ha, ağaç da yaşıyor dediniz diye aklımda kal. Sincaba döndüm ama bilemiyorum.
1: Kedigillerden.
2: Yani kuyruğu var, benziyor.
0: Sincapları sever misiniz?
2: Severim ama en son Muş'ta falan görüldü deyince çok uzak bir ihtimal olarak geldi bana.
0: Tunceli'de, Şırnak'ta.
2: Evet.
0: Şırnak. Anadolu Parsı sincap olabilir mi?
2: Benim için öyle.
0: Sincap kedigillerden mi? Mehmet Bey.
1: Ben de arada kaldım aslında. Leopar'la Vaşak arasında kaldım. Vaşak yazmayı tercih ettim.
0: Hadi sizinki yine idare eder de sincap nedir ya?
1: Evet.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben de benekli deyince leopar olduğunu düşündüm.
0: Benekler bir şey hem Ulaş Bey için hem de Sevgi Hanım için en önemli şifre olmuş demek ki.
3: İnşallah.
0: Beneklerle ilgili aslında en önemli nokta nedir biliyor musunuz? Mesela insanlar birbirlerine benzer. Ama insanlarda bütün dünya üzerindeki bütün insanlarda farklı olan bir şey vardır. Biliyor musunuz ne olduğunu?
1: Parmak.
0: Parmak izi.
1: Benekler de.
0: Burada da evet. Bütün benekler hepsi birbirinden farklıdır. Hiçbirinin birbiriyle bir benzerliği söz konusu değildir. Onları da ayırt etmesi bu anlamda önemlidir. Ama nedir peki? Leopar mıdır? Vaşak mıdır? Yoksa efendim?
1: Sincap.
0: Sincap mıdır? Buyurun görelim cevabı. Leopar olacaktı tabii ki. Kaplan, aslan, jaguar ve sonrasında da leopar geliyor.
1: Vaşak daha küçük değil mi boyut olarak? Başak. Ben o yüzden kafam karıştı.
3: Ama benim
1: de yani küçük deyince Vaşak aklıma geldi.
0: Kaplanlar da kedigillerin içerisinde cüssü olarak da en büyüğüdür. Böyle bir yanlışlık da var bak. O kadar bilgilerin ardında gözlükleri de düşürdük.
3: Dayanamadı.
0: Peki o zaman üçüncü sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.
4: Kendine iyi bak. Kızımıza lazımsın sen.
5: Yakalayın, gebertin.
6: Eğer onların kılına zarar gelirse ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni.
7: İstiyorum. Veriyor musun? Cevap ver! Veriyor musun? Peki öyle olsun.
0: Türk sinemasında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. 1989 yapımı film Türk sinemasının efsanelerinden biridir. Absürt komedi türündeki bu film Ertem Eğilmez'in son filmidir. Eğilmez, filmi hasta yatağındayken odasına

Gelen görüntüleri izleyip ekibini yönlendirerek çekmiştir. Başrollerini Müjde Ar ve Şener Şen'in paylaştığı filmde Uğur Yücel ve Münir Özkul gibi çok önemli oyuncular da yer almaktadır. Türk filmlerinin klişeleriyle dalga geçen film büyük ilgi uyandırmıştır. Sorumuz gelsin. Müjde Ar ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı ünlü Ertem Eğilmez filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Müzikler Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu. Sadece filmin hikayesi, oyunculuktaki ustalığı değil, müzikleriyle de herkesin aslında hafızasında yer alan filmlerden birisidir. Peki, cevaplarınızı göreyim lütfen. Ulaş Bey.
1: Hatırlayamıyorum öyle bir filmi.
0: Hatırlayamıyorsunuz. Oraya baktınız uzun süre. Dedim ki oralara birileri bir şeyler falan mı yazdı acaba diye. Baktınız.
1: Evet. Ya bir setle anlaşayım mı dedim falan oraya. Önceden şey yapmıştık.
0: Siz sinema televizyon okuyordunuz değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Ama bu filme uzak kaldınız.
1: Doğru, evet.
0: Ki aynı şekilde Ebru Hanım'ı da görüyorum.
2: Evet, maalesef.
1: Öyle mi?
2: Öyle.
0: Cevap yok.
2: Yok.
0: Siz bana soruyorsunuz herhalde. Soru işareti koyduğunuz
2: aynen. Göre.
0: Mehmet Bey.
3: Arabesk. Çok güzel filmler.
0: Sevgi Hanım.
4: Ben de arabesk dedim.
0: İki tane arabesk var. O zaman doğru cevabı görüyoruz. Doğru cevap arabesk olacaktı. Mehmet Bey ve Sevgi Hanım böylelikle puanları paylaştılar.
2: Metallica hayranıyım zaten. Eskilerden. Bu şekilde.
0: Hiç konsere gittiniz mi?
2: Metallica'nın gitmedim de Yüz Yüzeyken Konuşuruz'a gittim.
0: Ulaş.
1: Yüz Yüzeyken Konuşuruz dinlemiyorum. Metallica tabii.
2: Evet, her... O rock kalmıyor zaten.
1: Rock sever insanın bir noktada dinlemiş olduğu bir grup.
0: Peki. Yarışmamıza yeni sorumuzla devam ediyoruz.

İlk etabın son sorusu geliyor şimdi. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Bu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dür. 23 Eylül'de Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlar, Güney Yarımküre sonbahara girer. Sorumuz gelsin. Gece ile gündüzün eşit olması durumuna ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Equinox dedim.
0: Ebru Hanım.
2: Ben biliyordum ama aklıma gelmedi. Sonra Barış Manço'dan Dönence'yi yazdım.
0: Çok güzel şarkıdır ama biliyor
2: evet,
0: musunuz?
2: Evet, o geldi aklıma onu düşünürken.
0: Efsane şarkılardan birisidir. Ama sorumuzla alakası var
2: yok,
0: mıdır?
2: Yok.
0: Onu birazdan göreceğiz. Mehmet Bey.
1: Equinox diyorum ben de.
0: Equinox diyorsunuz Sevgi Hanım.
3: Ben de Equinox diyorum.
0: 3 Equinox, bir de Dönence. Bakalım ilk etabı nasıl bitiriyoruz? İşte cevap geliyor. Equinox olacaktı doğru cevap ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları verdik. Puan durumu nedir? Birinci sırada kim var biliyor musunuz?
1: İşte onunla.
0: Kim var Sevgi Hanım?
3: Bence Mehmet Bey.
0: Mehmet Bey var diyorsunuz. Ulaş Bey?
1: Sevgi Hanım. Sevgi Hanım mı?
3: Aha yok canım.
1: Evet.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben mi?
1: Evet.
3: Ben çok sevindim.
0: Yarışmaya nasıl başlamıştınız hatırlıyorsunuz değil mi?

0: kötü başlamıştım ama maşallah diyelim.
1: Şu anda 1350 puanla birinci sıradasınız.
0: Çok güzel.
1: Mehmet Bey ve Ulaş Bey 1200 puanınız bulunmakta. Ve Ebru Hanım bugün aramıza katıldınız.
0: Evet.
1: İyi bir başlangıç olmadı ama önünüzde daha 8 soru var. Hayatım. 350 puanınız bulunuyor.
2: Nazarlık diyelim.
1: Heyecan diyelim.
2: Heyecan diyelim,
1: evet.
2: Aynen.
1: Peki, ikinci etaba geçiyoruz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Geceliği 4

0: 200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
8: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
7: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
8: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
7: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te TV4'te.
8: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300

0: Nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Geceliği 4.200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
18: Kasa.
17: Marul.
16: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Geceliği 4.200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
20: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
18: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
20: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
21: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
22: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
23: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
24: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
23: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
25: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
23: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
25: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
26: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Kimdi seni vuranlar?
28: Görmedim.
27: Saklamakta fayda yok.
29: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
30: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
28: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
31: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
30: Arada bir namus krizi geçiriyor.
31: Onlar sana emanet dedim.
32: Dinlemedi.
33: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
34: Kim bu kız?
28: Sokakta baygın yatıyordu.
31: Konuşursa başımız derde girer.
34: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
28: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
33: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
31: Görüşeceksin abinle.
33: Hayır, yapamam bunu.
31: Sen görüşeceksin.
33: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
5: Yabancı bugün 16.15'te TV4'te. Cevap soruda, cevap
35: soruda. Artık yeni etabımız, dikkat etabı ve her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Bitki çayları konu başlığımız. Bakalım neler var içinde. Papatya çayı sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle doğal antidepresan olarak adlandırılıyor. Nane çayı yatıştırıcı etkisiyle mide yanması, mide bulantısı gibi durumlarda olumlu etki yarattığı düşünülen bitkilerden. Kuşburnunun antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğu söyleniyor. Adaçayının yapraklarında bulunan doğal antibiyotik sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirdiğine inanılıyor. Melisa çayı, yatıştırıcı içeriğiyle düşük ve orta depresyon tedavisine iyi geldiği kanısı yaygın ama yan etkilerini de unutmamak gerekiyor. Beyaz çay, yaşlanma, kırışıklık gibi durumların önüne geçerek sıkı ve pürüzsüz cilt oluşumunu destekliyor. Sorumuz gelsin. Enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğuna inanılan bitki çayı hangisidir? Süremiz başladı.

0: Türlü türlü bitkiler, türlü türlü çaylar. Ama tabii ki biz bir reçete vermiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Her şeyin başı sağlık ve sağlık deyince de hekimlere güvenmemiz gerekiyor. Bu bir yarışma sorusu ve iddialardan oluşan bitki çaylarının neleri iyi geldiği yönünde bazı detayları aktardık. Cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Ada çayı yazdım ama olmadığını düşünüyorum.
0: Olmadığını düşünüyorsunuz. Ebru Hanım.
2: Ben ada yazdım ama nane de olabilir gibi geliyor.
3: Nane miydi rahatsız.
0: Mehmet Bey.
1: Ada çayı diye düşünüyorum ben de.
0: Siz de ada çayı diyorsunuz ve Sevgi
3: Hanım. Ben de ada çayı diye hatırlıyorum.
0: Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Acaba ben de sizin gibi ada çayı dedim mi? Görelim cevabı. Cevap soruda. Kuşburnunun antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğu söyleniyor. Cevap soruda. Doğru cevap kuşburnu olacaktı. Antioksidan ve antibiyotiği karıştırdınız.
1: Evet, ben antibiyotikle karıştırdım.
0: Evet.
1: Enfeksiyon için.
0: Ve okurken de oranın sizin kafanızı karıştıracağını düşünüyordum. Yanılmadım.
2: Tebrikler.
0: Bu kez ben kazandım. Hiçbirinize puan veremiyoruz. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz ama.

Uzaya doğru çıkıyoruz şimdi. Bazı terimler var çünkü. Asteroidler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter arasında kalan gök cisimleridir. Beyaz cüce enerjisini tüketip patlama aşamasına gelen yıldızların dış katmanlarını püskürtmesi sonrası kalan küçük parçalarına verilen addır. Kahverengi cüce ne yıldız ne de gezegen kategorisine konabilen gök cisimleridir. Nebula, yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan buluttur. Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Afel, dünyanın güneşe en uzak olduğu gündeki konumu. Kara delik, çekim alanı çok güçlü olan kozmik cisimlerdir. Sorumuz gelsin. Yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan bulutlara ne ad verilir? Süremiz başladı.

0: gaz ve toz diyoruz ama böyle kulağa çok basitmiş gibi geliyor. Sıcaklığı 15 bin derece civarı. Peki cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Nebula.
0: Ebru Hanım.
2: Beyaz cüce.
0: Mehmet Bey.
1: Nebula.
0: Ve Sevgi Hanım.
3: Nebula.
0: Bu uzay terimlerini daha önce duymuş muydunuz?
1: Bazılarını, süpernova. Afel'i duymamıştım ben.
0: Afel. Hangi tarih olduğunu biliyor musun? En uzak olduğu tarih.
1: 21 Haziran mı?
0: Dünyanın güneşe en uzak Ocak. Olduğu gün.
1: Yok Aralık'ta mıydı? Ocak'ta mıydı? Ocak'ta. 22 Aralık mıydı ya? Hatırlamıyorum.
4: 13 Ocak.
0: En uzak olduğu 150 milyon kilometre.
3: 21 Aralık.
0: 4 Temmuz. 4 Temmuz. Şaşırtıcı değil mi?
3: Evet. Hiç öyle düşünmedik.
0: 3 Nebula ve bir de Beyaz Cüce. Ebru Hanım yine farklı bir cevap verdiniz. Size çarpı 2 puan versek mi acaba? Yarışmaya yeni başlayabilmeniz açısından.
2: Bence de bir hoş geldin.
0: Puanı. Hoş geldin değil mi ben size şimdi? O zaman Ebru Hanım'a hep birlikte hoş geldin diyoruz. Ben ne demişim efendim? Nebula, yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan buluttur.
1: Hoş geldin.
0: Ebru Hanım. Ben beyaz cüce sandım, o yüzden kusura bakmayın. Nebula'ymış doğru cevap.
2: Ben de size inanmıştım ama.
0: Evet, Mehmet Bey, Sevgi Hanım ve Ulaş Bey puanları aldılar. Ebru Hanım'a puan veremedik. Neler yaparsınız? Yarışmaya nasıl başvurdunuz mesela?
2: Biz eşimle bir akşam otururken televizyonda gördük. Televizyonda tabii cevaplaması daha kolay. Sorulara daha iyi odaklanabiliyorsun. Heyecan olmuyor. Öyle sonra başvursam mı dedim, eşim de başvur dedi. Öyle bir başvurdum, çağrıldım. Yani mutluyum şu an burada yarışmaktan. Ne kadar kötü bir performans sergilesem de.

Stephen King çok önemli bir yazarla devam ediyoruz. 7. sorumuz. Stephen King 21 Eylül 1947 yılında Amerika Portland'da dünyaya geldi. 60'tan fazla kitap yazdı. 1982 yılında başlayan, 2012 yılında sona eren Kara Kule isimli serisi ile tanınmaktadır. 1963 yılında ilk hikayelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. 1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayımlandı. Daha sonra Medium ve arkasından Mahşer isimli kitaplarını yayımladı. Bazı hikayeleri yayımlanan dergilerde popüler olmaya başladı. Korku edebiyatının en sevilen ismi olan Stephen King, kitapları ve hikayeleri senaryolaştırılarak beyaz perdeye uyarlandı. Yazarın tüm kitapları neredeyse Türkçe'ye çevrilmiş olup ülkemizde de hayran kulüpleri vardır. Sorumuz gelsin. Stephen King'in 1974 yılında yayımladığı ilk romanının ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Şu ana kadar 350 milyondan fazla kitabının satıldığı belirtiliyor resmi rakamlara göre. Ve sadece kitap değil tabii ki, dizisi de oldu, evet. Film de oldu özellikle. Cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Hatırlayamadım. Siz dedim.
0: Bu yüzden siz dediniz.
1: Bildiğim birkaç tane kitabından bir tanesi olduğu için.
0: Ebru Hanım.
2: Ben göz dedim. Açılışı yaptığımı umut ediyorum.
0: Bu kez cevap verirken biraz daha kendime güveniyorum diyorsunuz
2: evet.
0: Mehmet Bey.
3: Ben de göz diyorum ama emin değilim.
0: Özlemiştik yalnız bir şeyler evet. Çizmenizi.
3: İşte güzel bir göz çizdim.
0: Güzel olmuş. Sevgi Hanım.
4: Ben hiç hatırlayamadım maalesef.
0: Siz yazmadım. De üzgün bir suratla karşımıza çıkıyorsunuz. Evet. O zaman iki göz var, bir sis var, bir de üzgün surat var. Cevabı görelim, ben ne demişim? Cevap soruda. 1963 yılında ilk hikayelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. 1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayımlandı. Cevap soruda. Göz demiştim ve Ebru Hanım hoş geldiniz bu kez.
2: Teşekkürler.
0: Biraz rötarlı oldu ama.
2: Evet, hoş bulduk.
0: Mehmet Bey ile puanları paylaştınız şu anda. Sevgi Hanım.
4: Üzgünüm.
0: Yine başa döndük herhalde.
4: Evet galiba ya.
0: Ama moral
4: nazar değdi galiba.
0: Çabuk bozulmasın ya, hemen düşmeyin.
4: Tarihlere odaklandı.
3: Ben de.
4: Kaçırdım orayı yani. Hiç dikkat etmedim oraya açıkçası.
0: İkinci etabı bitiriyoruz artık. Şimdi son sorumuz gelecek. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. İstanbul'da şöyle bir gezintiye çıkaracağım şimdi sizleri. Bir zamanlar çevresi kara ve denizden surlarla çevrili olduğu için İstanbul'a giriş ve çıkışlar yaklaşık 60 kapısından yapılıyordu. Yedi Kule sahil yolu üzerinde bulunan kapının adı Mermer Kule'ydi. Küçük Ayasofya Kilisesi'ne gidenlerin kullandığı kapının adı Sofya Kapısı'ydı. Osmanlı zamanında adı Kadırga Limanı Kapısı olarak değiştirildi. Sepetçiler Köşkü'nün yanında olduğu varsayılan kapının adı Hasırcılar. Bizansların Pempton Kapısı dedikleri Sulu Kule Kapısı adını mahallede şakalarla yapılan su kavgalarından alıyordu. Ahır Kapı'nın adını Topkapı Sarayı'nın ağırlarının bulunduğu noktada olmasından dolayı aldığı söylenir. Ancak kimi İstanbullulara göre de bu kapının adı ahir yani son kelimesinden gelmektedir. Sorumuz gelsin. Sofya Kapısı'nın adı Osmanlı zamanında değiştirildikten sonra ne olmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti ve 8. sorumuzun cevaplarını görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Kadırga dedim. Yanlış.
0: Yanlış mı?
1: Düşünüyorum. Hatırlayamadım ya.
0: Ebru Hanım.
2: Ben de kadırga dedim. Kasırga mı, kaburga mı, kadırga mı? Çok gittim geldim, kadırgaya karar verdim.
0: Ve Mehmet Bey?
3: Ama eksik yazmışlar. Kadırga limanı olmazsa. Liman da var. Diye hatırlıyorum.
0: Çok iddialı geldi yani. Evet. Sevgi
4: ben
0: Hanım.
4: Ben yine bambaşka. Ben asırcılar dedim. Asırcılar kapısı diye.
0: Siz de asırcılar dediniz.
4: Ben herhalde bambaşka yerlerdeyim.
0: Şimdi Sofya Kapısı'nın adı Osmanlı zamanında değiştirildikten sonra ne olmuştur diye sorduk. Ve öncesinde de tüm kapılarla ilgili sizlere detayları verdim. Cevabı görelim. Ondan sonra açıklamasını yapacağım. Önce cevaba gidelim. Ben ne demişim acaba tam olarak? Cevap soruda. Küçük Ayasofya Kilisesi'ne gidenlerin kullandığı kapının adı Sofya Kapısı'ydı. Osmanlı zamanında adı Kadırga Limanı Kapısı olarak değiştirildi. Cevap soruda.
4: Tebrikler.
0: Mehmet Bey tek başına alıyor puanları. İkinci etabı çarpı 2 ile tamamlıyor.
3: Evet, devam ediyorum seriye. Önce finaldeyim inşallah.
0: Yine finale doğru yolculuğa başladı. Sevgi Hanım'ı geçmeyi başardı. Sevgi Hanım şu anda 2050 puanla ikinci sıradasınız. Keşke lider olduğunuzda yarışmayı bitirseydim.
4: Bence de keşke.
0: Orada
4: bu kadar düşmezdim en azından.
0: Değil mi?
4: Aynen. Direkt bence finale. Bence de. Direkt gidebilirdik. Arkadaşlar da yorulmamış olurdu. Siz de yorulmazdınız.
0: Ulaş Bey, 1900 puandasınız şu anda 3. sırada.
3: Evet.
0: Ebru Hanım 1350 puanla ilk iki etabı iyi geçemedik.
2: Evet.
0: Ama artık yeni bir etap bekliyor sizleri. Yeni etap demek 4 soru demek. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı demek artık her bir sorunun değeri 3000 puan demek. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dokuzuncu sorumuzda devam ediyoruz. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dehalarından Albert Einstein. 1879 doğumlu Yahudi Alman fizikçinin okula başlamadan önce konuşma bozukluğu vardı. 5 yaşlarında hasta olduğu bir dönemde babasının verdiği pusula bilim merakını uyandırdı. Okula başladığında sürekli öğretmenlerle sorunlar yaşıyordu. Lise ve üniversite eğitimini İsviçre'de tamamladı. Bir üniversitede iş bulamadığı için patent ofisinde çalışmaya başladı. Bu sırada 26 yaşındayken ileride olay yaratacak 4 makale yayınladı. Uzay anlayışında devrim yarattı. 1921'de Nobel Fizik Ödülünü aldı. 1933'te Nazi Partisi'nin iktidarları yükselmesi nedeniyle Almanya'yı terk etti. Amerika

yerleşti ve 1955'te vefat edene kadar da burada yaşadı. Sorumuz gelsin. Albert Einstein Nobel Fizik Ödülünü kazandığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Son dokunuşu da Ulaş Bey yaptığına göre cevaplar hazır. Buyurun lütfen. Ulaş Bey.
1: Ben direkt ilk başta doğum tarihini duymadım ve oradan dolayı hatırlamıyorum.
0: Peki ödülü aldığı tarihi hatırlıyor musunuz?
1: 20... Onu da şu an siz sorunca unuttum.
0: Peki Ebru Hanım?
2: Ben 41 dedim. 1930'da aldı diye dedim ama şimdi 20'lerde bir şey dedi. Yanlış da olabilir o yüzden.
0: Kafanız karıştı o yüzden. Evet. Mehmet Bey?
3: 42 yaşındayken olmuş.
0: 1921'de ödül, 1879 doğum tarihi olarak yazdınız herhalde. Sevgi Hanım?
4: Ben tarihleri çok hatırlayamadım bu sefer. Bir 30 diye, çünkü 26 yaşında zannediyorum ilk eseriydi. 30 dedim. Yani çok zaten yanlış.
0: Dokuzuncu sorumuz yarışmanın gidişatı açısından çok çok önemli bir hale geldi. Çünkü tüm cevaplar farklı. Bu ne demek?
4: Mehmet Bey,
0: bunun ne demek olduğunu doğru cevabı gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Bu Mehmet Bey'in tek başına 6000 puanı hanesine yazdırması, evet, demek. Ya. 12.900 oldu Mehmet Bey.
4: Tebrikler.
0: Bunu da belirteyim. Daha garantilemediniz. 10. sorumuza gidiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.

Hazır kış mevsimindeyken dünyanın en soğuk yerlerine bir gidelim bakalım. Kutup bölgeleri dünyanın en soğuk coğrafyaları olsa da kıtaların iç kısımları da denize olan uzaklıkları nedeniyle benzer biçimde sert iklim koşullarına sahiptir. Antarktika dünyanın en soğuk bölgesi. Kıtada bulunan Vostok, -90 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yeri olarak biliniyor. Rusya'nın kuzeyindeki Omyakon kasabasında kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece. Dünyanın en büyük adası olan Grönland'da bulunan Kuzey Buzu 2341 metre yükseklikte. Bölgede hava sıcaklığı -66 dereceye kadar iniyor. Kanada'nın Yukon eyaletindeki Snake'de ölçülen en düşük sıcaklık -63 derece. Alaska'da ölçülen en düşük hava sıcaklığı -62 derece. Amerika'nın kuzeybatısında bulunan Rogers Pass'taki hava sıcaklığı ortalama -57 derece. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Antarktika'daki Vostok bölgesi Kanada Snake'den kaç derece daha soğuktur? Süreniz başladı.

0: 1983'te -89.2 olarak Vostok'ta en düşük, yani bir başka deyişle en soğuk derece olarak tespit edilmiş. -89.2. Ve 2010 tarihinde ise uydu yardımıyla -93.2 olarak bir rekor. Vostok yine olağanüstü bir şekilde bir soğukluk söz konusu. Yaşamak mümkün değil tabii ki. Cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: -90 ve -57 olarak hatırladım. 33 dedim.
0: 33 dediniz. Ebru Hanım.
2: Ben 27 dedim.
0: Mehmet Bey.
3: Ben 28 diye hatırladım.
0: -90 ve
3: -62
0: olarak gördüm. Ve Sevgi Hanım.
4: Ben de 90 ve 70 diye aklımda kaldı. O yüzden 20 dedim.
0: Dört tane yine farklı cevap görüyorum bu kez. Yani dört farklı cevap demek bir kişinin 6000 puanı hanesine yazdırma ihtimali demek. Hazır mıyız?
3: İnşallah. Ebru Hanım almış olabilir bence.
2: Ben değilim hazır.
3: Ebru Hanım almış bence. De.
0: Ebru Hanım size bir hoş geldin demiştik biz değil mi?
3: Bence ikinci hoş geldin gerçekten.
2: Yani.
0: Ama gerçekten yanlış bir anons yapmıştım
2: evet,
0: ben.
2: Evet tam olmadı. İçimde kalma.
4: Doğrusunu yapalım.
0: İşte cevap geliyor. Cevap 27 derece olacaktı ve Ebru Hanım'ı bir alkışlayalım mı? Hoş geldiniz Ebru Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Türkiye'de peki en soğuk yer neresidir hiç biliyor musunuz?
3: Hani dağ olarak mı bölge olarak mı dağlarda?
0: Yani ölçülen en düşük hava sıcaklığı.
4: Erzurum falan.
3: Sarıkamış falan olabilir mi?
4: Kars.
3: Erciyes.
0: Van, Çaldıran.
3: Çaldıran olabilir.
0: -46.4. Çok bu zamana kadar Türkiye'deki ölçülen en düşük hava sıcaklığı. Ama 1990'larda böyle bir derece ortaya çıkmış. Onu da belirtmiş olalım.
4: Allah yardımcıları olsun.
0: Heyecan geldi yalnız.
3: Evet.
0: Yani Ebru Hanım'ın tek başına bilmesi bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilir mi? Onu hep birlikte göreceğiz. 11. sorumuza gidiyoruz şimdi.

Hesap makinesi konu başlığımız. Hesap makinesinin tarihçesi araştırıldığında milattan önce 560 yılında Pisagor'un çarpım tablosunu keşfiyle insanlara büyük katkısı olduğu görülüyor. İlk hesap makinesi Wilhelm Schickard 1625 yıllarında mekanik olarak icat ettiği söylense de fiziki olarak yapılmamış, sadece düşüncede kalıp resmi kayıtlara geçmediği için icat olarak kabul edilmedi. Mekanik hesap makinesinin mucidi Fransız matematikçi ve filozof Blaise Pascal 1642 yılında tek bir işlem yapabilen cihaz icat etti. İlk mekanik hesap makinesi olarak tanınan cihaz çeşitli tekerlek bilgelerin yardımıyla sadece toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyordu. Uzun süre sonra 1671 yılında Gottfried Wilhelm Leibniz 4 işlemi de yapabilen bir mekanik aygıt geliştirdi. Sınırlı sayıda işlem yapabilen hesap makinesi çeşitlerinden sonra 1820 yılında Thomas de Colmar tarafından ticari alanda kullanılan ilk hesap makinesinin patenti alındı. Sorumuz gelsin. İlk mekanik hesap makinesi günümüzden kaç yıl önce icat edilmiştir? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz günün en zor sorularından birisi diyebilir miyiz?
1: Evet.
2: Biraz zordu. Evet.
0: Hakkını verdi değil mi? Yeri itibariyle 11. soru finale az kaldı çünkü. Cevaplarınızı görelim. Ulaş Bey.
2: 376.
0: Ebru Hanım.
3: 361 yazdım da yanlış çıkardım.
0: Çıkarmayı mı yanlış yaptınız?
3: Evet.
0: Neyden neyi çıkarmanız gerekiyordu?
3: 2021'den 1640'ı doğru mu çıkardım şu an?
0: 1640 mı tarih?
3: Evet.
0: Hatırladığınız
3: evet.
0: Tarih.
3: 1640 diye hatırladım icat edilmesine.
2: 5 diye hatırladım.
0: Mehmet Bey.
2: Ben de 376 diyorum.
0: Ulaş Bey'le aynı.
2: Evet.
0: Sizinki 1645 olmuş.
2: Evet.
0: Ve Sevgi Hanım?
4: Ben 379 buldum. 42 diye son anda çevirdim. Sanki 1625, 1642 gibi aklımda kaldı ve 379'u buldum ama. Bu arada tarihleri de doğru okudum mu bilmiyorum ama. 379.
0: Peki. 3 tane farklı cevap görüyorum şu anda. 2 tane 376, 1 379 ve 1 de 361 var. Doğru cevabı görelim.

0: Kike'ye çevirdim, iyi ki de çevirmişim. Çıkarma yaparken de çok zorlandım bu arada heyecandan. Böyle birkaç kere baktım doğru mu diye, doğru yapmışım çok şükür.
1: 1642 idi Pascal tarafından değil mi icat edilmesi?
0: Evet. 1625'i doğru hatırlıyor muyum? 1600... İlk şey olarak bulunanı ama icat olarak kabul edilmedi.
1: İlk hesap makinesi olarak hatırlıyorsunuz ama icat yerine geçmemiş evet. olan ondan bahsetmiştim. Final öncesi son sorumuz gelecek şimdi. Her şeyi belirleyecek olan sorumuz. Müzik deyince, unutulmaz şarkılar deyince, müthiş sözler deyince Aysel Gürel akla gelir hep. Aysel Gürel 7 Şubat 1929'da dünyaya geldi. 1986'da Değer Mi? 1988'de Sarışınım gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yaptı. 1954'te bizim de çok iyi tanıdığımız ünlü oyuncu Müjde Arı dünyaya getirdi. Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin, sen Firuze sözlerini, güzelliği dillere destan kızı Müjde Arı için yazdığı belirtilir. Sezen Aksu 1982 tarihinde Firuze şarkısının yer aldığı şarkıyla aynı ismi taşıyan albümünü çıkarttı. Aysel Gürel tedavi gördü hastanede, 17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybetti. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in evinde 20 binin üzerinde bestelenmemiş şarkı sözü vardır. Vefatından sonra boş kalan evi kiraya verildi ve evi Tarkan'ın bir arkadaşı kiraladı. Eve yerleşen Tarkan'ın arkadaşı kalorifer peteğine sıkışmış bir rulo kağıt buldu. O kağıtta Aysel Gürel'in el yazısıyla yazmış olduğu bir söz vardı ve kağıdı Tarkan'a verdi. Binlerce sözün içinde evde kalan o söz bestelenerek Tarkan'ın 2010 yılında yayınladığı albümüne Sevda'nın Son Vuruşu ismiyle girmiş oldu. Sorumuz gelsin. Aysel Gürel vefat ettiğinde kızı Müjde Ar kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son anda bir çırpıda cevaplar yazıldı. Ne oldu Sevgi Hanım?
1: Yine yanlış yaptım bence.
0: Yine mi yanlış yaptınız?
1: Evet, yanlış yaptım.
0: Daha durun, cevabı bile görmedik zaten.
1: O kadar olamaz.
0: O kadar. Peki, olmamalı. Final öncesi son sorumuz. Her şeyi belirleyecek olan sorumuzun cevapları lütfen. Buyurun. Ulaş Bey.
2: 58 bulmuşum. 2017, 2017'de öldüğünü varsayıyordum. Doğruysa.
0: Ebru Hanım?
3: Ben 54 dedim. 2008'de öldü diye kaldı aklımda.
0: Mehmet Bey?
4: Ben de 54 diyorum.
0: Siz de 2008 ve 1954 tarihlerini yazmışsınız.
1: Ben Müjde Arın doğum tarihini galiba yanlış hatırladım. 34 ama mümkün değil.
0: Siz ne yazdınız?
1: Ölüm tarihini 2008 hatırlıyorum. Doğum tarihini 74 hatırlıyorum Müjde Arın. O yüzden 74. Yanlış. 64.
0: Peki.
4: 54.
0: Hı? Şimdi 54, iki 54 var. 1.34 var.
1: Bu yanlış.
0: Bir de 58 var. Doğru cevaba gidiyoruz o halde. Doğru cevap 54 olacaktı. Hadi ve yaparken, günün yaparken finalisti yine Mehmet Bey, Mehmet kardeş, alkışlıyoruz kendisini. 14.400 puanla bugünü de birinci sırada bitirdiniz. Tebrik ediyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Dördüncü finalim üst üste.
0: Evet, ve bu da bir rekor.
4: Evet, mutluyum o yüzden. Teşekkür ederim.
0: Serhat Bey vardı yarışmacımız. 10 gün boyunca bizimle birlikteydi. Tüm rekorları almıştı. Ve şu anda en fazla üst üste finale çıkan yarışmacımız sizsiniz. 4 gün boyunca hep finalde siz varsınız.
4: Evet.
0: Ama para ödülü konusunda Serhat Bey'e yaklaşmanız için, onu geçmek için çok daha fazla yarışmanız lazım.
4: Evet.
0: Ebru Hanım, 8.850 puanınız var. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Size bu kitabımızı hediye olarak takdim edeceğiz. Ve

0: Finale gidiyoruz. Finale Sevda'nın son vuruşuyla gideceğiz. Aysel Gürel, rahmetli anmış olalım buradan değerli söz yazarını. 3 finalde cevap vermedi. Bin bin bin, kasada 3000 var. Acaba dakikalar sonra nihayet kazanırsa ben de rahatlayacağım. Evet. O kadar çok istiyorum ki 5000 lirayı vermeyi. Mehmet Bey'den belki de daha fazla mutlu olacağım. Vermek istiyorum bu kez.
1: Alacağım inşallah. Daha dikkatli dinleyeceğim bugün.
0: Haydi finale gidiyoruz o halde. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da final heyecanıyla devam ediyor. Bugün yine karşımda Mehmet kardeş ve üst üste 4. kez finalde. Neler hissediyorsun?
1: Yani birincisi çok mutluyum. Yani yine çok zorlu bir yarış oldu. Son etapta özellikle Atak'a geçti Zevki Hanım ve Ebru Hanım.
0: Üstünüzde bir baskı hissettiniz değil mi?
1: Evet, bir an çıkamayacağım sandım ama neyse ki son anda şey yaptım. Ama Ulaş Bey'in gitmesine üzüldüm gerçekten de. Ulaş Bey'le iyi anlaşıyorduk. Üzüldüm onun için.
0: Bizim yarışmamızda rehavete hiç yer yok.
1: Evet.
0: Tek başınıza arka arkaya doğru bildiğiniz zaman bile diğer yarışmacıların her an size yetişme ihtimali var. Onun riskini de bugün çok net bir şekilde gördük aslında.
1: Aynen.
0: Uzak ara yine 20 binleri geçecekmiş gibi göründünüz ama o iki soru her şeyi değiştirebilirdi.
1: Aynen.
0: Bugün acaba 5000 lirayı kazanabilecek misiniz?
1: Ben de öyle umuyorum. Yani 3 gün artık 3000 aldım. Bugün 5000 almak istiyorum.
0: Konu başlığımız bu kez neden gelsin? Dün yemek oldu.
1: Evet.
0: Yani hani yemekleri de seviyorsunuz.
1: Severim.
0: Sizin yöreninde birbirinden güzel yemekleri vardır. Muhtemelen bilir diye düşünüyordum ama olmadı.
1: Aslında çok zor değildi ama heyecanımı yenildim herhalde. Bugün coğrafya hakkında gelirse olabilir. Şehirler hakkında falan.
0: İstanbul'a ne zaman geldiniz?
1: İstanbul'a 6-7 ay oldu geleli.
0: 6-7 ay.
1: Evet. Daha önce Batman'daydım, acilde
0: çalışıyordum. Batman'da görev yapıyordunuz. Evet. Batman da çok güzel bir yerdir.
1: Evet, oradaki acil arkadaşlarıma selamlar.
0: Diyarbakır'da kaç yıl yaşadınız?
1: Diyarbakır'da da liseyi tamamladım orada. Üniversiteyi tekrar İstanbul'da okumuştum. İstanbul mezunuyum.
0: İstanbul'a geldiniz, burada bitirdiniz. Sonra görev için Batman'a gittiniz.
1: Yok, önce Ağrı'ya gitmiştim. 2 yıl Ağrı'da çalıştım.
0: 2 yıl Ağrı'da?
1: Evet. 2 yılım orada geçti. Sonra bir ara verdim, Almanya'ya gittim. Bir 6-7 ay. Almanya'dan sonra tekrar döndüm Batman'a.
0: Mehmet Bey şu anda aile hekimi.
1: Evet.
0: Ama hedefi?
1: Plastik cerrah olmak istiyorum, bakalım.
0: O ilgi nereden geldi?
1: Yani eskiden beri ilgim var plastik cerrahıyla, stajlarda falan da. Hoşuma gidiyor, estetik kısmı özellikle. Bir de son dönemde biliyorsunuz revaçta biraz estetik.
0: Evet.
1: Bu yüzden olmak istiyorum.
0: Umarım o hayalinizi gerçekleştirirsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarışmanın da size bu anlamda bir katkısı olursa ne mutlu bize tabii ki.
1: Çok sağ olun.
0: Peki. Bu güzel sohbetin ardından gidelim mi artık finale?
1: Hazırım.
0: O zaman konu başlığımız geliyor.

0: Bugünlerde büyük bir salgınla mücadele ediyoruz 2 senedir. Bir an önce bitmesi temennisiyle şöyle biraz tarihteki büyük salgınlarla ilgili detaylar aktaracağım Mehmet Bey.
1: Buyurun.
0: Tarihin bilinen en büyük salgını 541-542 yıllarında Bizans İmparatorluğu'nda ortaya çıktı. Justinian veba salgınında nüfusun yaklaşık %40'ı hayatını kaybetti. Yine 1346-1350 yılları arasında ortaya çıkan kara veba Avrupa'yı yerle bir etti. Ölü sayısı tam hesaplanamasa da 25 ila 50 milyon kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. 1899-1923 yılları arası etkili olan 6. kolera salgını ilk Hindistan'da ortaya çıktı. Daha sonra Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika'ya yayılıp 1,5 milyon kişinin ölümüne yol açtı. 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan İspanyol gribi 20 milyon kişinin canını aldı. Bu rakam o zamanki dünya nüfusunun yaklaşık %5'ine denk geliyordu. 1957'de ortaya çıkan Asya gribi sadece bir yılda 2 milyon kişinin hayatına mal oldu. Final sorumuz geliyor.

0: her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
12: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
16: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.

0: Kiyasada kalp programı fiyatımı kullanmak istersen...
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
13: Botanik, abaküs,
10: kasa,
11: marul,
10: kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara!
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Ya boşuna mı ayda 8 gün kayma veriyorlar? Vazifen öğretme oğlum.
9: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
8: Ayrı ev sana emanet.
9: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.

0: üretiyorsunuz fabrikanızda?
1: Düğme ve toplu iğne.
2: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanımasın.
1: Sen işine bak.
0: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
1: Nasıl? Buraya alışabildin mi?
0: Çalışıyorum efendim.
3: Kızım evine dön. Annen ve ben çok pişmanız.
4: Hani bu sabah telefon edecektin?
3: Yeni kalktım da. Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
0: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
3: Kızım yavrum.
2: Vay başımıza gelenler.
5: Ne oluyorsun be? Hayalet görmüş gibi Ali'ni de.
0: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
5: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
6: Bulunmaz Uşak bugün 18'de TV4'te.

0: tam kapatıyordunuz.
1: Tekrar bir çıkarmayı kontrol ettim, çıkarma işlemini.
0: Acaba doğru mu yaptım diye.
1: Yanlış çıkardım sandım bir anda.
0: 1999'dan 1993'ü çıkartıp 7 cevabını bulmuş gibi olmayayım diye.
1: Evet.
0: Sağlamasını yapmak önemlidir aslında. Bazen göz öyle alışıyor ki aslında hep doğru gördüğünüzü zannediyorsunuz. Oysa yanlıştır. Ve siz farkında değilsinizdir ama yanınızda bir arkadaşınıza gösterdiğinizde anında görebilir. Çoğu ilk kez bakıyordur o.
1: Aynen.
0: Peki Mehmet Bey, zor muydu final sorusu?
1: Zor değildi aslında ama çok fazla salgın vardı. Emin değilim cevabımdan bu arada.
0: Kaç tane salgından bahsettiğimi hatırlıyor musunuz?
1: 6 ya da 7 tane.
0: 6 ile 7 arasında bir var.
1: Evet.
0: 6 mı 7 mi?
1: 7.
0: Peki. 5000 lirayı tüm samimiyetimle söylüyorum.
1: Vermek istiyorsunuz.
0: Birazdan size vermek istiyorum. Çünkü bu kadar hani üst üste finale çıkıp bu kadar başarılı bir performansın ardından artık bu 5000 lirayı daha önceden de hak ettiniz, şimdi daha fazlasıyla hak ediyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman...
1: Cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Verme hakkını kullanmak istiyorum dedi. Evet. Cevabı daha görmedim ama bunun için de alkışlıyorum.
1: Umarım doğrudur.
0: Çünkü cevap vermek demek bir risk almak demektir. Doğru olursa 5000, yanlış olursa Ulaş Bey'le beraber size de...
1: Elveda diyoruz.
0: Herhalde şunu yapmadınız değil mi? Ulaş Bey gitti, bu zamana kadar çok iyi yarışıyorduk. O gitti, ben de burada kalmam kardeşim, ben de gidiyorum.
1: Çok üzüldüm Ulaş'a gerçekten, onunla gitmek istiyorum.
0: Peki, Mehmet Bey cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi. Finalde ilk kez böyle bir heyecanı yaşıyor. Çünkü ilk kez cevap veriyor Mehmet Bey. Buyurun emin, cevabı görelim.
1: Emin olmamakla beraber umarım doğrudur. Dört dedim ben.
0: Dört dediniz. Tarihler?
1: 1346 ve 1350.
0: 1346 ve 1350. Biz böyle birbirimize bakarak yarışma gider herhalde.
1: Bilmiyorum.
0: Dört cevabını verdiniz. Bakalım. 1346 ve 1350 tarihleri acaba doğru mu? Ve ortaya çıkan sonuç 5000 lirayı kazandıracak mı? Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: 4'ten geri sayımı alalım mı o halde? Madem 4 yazdınız.
1: 4, 3, 2, 1, 0.
0: Ya. 24 olacaktı maalesef Mehmet Bey ve... Çok ama çok üzüldüm.
1: Sorun değil, yarışmak eğlenceliydi gayet burada.
0: Ya 5000'i fazlasıyla hak etmiştiniz.
1: Evet.
0: Alsaydınız çok güzel olurdu. Ama sağlık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle beraber yarıştınız. Bu zamana kadarki en başarılı yarışmacımız Serhat Bey de yine geçen cuma cevap verme hakkını kullanıp bir ilki yaşamıştı. İlk defa o cevap yanlış çıktı ve kendisine veda etmiştik. Yine sizin gibi değerli bir yarışmacımıza cevap yanlış çıktığı için veda ediyoruz. Bir risk aldınız. Bu riskin karşılığında da sizi hep hatırlayacağız.

0: Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Çok sağ olun.
1: Başarılar diliyoruz. Hayalinizi gerçekleştirmeniz temennisiyle size ve ailenize de selam ve saygılarımızı iletin lütfen.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli izleyiciler, yarın iki yeni yarışmacımız olacak.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mudanya yakınlarındaki Trile'deyiz. Yolculuğumuz Trile'nin merkezinden başlayacak, ardından Taş Mektep, Fatih Camisi ve Çamlı Kahve ile devam edecek. Yolculuğumuzun son durağı ise Siye Köyü, yani Kumyaka olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bu güzergahı rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Trilye her ne kadar bugün Marmara Denizi kıyısında küçük bir yerleşim gibi görünse de geçmişin oldukça büyük yerleşimlerinden biri. Bunu anlamak için geçmişten kalan yapılara bakmak yeterlidir. Burada Rumlardan kalan 7 kilise, 3 ayazma, 3 manastır ve bir zamanlar daha da geniş alana yayılmış olan Rum Ortodokslara ait mezarlık alanı var. Bunun haricinde çok büyük bir de onlardan kalan taş mektep var. Onu biraz sonra göreceğiz. Ama dediğim gibi bütün bu rakamlar Trilye'nin geçmişteki nüfusu hakkında bize ipucu veriyor. Ve burası önemli bir nokta. Çünkü buradan sonra denize açıldığınızda İstanbul'a, yani bir zamanların Konstantinopolis'ine gitme şansınız var. İçeride hemen arkada ise Bursa var. İşte böylesi önemli kentleri deniz yoluyla bağlayan bir nokta. Ama en önemlisi buranın tarım alanları. Ve burada da Trilye zeytini yetişir. Ve işte bu hem buranın hem de çevrenin yaşam kaynağıdır. Tabii ki burada Rumlardan çok daha önce Misyalılar, Traklar, Helenler, Rumlar ve tabii ki Romalılar yaşamışlar. Burayı mesken tutmuşlar. Ancak Türklerin gelişi 14. yüzyılın başlarında olmuş. Ve ilk gelen Türklerin başında da tabii ki Orhan Gazi geliyor. Ve buraya bakın nasıl yerleşmişler.

1321 yılında henüz şehzadeyken Orhan Gazi Mudanya'yı alır. Ve ardından da yavaş yavaş Trile'nin çevresinde Türkmen köyleri kurdurur. Ve böylece burası hakimiyeti altında olur. Ama işin ilginç yanı, bölgede pek çok Türk köyü oluşsa da burası uzun yıllar Rum nüfusun ağırlıkta olduğu bir yerleşim olur. Ve burası 1908 yılına gelindiğinde bile 100 Türk varken 4000'e yakın Rum'un olduğu bir yerleşkedir. Tabii ki bu süreç mübadeleyle son bulur. Mübadeleyle birlikte buradaki Rumların pek çoğu Yunanistan'a giderler. Ve orada yeni yerleşimler kurarlar. Ancak burası az önce saydığım kilise ve manastır sayısından dolayı Hristiyanlık için önemli bir merkezdir. Bunu anlamak için şuna bile bakmak yeterlidir. 1920-22 arasında Bursa Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. İşte o sırada 1921 yılında Yunan Kral Konstantin Trilye'yi ziyaret eder. İşte bu ziyaret bile buranın Ortodoks dünyada ve Rumlar arasında ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Tabii ki burası uzun yıllar Marmara kıyısında küçük, kendi halinde sessiz bir yerleşkeydi. Ta ki yaklaşık 20 yıl önce diziler burada boy gösterinceye kadar. Ve işte o dönemde başlayan dizi çalışmaları ve televizyona yapılan diziler ve ardından birkaç dizi ve filmin de burada çekilmesiyle buranın da yıldızı parlamaya başladı. Bugün sosyal medyanın gördüğü işi 20-25 yıl önce, 30 yıl önce diziler görüyordu. Ve insanlara bu tip güzel yerleri işaret eden diziler buralara pek çok insanın gelmesine sebep oldu. Bu bir taraftan iyi oldu, bir taraftan da bazı olumsuz sonuçlar doğurdu. Tabii ki iyi oldu, buradaki insanlar bir gelir kapısı kazandılar ve bugün Trilye dediğimizde iki noktada para kazanıyor bu insanlar. Biri Trilye zeytini, ikincisi ise turizm.

Trilye'de 7 kilise olduğunu söylemiştim. İşte bunlardan ayakta kalan en önemlilerinden birinin önündeyim. Her ne kadar kilise desem de bugün burası bir cami. Üstelik 16. yüzyıldan beri. Ve burası 8. yüzyıldan kalan ender Hristiyan Ortodoks yapılarından, kiliselerinden biri. Kapalı haç planı ile yapılmış. Yukarıdan bakıldığında zaten o haç planı hemen görünüyor. Ancak burası daha sonra camiye çevriliyor. Ama işin ilginç yanı bambaşka. Aya Stefanos Kilisesi olarak bilinen ve hayatına öyle devam eden bu kilise, Türklerin gelmesiyle birlikte camiye çevrilmiyor. 1321 yılında Orhan Gazi her ne kadar buraları Türk toprağı yapsa da normalde olması gereken şeyi yapmıyor. Nedir o gereken şey? Alınan yerdeki en büyük ibadethane camiye çevrilir. Bu kılıç hakkıdır. Ve genellikle de ona Fatih Camisi denir. Yani fethedilmiş yerden yola çıkarak bu isim verilir. Fethi simgeler, alınmış yeri simgeler. Ancak burası 1321'de alınmış olmasına rağmen aradan en az 250 yıl geçtikten sonra burası cami oluyor. Ve bunun da sebebi biraz daha burada Türkleri yoğunlaştırmak. Çünkü çok fazla Rum nüfus olduğu anlaşılmış. Ve bunun için sadece bu hamle yapılmıyor. İkinci Beyazıt 30 hane getiriyor İstanbul'dan. 30 Türk hane ve buraya yerleştiriyor. Şimdi dilerseniz bir zamanların Aya Stefanos Kilisesi günümüzün Fatih Camisi'ne yakından bir bakalım.

Osmanlılar bir yerleşimi fethettiklerinde oradaki bütün kiliseleri camiye çevirmezler. Yaptıkları şudur, şehrin öne çıkan ve en önde gelen yapısı, kilisesi hangisi ise fethin nişanesi olarak onu camiye çevirirlerdi. Ancak burada farklı bir şey yaşandı ve 1321'de alınmasına rağmen aradan 250 yıl geçtikten sonra burası cami oldu. Ve parası ödenerek satın alındı burası. Ve ağırlıklı olarak zaten yine Rumlar vardı. Çok az sayıda burada Türk Müslüman yaşıyordu. Ve buraya bir mihrap, bir de minare ekleyerek buranın cami olması sağlandı. Ve o günden bugüne kadar da cami olarak geldi. Ancak bir istisnayla. O da 1920-22 arası. Yunan işgali sırasında burası tekrar o süre boyunca, 2 yıl boyunca yine kilise olarak kullanıldı. Ve daha sonra yine cami olarak bugünlere kadar gelmesi sağlandı. Ve içeriye girdiğinizde hem girişte hem içeride hemen dikkatinizi çeken şeyler var. Dedim ya, burası bir kilise ve baktığınızda da bunun detaylarını görüyorsunuz. Özellikle sütun başları. İşte Bizans'ın özellikle İstanbul'da çok görülen sepet tarzı dediğimiz ince ince işlenmiş ve çeşitli oymalarla süslenmiş sütun başlarını görüyorsunuz. Ve bu Bizans işçiliğinin alameti farikalarından biridir. Bu sepet sütun başlıkları. Onun dışında yine pek çok yerde sadece kilise olduğu dönemden değil, muhtemeldir ki burada daha önce yaşayan Misyalılardan, Traklardan kalan bazı parçalar, mermer parçaları da burada kullanılmış. Örneğin daha girişte Türklerin sonradan eklediği bir çeşme var. Ve o çeşmenin yalağı muhtemel ki bir lahit ve onu bir yalak olarak işlevlendirmiş Türkler. Ve böylece işte ortaya hem Bizans'tan, belki Misya'dan, Trak'tan ve tabii ki Osmanlı'dan izler taşıyan bu muhteşem yapı çıkmış.

Orhan Gazi ile başlayan Türkleştirme hareketleri daha sonra 2. Beyazıt'ın 30 Türk ailesini getirmesiyle devam eder. Yavuz Sultan Selim dönemine gelindiğinde ise buraya Kastamonu, Kütahya, Tokat'tan pek çok Türk aile getirilip yerleştirilir. İşte onlar getirildiğinde onların bir ihtiyacı vardır. O da hamam. Ve işte şu anda içinde bulunduğum ve Fatih Camisi'nin ya da eski adıyla Ayastefanos Kilisesi'nin hemen yanına yapılmış olan o dönemden kalma hamamın içindeyim. Bugün tabii ki bir hamam olarak kullanılmıyor. Belediyenin kullandığı bir kültür merkezi gibi bir yer. Ve burası yapıldıktan sonra da zaten yavaş yavaş Türk sayısı burada artmaya başlıyor. Ve burası özellikle Fatih Camisi'nin yanına yapılması hem Fatih Camisi'ni hem de bu alanı bir külliye haline getiriyor. Ve böylece artık yavaş yavaş Türk ve Osmanlı damgası Trilye'nin ortasına vurulmaya başlanıyor.

Trine'deki bir diğer kilise ise hemen arkamda gördüğünüz Bakire Meryem adıyla anılan kilise. Her ne kadar 16. yüzyıldaki bazı yazmalarda Bakire Meryem adıyla anılsa da halk arasında buraya Kemerli Kilise deniyor. Bunun da sebebi çok açık. Hemen yanındaki sokağa bağlayan kemerlerden ötürü bu ad verilmiş. 13. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Tabii ki bu kiliseyle ilgili pek çok söylence de mevcut. Bunlardan biri de özellikle sütunlarının Mısır İskenderiye'den getirildiği yönünde. 13. yüzyıldan beri bu şekilde ayakta kalmış. Ancak son dönemde bakımsızlıktan, özellikle mübadele sonrası terk edilmesinden sonra oldukça metruk durumda. Ama buna rağmen içindeki freskler hala yaşamaya devam ediyor. Fresk demişken burasıyla ilgili söylenen bir başka şey de şudur. Burası bütün duvarlarına fresk yapılan dünyadaki ilk kilise olarak da tarihe geçmiş. Dilerseniz gelin şu fresklere yakından bir bakalım.

Kemerli kiliseye adını veren sağında ve solunda var olan kemerler ki bir kısmı da yok olmuş. Buradan anlıyoruz ki aslında bu geniş bir alana yayılan yapılar topluluğuydu. Zaten burası bir manastır ve manastırın ortasındaki bir kiliseymiş. Ama bugün tabii ki çevresinde o yapılar topluluğundan pek bir şey kalmamış. Burası da şu anda pek de iyi durumda değil. Tabii bunun önemli sebepleri var. 1855 yılında burada bir deprem yaşanıyor. Ve depremle birlikte çan kulesi ve kubbe çöküyor. Ve daha sonra biraz tamir ettirmeye çalışılsa da pek dikiş tutmuyor. Ve ardından mübadele ile birlikte zaten kaderine terk ediliyor. Ve ardından burası şahıs mülkiyeti oluyor ve bir depo olarak kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Fener Rum Patrikhanesi burayı satın aldı ve artık koruma altında. Ama buraya girdiğinizde az önce de söyledim ya, duvarlarında bir zamanlar var olan şahane fresklerden izler görüyorsunuz. Ve baktığınızda bunu bir de bütüne yaydığınızda zihninizde gerçekten bir sanat galerisi gibi bir kiliseye girmiş oluyorsunuz. Biraz izler kalmış ve oradan biraz parçalar görünüyor. Örneğin bir asker var, dev boyutta yapılmış bir fresko. Bir elinde kılıç tutuyor, bir elinde de küre. Ona baktığımda ben kişisel olarak Konstantin'in bir zamanlar çemberli taşta, o dikili taşın üstünde olan heykelini anımsıyorum. Aynı, o da benzer biçimde elinde bir kılıç ve küre tutarmış. Ve burada ayrıca yine Meryem'in yaşamından sahneler resmedilmiş. Pek çok Aziz'in de resmini hayal meyal görebiliyorsunuz. Ama bütün bunların yanında yine baş melek Mikail'in kanatlı bir freskosu da ayan beyan görünüyor aslında. İşte bütün o güzel resimlerden pek azı geriye kalmış. Ama her şeye rağmen yine de buraya girdiğinizde bir zamanlar ne kadar heybetli ve renkli göründüğünü hayal edebiliyorsunuz.

Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Buradan Marmara Denizi, karşı kıyılar ve İmralı Adası'na kadar geniş bir görüş alanı var. Ve buradan bütün bu coğrafyayı görme şansınız var. Burası aslında buranın eski yerleşimcileri, Rumlardan beri kullanılan bir yer. Ve o dönemde de yine burada, bu tepede bir kahve var ve o gelenek devam ediyor. Çünkü dediğim gibi buranın manzarası muhteşem. Ve burası bir romana da konu olmuş. Canan Tan'ın yazdığı Yüreğim Seni Çok Sevdi adlı romanda romanın kahramanı Aslı ile Murat liseden beri arkadaştır. Üniversitede de arkadaşlıkları devam etmiştir. Ancak bir takım nedenlerle ayrı düşerler. Yıllar sonra bir şekilde karşılaşırlar ve işte karşılaştıklarında artık aradan

yıllar geçmiş, çoluk çocuğa karışılmıştır ve buraya gelirler ve geçmişi yad ederler. İşte o konuşmanın geçtiği yer Çamlı Kahve'dir. Bu anlamda da romanlara konu olacak kadar da güzel bir yer olduğunu zaten söylemek gerekiyor.

Şu anda Trilye'nin en ikonik ve en büyük yapısının önündeyim. Burası Taş Mektep olarak bilinen bir zamanların büyük okulu. Ve burası 1909 yılında inşa edilmiş. Tabii ki bunun inşa edilmesinin en önemli sebeplerinden biri Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı sonrası görece rahatlayan azınlıklar ve tabii ki Rumlar burada böyle bir okul inşa etme fırsatı bulmuşlar. Ve bu okul inşa edildikten sonra da burada Rum lider Makarios'un da eğitim gördüğü rivayet edilir. Ancak bu bir rivayetten öteye gitmez. Ama gerçek olan bir şey vardır ki dönemin mimarisini iyi yansıtan bir yapıdır. Ve en önemlisi neoklasik tarzda yapılmış olmasıdır. Eskinin o klasik Yunan-Roma mimarisi alıp 19. yüzyıl itibariyle yeniden elden geçirilmiş ve oradaki bazı detaylar binalara eklenmiştir. Örneğin üçgen alınlıklar, taşıyıcı sütun benzeri plasterler gibi. İşte bu da iyi örneklerinden biridir. Ancak bu yapıya baktığınızda bile ki ilk olarak insan şunu düşünmeden edemiyor, bu kadar küçük bir yerleşimde bu kadar büyük bir yapının ne işi var? Hele ki bir okulun. İşte bunun en önemli nedeni burası Rum Ortodokslar için çok önemli ve sadece bir okul olarak inşa edilmemiş. Aslında biraz da gizliden gizliye papaz okulu olarak da işlev görmüş. Ancak mübadele ile birlikte Rumlar buradan gittikten sonra burası da biraz kaderine terk edilmiş. 1924 yılına gelindiğinde de Kazım Karabekir Paşa burayı Darül Eytam yani yetim mektebi olarak devreye sokmuş. Uzun yıllar bu şekilde kullanılmış ve daha sonra ilk ve ortaokul olarak Trilyalı çocuklara hizmet etmiş. Daha sonra terk edilmiş ve uzun bir süre metruk durumdaydı. Ben de yıllar önce geldiğimde içine girmiş ve o berbat halini görmüştüm. Neyse ki yeniden restore edildi, temizlendi ve bugün pırıl pırıl Trilyalılara hizmet ediyor.

Her ne kadar Trilya dense de buranın asıl ismi Zeytinbağı. Bu isim 1963 yılında verilmiş. Ancak buranın isim serüveni çok daha gerilere gidiyor. 325 yılında İznik'te birinci konsül toplanır ve Hristiyanlığın kurallarını oluşturmak için toplantıda çeşitli kararlar alınır. Ancak o sırada muhalif bir grup ortaya çıkmıştır. Bunlar Ariusçu muhalif gruptur ve içlerinde 3 papaz öne çıkar. Bunlar Ayayani, Ayayorgi ve Ayasorti'dir. İşte onların bu muhalif olması ve taraftar da topluyor olmasından dolayı aforoz edilirler ve sürgüne gönderilirler. Sürgün edildikleri yer işte burasıdır. Ve buraya ilk onların geldiği kiliseler, manastırlar kurdukları rivayet edilir. İşte buranın adı da, Trilya adı da onlardan gelir. Tri, 3 demektir. İlya ise papaz anlamına gelir ve 3 papaz adı buranın adının kökeni olduğu rivayet edilir. Bir başka söylence ise adını barbun balığından aldığıdır. Yine Trilya'ya benzer bir ismi vardır Yunanca'da, Rumca'da ve o isim buraya geçmiş derler. Sebebi de buranın barbun balığı ünlüdür. Ancak sonraki dönemlerde buranın ismi değişmeye devam eder. 1913 yılında İstanbul Beyazıt Meydanı'nda bir suikast düzenlenir. Bu suikast

Mahmut Şevket Paşa'ya karşıdır. Ve 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa öldürülür. İşte ardından da birkaç yere onun ismi verilir. O yerler arasında Trilye de vardır. Ve burası Mahmut Şevket Paşa köyü olarak anılmaya başlar. Ancak hala insanlar Trilye demeye devam ederler. 1963 yılına geldiğimizde ise ismi Zeytinbağı olur. Her ne kadar bugün Zeytinbağı olarak geçse de haritalarda, yine de halk arasında kullanılan isim Trilye'dir.

Burası Trilye'nin ana caddesi. Zaten Trilye iki yamaç arasına kurulmuş ve ortadan da İskele Caddesi sizi direkt denize götürüyor. Ve çınar ağaçlarıyla bezenmiş bu caddenin üstünde tabii ki Trilye'nin o şahane evleri de sıralanmış. Ama burada önemli bir yapı daha var. O da hemen arkamda gördüğünüz Aya Vasileus Kilisesi. Tabii ki bu bir zamanlar böyleydi. Şu anda burası bir etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Burada çeşitli düğünler, nişanlar, mevlitler yapılıyor ve ona göre düzenlenmiş. Ama burası tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmese de baktığınızda bazilika tarzı dediğimiz bir kilise formunda inşa edilmiş. Tabii ki burası daha sonra terk ediliyor. Ancak 1924 itibariyle Eytan Mektebi'nin yani yetim mektebinin az önce gittiğimiz taş mektebin yemekhanesi olarak kullanılıyor. Aradan yıllar geçiyor ve bir dönem sinema olarak da kullanılıyor. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Ne kadar o forma uygun olduğunu da göreceksiniz. Ve daha sonra da işte düğün salonu, nişanlar, mevlütlerin yapıldığı bir etkinlik alanı olarak hayatına devam ediyor. Ancak şimdiye kadar gördüğümüz kiliseler gibi burada da göze çarpan bir şey var. Binanın yapımında kullanılmış devşirme malzemeler. Pek çok yerde sıra dışı mermer parçalar görüyorsunuz. Kimi zaman bir Roma stili, bir mezar stili çıkıyor karşınıza. Bazen de bir sütun başlığı. Onun için de bu da bize Trilye'nin çok daha gerilerde, çok daha zengin uygarlıklara ev sahibi yaptığını gösteriyor. İşte bu tür devşirme malzemeler sonraki yapılarda sıkça kullanılmış.

Trilye'de yüzlerce klasik geleneksel Türk evi var. Tabii bunların pek çoğu kayba uğramış. Var olanlar restore edilip tekrar turizme kazandırılıyor ve yaşam alanı olarak hayatına devam ediyorlar. İşte Trilye evlerinden birinde 1930 yılında biri doğar. Ve o doğan kişi NASA'da çalışan ilk Türk mühendis olarak tarihe geçer. Sadece bununla sınırlı kalmaz yaptıkları. Ay'a ilk giden Apollo 11'inde projesinde çalışan Türk'tür kendisi. Ve o dönemin gazetelerinde insanoğlunun Ay'a ayak basmasında payı olan Türk olarak adı anılır. Bu kişi İsmail Akbay'dır. 1930 yılında burada doğmuş, çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra Amerika'ya gitmiştir. Ve NASA'da çalışmıştır. Dediğim gibi Apollo 11'in projesinde de yer almıştır. 1969 yılında Apollo 11 Ay'a gider. Ve aradan bir ay geçtikten sonra da İsmail Akbay doğduğu Trilye'ye gelmek ister. Önce İstanbul'a, oradan da gemiyle Mudanya'ya gelir. Mudanya'da annesi, babası, akrabaları, Trilyeliler coşkuyla onu karşılarlar ve yaşa nidaları arasında karaya ayak basar. Barbun balığını çok özlemiştir ve ilk söylediği şey bir barbun kızartma yemek olur. Ama onun haricinde söylediği bir şey vardır. Tabii ki bu rivayet midir, değil midir bilmiyoruz ama söylenen şey şudur. 4 saat sürmüştür İstanbul'dan Mudanya'ya gemi yolculuğu. Şunu söyler İsmail Akbay. Bu süre içinde Apollo 11 10 kez dünyanın etrafını dolaşmıştı der. Biz 4 saatte gelemedik ama yıl 1969'dur. Bugün ise ulaşım çok daha kolay ve özellikle de hafta sonları İstanbul'dan, Bursa'dan pek çok ziyaretçisi oluyor Trilye'nin.

Artık Trile'den ayrılıyoruz ama yolculuğumuz bitmedi. Buradan Siye'ye yani Kumyaka'ya geçiyoruz ve orada artık gezimize son noktayı koyacağız.

0: Kimdi seni vuranlar?
1: Görmedim.
0: Saklamakta fayda yok.
2: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
3: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
1: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
4: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
5: Arada bir namus krizi geçiriyor.
6: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
7: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
8: Kim bu kız?
1: Sokakta baygın yatıyordu.
4: Konuşursa başımız derde girer.
8: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
1: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
9: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
4: Görüşeceksin abinle.
5: Hayır, yapamam bunu.
4: Sen görüşeceksin.
5: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
10: Yabancı bugün 16.15'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
16: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
14: Rivayetleri.
15: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
14: Söylenceleri.
15: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
14: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
15: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
14: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
18: TÜY almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. TÜY yok, TÜY alma yok.
19: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur. Oyunda güç budur.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı?

0: Programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
12: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
11: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
12: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
11: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te TV4'te.
12: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Zaman kaybetmek yok.
16: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
13: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
17: Halkbank. Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptanda. Solo 30.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben. Botanik, abaküs,
16: kasa,
15: mı?

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV'de.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
18: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
19: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.

0: Kimdi seni vuranlar?
1: Görmedim.
0: Saklamakta fayda yok.
2: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
3: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
1: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
4: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
5: Arada bir namus krizi geçiriyor.
0: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
6: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
7: Kim bu kız?
1: Sokakta baygın yatıyordu.
4: Konuşursa başımız derde girer.
7: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
1: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
8: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
4: Görüşeceksin abinle.
5: Hayır, yapamam bunu.
4: Sen görüşeceksin.
5: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
9: Yabancı bugün 16.15'te TV4'te.

Kumyaka eski bir Rum balıkçı köyü. Bugün tamamı sit alanı köyün ve oldukça güzel bir vadiye, yeşillikler arasına kurulmuş, bir tarafı denize, bir tarafı da dağa bakan çok güzel bir yerleşim. Tabii ki buranın ismiyle ilgili çeşitli söylentiler var. Özellikle 1325 tarihli limanları gösteren bir belgede buranın Sige olarak geçtiğini ve bunun da incir anlamına geldiği söyleniyor. Bugün Sige deniyor, Kumyaka tabii ki bugünkü resmi ismi. Ve yine ayrıca Charles Texier'in Küçük Asya adlı kitabında buranın incir anlamına gelen Sige kelimesinden türediği söylenir. Rumca'da da bu kelime hem sessizlik hem de incir anlamına gelir. Ve her ikisi de buraya çok uyar. Ve buranın en önemli özelliklerinden biri bu bölgede turunçgillerin yetiştiği tek bölgedir. Burada evlerin bahçelerinde incir, portakal ve onun dışında mandalina ağaçları görmeniz mümkün. Ama burayı dünyaca tanınır hale getiren şey bambaşkadır. O da bir kilisedir ve dünyanın ayakta kalan en eski üçüncü kilisesidir. Aya Taksiyaris olarak bilinir. Yani Baş Melekler Kilisesi. Ve o da bugün bu köyün sınırları içinde. Tabii bugün koruma altında, üstü kapatılmış ve zarar görmemesi için ki uzun süredir boş olduğu için zaten yeterince zarar görmüş, üstü bu nedenle kapatılmış ve biraz da kaderine terk edilmiş gibi duruyor. İşte burayı tanınır hale getiren, en azından Hristiyan dünya, Batı dünyasında tanınır hale getiren Taksiyaris Kilisesi olmuş.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Marmara Denizi kıyılarındaydık. İlk durağımız Trilya oldu. Ardından Kumyaka, Siye'deydik ve yolculuğumuz boyunca her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa tanışacağım ama duyumlarıma göre gayet güzel yemekler yapan, elinin lezzeti çok iyi olan bir hanımefendi geliyor mutfağıma. Kim gelecek efendim bugün? Allah bak yine düştü. Benim bu çiçekler hep düşüyor, benim ödümü patlatıyor hakikaten. Sultan Demir benimle beraber olacak. Ne yemek yapıyoruz bugün? Yörelere gitmiyoruz ama güzel bir akşam yemeği yapıyoruz. Aslında lezzetlerimizin farklı yöreleri var. Mesela Hira tatlısı yapıyoruz. Benim bildiğim bir Tokat tatlısıdır ama Sultan abladan daha detayını öğreniriz. Lahana sarması yapıyoruz. Böyle gül şeklinde sarıyormuş. Çok güzel sarıyormuş. Çok da metini duyduk. Lahana sarması yapacağız ve son olarak ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağımızı Sultan abla söylesin. Gel Sultan ablacığım. Hoş geldin. Unuttum son olarak ne yapacağımızı sana attım pası. Nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum.
0: Ne güzel. Ne yapıyoruz son olarak ya? Unuttum. Badem çorbası.
1: Badem çorbası.
0: Bak unuttuk.
1: Neden?
0: Evet.
1: Hep aynı çorbalar ya. Değişik olsun dedik. Yaz kış tüketilen süper bir çorba. Çocuklarım da
0: süper
1: çok sevdi.
0: Süper bir besin badem.
1: Aynen.
0: Kalp sağlığı için özellikle efendim. Aynen. İçindeki doymamış yağlar, protein, potasyum sayesinde hakikaten tüketmemiz gereken önemli bir kuru yemiş diyebiliriz badem için. Evet, değil mi Sultan seviyoruz. Abla?
1: Evet. Aynen öyle canım. Çok seviyoruz. Severek tüketiyoruz. Evde çok sık yapıyoruz.
0: Burada
1: da yapayım istedim. Hani hep aynı lezzetler olmasın.
0: Farklı
1: bir çorba
0: çok
1: olsun. Çalışan hanımlarımız için
0: basit
1: hemen geldiği zaman hani akşamları yazın neyse de kışın çorbası olmuyor. Mutlaka bir sıcak
0: çorba
1: olması gerekiyor.
0: İçimiz ısınsın istiyoruz. Evet. Ama ilk olarak Hira tatlısını yapıyoruz efendim. Seni hemen sol köşeye alıyorum ve seyircilerimize malzeme listesini sayayım bakalım. Hira tatlısında bakalım neler varmış. 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvıya, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 adet limon rendesi, aldığı kadar un, şerbeti içinse 3,5 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, üzeri içinse toz yeşil fıstık ve kaymak var.
1: Evet, öyle süsleyeceğiz.
0: Evet, haydi hemen başlayalım bakalım. Unumuz burada.
1: Hemen başlayalım. Şöyle kollarım bir sıvı.
0: Evet, kıvır istersen daha rahat edersin.
1: Birazcık da şöyle kaldırayım.
0: Kaldır.
1: Evet. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Burada.
0: Hemen sana malzemeleri
1: ben yumurtalara verim. Dokunmayayım isterseniz.
0: Tamam, ben kırayım.
1: Evet.
0: 2 yumurtamız var efendim. Ben hemen yumurtaları kırıyorum.
1: Bir bardak yoğurdumuz var. Yoğurdu ilave ediyoruz.
0: Aha. Yumurtalarımızı kırdık. Bir bardak yoğurdumuz var. Kabuğu niye karıştırdıysak içine döktük yanlışlıkla. Evet.
1: Bir su bardağı sıvı yağımız var. Hı hı.
0: Evet.
1: Bunları
0: güzelce çırpıyoruz.
1: Evet, güzelce çırpıyoruz.
0: Hamurumuzda şeker yok efendim, değil mi?
1: Yok.
0: Yok.
1: Şerbeti
0: olacağı
1: için.
0: Evet, şerbeti de şöyle alayım. Şerbetimizin soğumasını bekliyoruz. Ne koyduk? 2 tane yumurta, 1 kase yoğurt, 1 de sıvı yağ koyduk.
1: Limon rendesi. Limon çok rendesi güzel aroma verdiği için ben her şeyde kullanıyorum tatlılarda.
0: Limon rendemizi de ekledik.
1: Evet, onu da ekledik.
0: Evet.
1: Şimdi irmiğimizi ekliyoruz.
0: Şimdi irmik bu tatlıda 2 defa kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Bir hamurunda kullanıyoruz, bir de üzerine böyle bulamak için kullanıyoruz. Evet. Evet, onu da hemen seyircilerimize eklemiş olalım, söylemiş olalım.
1: Şimdi
0: Sultan abla.
1: Bunu da irmiğimizle ilave ettik. Hepsi bir.
0: Bir ölçüsü.
1: Bir, evet.
0: Ben bir kaşık koymuştum. Buraya gitmiş
1: unumuzu,
0: kaşık. Unu artık ilave etmeye başlıyoruz.
1: Unumuzu ilave edelim.
0: Yani aldığı kadar un diyoruz ama yaklaşık senin bu ölçülerinde ne kadar un alıyor? Yani ele yapışmayacak bir hamur olması gerektiğini biliyorum.
1: Çok katı olmayacak, cıvık olacak. Çok katı olduğu zaman bu hani dedim ya lokma tatlısını andırıyor diye. O kıvamı alamıyoruz. Çok olmayacak. Her zaman hani un özlü oluyor, özsüz oluyor markasına göre değiştiği için biz şey yapacağız. Hani yani daha dikkatli kullanacağız.
0: Daha dikkatli efendim.
1: Kullanacağız.
0: Evet.
1: Birazcık bir kaşık daha alalım. Onun üzerine en son kabartma tozumuzu ilave edelim.
0: Benim annemden öğrendiğim sistemdir. Mutlaka onun üzerine koy kabartma tozunu der bana.
1: Canım ben şimdi elimle başlayacağım.
0: Abi. Başla. Nasıl dilersen. El lezzetimiz geçsin.
1: Aynen.
0: Biz Tuğçe'nin mutfağında bunu savunuyoruz. Eldiven değil, el lezzeti.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Elimizin geçmesi gerekiyor.
0: Hı-hı. Hamurumuz kolay bir hamur efendim. Tatlımız da kolay bir tatlı. Evet. 2 yumurta var içinde. 1 kase yoğurdumuz var. Sıvı yağımız var. İrmiğimizi koyduk yine 1 kase. Ölçüler zaten aşağıda geçiyor. Görüyorsunuz, not alabilirsiniz. Aldığı kadar un dedik. Limon kabuğu rendesi koyduk. Güzel böyle bir hamur yapıyoruz. Çok sert bir hamur olmayacakmış. Ama ele de yapışmayacak, evet, anladığım.
1: Ele yapışmaması için yapışıyor ama elimizi yağlayacağız bunu yuvarlarken.
0: Evet.
1: Elimizi yağlayacağız.
0: O zaman ben hatta şuraya bir sıvı yağ koyayım sana yağlaman için. Evet. Tamam mı?
1: Tamam, bu oldu. Azıcık daha ilave ediyorum. Bu kadar. Hanımlar tatlıdan korkmasınlar. Mesela aniden telefon geliyor. Arkadaşlar mesela seni görmeye geleceğiz dedikleri zaman bir tatlı yapsınlar.
0: Bitti.
1: Tatlı. Bir patates, bir poğaça, tamam.
0: Bitti.
1: Patates haşlasın.
0: Öyle kolay bir tatlı bu. Evet. Üzerine de kaymak ve Antep fıstığıyla, toz Antep fıstığıyla süsledik mi daha ne olsun diyelim.
1: Evet, daha
0: ama
1: ne
0: şerbeti
1: olsun.
0: Şerbeti soğuk efendim.
1: Şöyle,
0: soğuk yapacağız.
1: Ben göstereyim. Hı-hı. Böyle aynen böyle olacak. Cıvık olacak. Hani sonradan yaptıklarında olmadı demesinler.
0: Demesinler.
1: Çok katı olmayacak. Böyle cıvık,
0: böyle cıvık olacak.
1: Olacak.
0: Seyircilerimize de göstermiş olduk.
1: Senin hemen
0: olduk. Yağla
1: sileyim.
0: İstersen.
1: Önce sileyim, ondan sonra yağlayalım.
0: Tamam, hemen sana
1: 170 derecelik
0: veriyorum.
1: Fırına atalım.
0: Sonra da şerbetini dökeriz.
1: Evet.
0: Şerbeti de şerbeti, o sırada soğumuş olur.
1: Nasıl olacak? Şerbeti önceden hazırlayacağız. Şerbeti soğuk, hamurumuz hemen fırından çıkar çıkmaz çok
0: şerbeti
1: dökeceğiz.
0: Şerbeti dökeceğiz. Soğuk, evet. Şerbeti sıcak hamurumuza dökeceğiz. Evet, bir cam kabımız var ve yağlı kağıdı koyduk içine cam kabımızın. Şimdi Sultan abla bir düzen yapıyor ona.
1: Şimdi.
0: Evet, şimdi yağımızı da koyduk, eline
1: böyle,
0: batırdın.
1: Böyle ellerimizi yağlayacağız. Ve böyle.
0: Gel canım, şöyle yapayım.
1: Böyle. Ben bunu nasıl yapıyorum? Önce böyle koyuyorum, ondan sonra irmiğe batırıyorum. Şimdi ellerimiz çok öbür türlü.
0: İrmiğe batırma işlemini ben yapayım.
1: Olur.
0: Ne dersin?
1: Şahane
0: alayım
1: olur.
0: Sazı elime. Her tarafını irmiğe buluyorum.
1: Evet, her
0: öyle
1: tarafını.
0: Mi? Evet efendim, ne demiştik? Hira tatlısının iki işlemi var. Daha doğrusu iki işlemi derken irmiği iki aşama kullanıyoruz. Bir hamurda kullanıyoruz. Bir de bu irmiğe bulamak için,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şöyle şöyle buluyorum irmiğe.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Sonra tekrar şeklini veririz zaten.
1: Evet. Zaten şekil alıyor.
0: Alıyor.
1: Ben
0: evet.
1: Bugün hem göze hem mideye hitap etsin diye hani.
0: Sunumda önemlidir.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Onun için biraz böyle büyük büyük olsun istedim. Büyük büyük yaptım.
0: Yaptım.
1: Hani hanımlarımız
0: tamam.
1: Bunu şey de yapabilirler.
0: Evet.
1: Daha küçük de yapabilirler.
0: Yapabilirler.
1: Evet. Mesela bu bir taneden iki tane çıkartabilirler. Hani kalabalık misafirleri olduğu zaman.
0: Bir taneden iki tane de çıkartabilirler,
1: evet,
0: dediğin. Evet, şimdi irmiğe bulayalım. Şöyle alayım. Bu kaymakla Antep fıstığı, toz Antep fıstığı.
1: Aynen.
0: En son şerbetini döktükten,
1: evet,
0: sonra üzerine sürmek için. Evet, şimdi ben bu üçünü yaptım galiba. Şimdi bu irmik de dışında olunca daha kıyır kıyır oluyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, kıyır kıyır olacak.
0: Çok
1: böyle
0: lezzetli oluyor. Peki Sultan
1: hafif
0: abla,
1: kızaracak.
0: Sen neler yapıyorsun? Duyduğum kadarıyla senin aslında bir restoranın mı vardı? Ne vardı? El
1: bizim,
0: yemekçin mi,
1: evet,
0: vardı?
1: Evet, mantı evimiz vardı.
0: Mantı evi.
1: Evet. Nasıl? 2012'den beri mantı evimiz vardı. Butik çalışıyorduk. Özel siparişler. Hanımlarımızın misafirleri geldiği zaman hemen Sultan abla, Sultan hanım yetiş diyorlardı.
0: Yetiştim.
1: Ben yetişiyordum.
0: Sen de yetişiyordun.
1: Ama evet, onlara yetişiyordum ama aileme yetişemiyordum ben artık.
0: Kaç sene çalıştın?
1: 7, 5 ay sonra 7 sene olacak.
0: 7 sene maşallah.
1: Evet, evet,
0: ama şimdi devrilmettin.
1: Evet, çok taze. Hemen
0: aha,
1: onu devrettim, hemen size geldim.
0: Ay, peki şey, onu da koyalım, yetecek Sultan
1: tamam
0: abla. Peki evden hala yapmaya devam ediyor musun? Çok böyle hani.
1: Yok, yapmıyorum.
0: Yapmıyorsun.
1: Yapmıyorum
0: yani, sen
1: artık
0: tamamen artık,
1: evet,
0: emekliye ayrıldın. Dedin ki ev halkına zaman ayırayım.
1: Aynen
0: istedin.
1: Aynen öyle. Çünkü kitabım, kitap hazırlığını, çocuklarım,
0: aa,
1: da benim.
0: Kitap,
1: evet,
0: mı çıkaracaksın?
1: Meslektaşınız oğlum ve kızım. Ve onlar her
0: onlar
1: şeyini hazırladık.
0: Mı?
1: Evet.
0: Sinema televizyon mu okuyorlar?
1: Oğlum,
0: gazetecilik
1: bir
0: mi okuyor?
1: Kulüp kanalında spiker.
0: Aha. Aa, spiker,
1: evet,
0: ne güzel. Hemen,
1: evet,
0: elimi yıkıyorum. Anlatmaya devam et.
1: Ondan kızım aynısı meslekler. Ve küçük oğlum inşaat mühendisi. Onlara zaman ayırmak için.
0: Biraz dedin ki çocuklarımı besleyeyim.
1: Evet, dedim ki hatıra kalsın. Hani gelinlerime falan hatıra kalsın. Henüz Allah nasip etmedi. Allah nasip eder de evlendikleri
0: ha, gelinin,
1: zaman.
0: Ha, daha şey,
1: evet,
0: evlenmediler.
1: Daha, henüz hiçbiri evlenmedi. Onun için kitap çıkarayım istedim. Şimdi artık kafam rahat rahat.
0: İşlerime konsantre olabilirim,
1: evet,
0: diyorsun.
1: Rahat.
0: Hemen bir virgül koyuyorum. Fırına gönderelim. Yine sohbetimize devam edelim.
1: Fırın.
0: 170 derece efendim.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar fırına gidiyorlar. Sonra çıkacaklar. Şerbeti soğumuş olacak zaten. Şerbetini de dökeceğiz. Süsleyeceğiz kaymak ve Antep fıstığımızla hira tatlımız hazır olacak. Şimdi neye geçiyoruz?
1: Şimdi lahanaya geçiyoruz.
0: O zaman hemen seyircilerimize lahana sarmasının ama gül şeklinde lahana sarmasının malzeme listesini vereyim ben. İçinde neler varmış, farklı bir lahana sarması sizi bekliyor. Evet. Bir adet orta boy lahana, 500 gram orta yağlı kıyma, 5 adet kıburga, 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur, 2 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 demet maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası.

0: salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, karabiber, pul biber, kimyon, tuz, sosu içinse 1 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuzumuz var. Daha var mı acaba malzemelerimiz? Artık bitti herhalde.
1: Bitti. Bu kadar.
0: Evet, malzemeler bu kadar. Evet, şimdi biz daha önceden tabii ki lahanaları haşlamaya başladık. Bir maşa yardımıyla daha güzel koktu. Bak, sevmezler lahananın kokusunu ama ben çok severim. Aslında karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, bunların kokusunu hepsini çok severim ben.
1: Aslında bunları sevdirmemiz gerekiyor. Şimdi tam çok mevsimi, faydalı. Evet, C vitamini içeriyor, K vitamini içeriyor, potasyum içeriyor. Yani çok vitaminli bir besin.
0: O yüzden
1: bunu yapıp bol bol çocuklarımıza yedirmemiz gerekiyor, yapmamız
0: bence
1: gerekiyor.
0: De.
1: Şimdi biz ne yapacağız? Hem göze hem mideye hitap edecek
0: bir lezzet yapacağız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İç harcını mı hazırlıyoruz?
1: İç harcını hazırlayalım.
0: Şu zaman kasemizi alalım. Pardon.
1: Birazcık lahanamız soğusun. Şimdi soğanımızı doğrayacağız.
0: Evet, hemen sana bıçak veriyorum. Al canım.
1: Yalnız soğanlarımız
0: büyük olduğu için,
1: büyük olduğu için bir tane kullanacağım.
0: Evet, bir tane soğanımız var efendim. Küçük küçük soğanımızı doğruyoruz. Ve bence bu lahana sarmasının farklı bir tarafı da içinde kaburga olması.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Daha çok lezzetli, şahane
0: oluyor. Evet, güzel olacak.
1: Çok güzel olacak.
0: Zaten sarma kim sevmez. Yaprak sarması olur, kara lahana sarması olur, lahana sarması olur.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Aynen, aynen.
0: Hem şekli de güzel olacak, farklı bir şekli olacak.
1: Tabii ki.
0: Evet. Şimdi kitap mı çıkartacaksın şimdi artık? Kitabı, onun hazırlığındasın.
1: Evet, kitabımızı hazırladık. Yani hazırladık derken tariflerimizi hazırladık. Şimdi kafamda takıntı olmayacak. Böyle güzel güzel o kitapta çıkacak lezzetlerimizi yapacağız.
0: Ne mutfağı olacak? Türk mutfağı.
1: Türk mutfağı olacak.
0: Evet.
1: Türk mutfağı ve ben unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi buluyorum, araştırıyorum. Onları gün yüzüne yani çıkartıyorum.
0: Çıkarmaya çalışıyorsun. Evet. Ne güzel. Bir arşiv yapıyorsun aslında.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel. Peki planlarında ne zaman çıkar kitap?
1: Planlarımızda
0: yani
1: inşallah
0: ne zamana
1: Ramazan'a kadar çıkmış olacak.
0: Sene 2019 evet. Ramazan'a kadar yani.
1: Evet, evet.
0: Zannediyorum 2019'da Ramazan ayımız Mayıs başına denk aynen. geliyor
1: o zamana
0: değil mi?
1: Kadar, aynen o zamana kadar
0: çıkmış olacak.
1: Çıkmış olacak.
0: Evet. Her şey İyi, güzel bir ayda da çıkacak. Bereketi
1: evet.
0: de bol olur.
1: Evet.
0: İnşallah.
1: Editörlüğünü falan oğlum kızım
0: oğlum
1: yaptılar.
0: Yapıyor.
1: Evet.
0: Bugün buraya kızınla beraber
1: kızım,
0: mi geldin?
1: Aynen kızımla beraber geldim. Kızım da özel sunumlara gidiyor, sunuculuk yapıyor.
0: Sunuculuk
1: radyocu
0: yapıyor.
1: Aynı zamanda.
0: Ne güzel. Ailede de bizim
1: evet.
0: meslek var yani.
1: Evet. Kitabın basımı da eşim zaten kitapçı. Basımda o görevli.
0: Ailecek komple.
1: Evet.
0: Ailecek çıkacak hepsi. Ne kadar
1: evet.
0: güzel. Allah aile mutluluğunuzu daim
1: aynen.
0: etsin.
1: Dedim ki Tuğçe'cim 7 sene önce beni kimse tanımıyordu. Ben ev hanımıydım. Sultan Demir olarak kimse bilmiyordu. Şimdi Sultan Demir dendiği zaman yani müşterilerim var, izleyici hani
0: ne güzel, ne güzel
1: artık
0: ama
1: tanınıyorum.
0: Işte.
1: Kitap da çıkartacağım.
0: Oh,
1: ve dedim
0: olacak.
1: Ki ve dedim ki 3 tane çocuğumu büyüttüm, bu yaşa getirdim. Baktım ki enerjim tükenmeye başladı. Dedim ki enerjimi ben niye tüketeyim artık, tüketmeyeyim. Çocuklarım evlendiği zaman torun sevmeyi enerjim
0: enerjim kalsın. Doğru söylüyorsun.
1: Evet.
0: Bir torun seveceksin, torunlara bakacaksın,
1: evet.
0: yardım edeceksin, destek olacaksın.
1: Aynen, aynen.
0: Hayatın her hayatımızın her yaşımızda bir meşguliyet olması
1: evet.
0: ruh sağlığımız ve beyin sağlığımız için çok
1: aynen,
0: önemli.
1: Aynen.
0: O yüzden gittiği yere kadar çalışmak, aktif olmak bence çok önemli. İyi de iyi ki de öyle yapıyorsun.
1: Tadı da bıraktım.
0: Evet, tadında bıraktın.
1: Tadında
0: şimdi
1: bıraktım.
0: Biraz daha hobi olarak işte televizyon programları, kitabın
1: evet.
0: kendi ailene zaman ayırmak keyifli güzel şeyler bunlar. Evet, soğanımızı doğradık yemeklik.
1: Burada yıkanmış maydanozumuz vardı. Onu da doğrayalım.
0: Efendim, doğrayalım. Etli, bol maydanozlu.
1: Evet, evet, etli sarmalara maydanoz çok
0: yakışır. Çünkü
1: evet.
0: o etin asit seviyesini de o bol maydanoz yeşillik daha alkaliye
1: aynen.
0: çeker, daha sağlıklı olur. Hep ne diyoruz? Et severler için çok et seviyorsanız atıyorum 500 gram et yediniz diyen var. Çarpı 4 yeşillik tüketmek gerekiyor. İhmal etmeyelim et yerken ki işte dengeleyelim vücutta.
1: Mutlaka yeşil salata olması gerekiyor.
0: Ben de çok
1: yeşillik,
0: severim
1: evet.
0: salata. Bizim evde de eksik olmaz. Sebze yemeğinin yanında da olur, etin yanında da olur. Her zaman salataya yer var bizim midede.
1: Yani hani mutlaka etlerin yanında yeşillik olması gerekiyor diyoruz ya.
0: Aha.
1: Yazın yaz sebzesi, kışın kış sebzesi. Evet.
0: Mevsiminde zaten sağlığın, sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından bir tanesi de mevsiminde tüketmek.
1: Aynen.
0: Sebze
1: aynen.
0: ve meyveyi.
1: Neden eskilerimiz sağlıklı?
0: İşte bu yüzden.
1: Bu yüzden.
0: Tamamen bu yüzden.
1: Bu yüzden. Ben
0: sonsuz katılıyorum buna.
1: Evet.

0: Evet, maydanozumuzu da ilave ettik efendim. Şimdi.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Ne yapacağız?
1: Biber salçamızı, domates salçamızı
0: şu
1: alacağız.
0: Biber salçası, bu domates salçası.
1: Bunları böyle, bunları alıyoruz. Hı hı.
0: Şimdi iç harcını hazırlıyoruz efendim, lahana sarmasının. Biber salçası, ben bunun altını kapatıyorum.
1: Evet. Karabiber ilave edelim.
0: Hemen ilave edelim.
2: Nar ekşisi.
1: Olmazsa olmaz. Nar ekşimizi ilave
0: Güneydoğu
1: edelim.
0: Güneydoğu biliyorsun yani. Güney bölgelerimiz mutlaka Hatay'dan tepti dolmalara nar ekşisi asla yapmazlar. Karabiberini de koyduk.
1: Sarımsağımızı
0: doğrayalım.
1: Doğrayalım.
0: Ha, bıçak var sende.
1: Elim kirlendi.
0: Ben doğrayayım istersen. Tamam. Başka ne Olu ilave doğrarken... ediyoruz? Pirinci.
1: Pirincimiz var.
0: Hem bulgurlu hem pirinçli olacak öyle mi?
1: Evet, karışık yapacağız.
0: İkisi birlikte.
1: Kıymamız yağlı olmadığı için yağ ilave ediyorum.
0: Kıymamız dana kıyma değil
1: mi? Dana kıyma evet.
0: Yağsız dana kıyma. Evet, kıymamızı da ilave ettik. Sarımsaklarımızı da ilave ettik efendim.
1: Şimdi karabiber birazcık alalım.
0: Ben koydum ama karabiber.
1: Çok az oldu ama.
0: Az mı oldu? Daha çok istiyoruz peki.
1: Birazcık.
0: Tamam.
1: Birazcık da pul biber alalım.
0: Tamam, biraz da pul biber koyuyoruz efendim. İç harcımıza, tamam mıdır?
1: Bu kadar yeterli olur. Tuğçe'cim rica etsem kollarımı benim...
0: Bir dakika, elimi bir sileyim hemen. Kollarına müdahale edeceğim. Tamam mıdır?
1: Tamam.
0: Biraz da bunu da çekeyim istersen. Evet. Şimdi.
1: Şimdi
0: efendim,
1: başlıyoruz.
0: Yoğurma işlemi başlıyor. Kaburgaları sonradan ilave ediyoruz öyle mi? Burada kimyon da görüyorum. Kimyon koymayacak mıyız?
1: Ben onu fark etmedim ki. Evet koyacağız.
0: Öyle unuttuk kimyonu. Kimyonu da güzel lezzet verir.
1: Ben bunu şey zannettim. Yanlış mı kondu acaba? Yeşil fıstık.
0: O tarafta, o hira tatlısında. Bu arada sen yoğururken ben bir hiralara bakayım. Hiralar şiştikçe şişiyor sanki. Güzel olacak. Sonra da şerbetini dökeceğiz.
1: Tuğçe'cim Urfa dediniz ya hani.
0: Antep, Urfa. Evet. O,
1: benim kurularım iş yeri varken hep Urfa'dan geliyordu. Urfa'nın acur dolması, acur, patlıcan, kurular falan. Urfa'nın evet
0: of, daha bir baharatları falan. Evet. İsotu ne güzel olur Urfa'nın mesela.
1: Evet.
0: Ay yutkunmaya başladık.
1: Çok güzel
0: Gene
1: oluyor.
0: Gene yutkunmaya başladık. Güzelce iç harcımızı hazırlıyoruz. Kaburgaları nasıl yapacağız?
1: Kaburgaları nasıl yapacağız? Tenceremizin altına koyacağız.
0: Altına koyacağız. Üstünde lahana sarmasını pişireceğiz. Böyle altında eti, üstünde sarması güzel bir lezzet olacak. İyi, keyifli bir ana yemek. Doğru söylüyorsun.
1: Aynen, çok güzel bir ana yemek bugün. Tatlımız var, çorbamız var.
0: Ana yemeğimiz de lahana sarmamız. Ben şimdi nasıl saracağız onu merak ediyorum.
1: Şimdi bu oldu. Şimdi lahana sarması gül şekline deyince artık bu benimle özdeşti. Gerçekten. Lahana sarması dendiği zaman Sultan Hanım'ı görünce.
0: Gül şeklinde sardı lahana sarması. Evet.
1: Elimi kurulayım hemen. Böyle.
0: İstersen bir yıka elini. Olur, daha rahat edersin. Evet efendim iç harcımızı hazırladık. İç harcımızda farklı olarak sadece pirinçle bulguru aynı anda kullandık değil mi?
1: Evet.
0: Bir arada kullanıyoruz. Evet. Ve şekli değişik olacak. Biber salçamız, domates salçamız, bol maydanoz, soğanımız, kimyonumuz, karabiberimiz, pul biberimiz. Unuttuğum bir şey var mı? Nar ekşimiz var bir de.
1: Bu şimdi lezzetli ya, lezzete lezzet katacağız biz.
0: Evet.
1: Buna güzel bir sos yapacağız.
0: Salçalı sos
1: yapacağız.
0: Tabii
1: salçalı sos yapacağız.
0: Şimdi önemli bir işlemdeyiz.
1: Evet. Bunları da altına koyacağız.
0: Evet. Böyle. Kaburgalarla.
1: Tabii.
0: Alt zeminde bu mu olacak yani?
1: Alt zeminde şeyler kaburga olacak, bunlar olacak.
0: Bunlar olacak.
1: Şurada büyükler vardı.
0: Büyüklerden. Şimdi merak ediyorum. Bir saralım bakalım. Evet.
1: Hani lahana sarması çok seviliyor ama küçük küçük sarıldığı zaman bayağı bir oyalıyor.
0: Benim yiyesim geldi bu lahanayı. Şimdi biraz haşlanmış. Tamam.
1: Tuğçe'cim böyle.
0: Şimdi onu söyleyeceğim. İlk bu ortadaki bu sert yerini bir alıyorsun
1: Alıyoruz.
0: Sen. Evet.
1: Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bu içe geliyor.
0: Evet.
1: Ve buradan alıyoruz içimizden.
0: Şimdi kameralar birazdan daha yakında görecekler efendim. Tam püf noktalarını, detaylarını izleyeceksiniz.
1: Evet.
0: Bir köşesine.
1: Böyle.
0: Evet.
1: Bir de biz şeyi söylemedik. Lahananın böyle bir değişik sası tadı var ya.
0: Evet.
1: Tuğçe'cim şey yapacağız. Bunu bol tuzlu mesela orta boya bir buçuk yemek kaşığı falan tuz atacaklar. Fokur fokur kaynayacak. Hani bu haşlanırken

0: tuzu içine çekmesi gerekiyor. Daha tamam. Lezzetli olması için.
1: Şimdi ince bir kenara iç harcımızı koyduk.
0: Evet.
1: Şimdi rulo yapıyoruz.
0: Böyle.
1: Ha, bildim ben. Sonra da çevireceğiz.
0: Gilberi
1: evet.
0: Oluyor ya.
1: Evet, Gilberi gibi. Tamam, onun şimdi gibi. Anladım.
0: Onun gibi. Hı. Şimdi böyle.
1: Aa, güzel. Ben şu kaburgaları tencereye koyayım.
0: Olur.
1: Ne yapmam gerekiyor? Sadece kaburgaları yerleştireceğim. Zaten yağ koymayalım. Bundan daha yağlı bir şey olamaz. Değil mi?
0: Şöyle.
1: Düz düz mü koyalım? Böyle böyle mi koyalım?
0: Alta gelsin, o pişerken tamam. Kızarsın.
1: Kızarsın. Tamam, mühürlensin.
0: Evet.
1: Şimdi tencerenin altına efendim kaburgaları yerleştiriyoruz.
0: Ben böyle. De tekrardan yapayım.
1: Yap, tamam canım. Boş kalan yerlere de koyalım.
0: Ailem şeyde, benim Eskişehir'de yaşıyorlar. Aa. Annem babam.
1: Eskişehir'i de severiz.
0: Evet, Eskişehir çok özel benim
1: evet,
0: için.
1: Evet, güzel bir özel memlekettir. Şehir. Benim de çok sevdiğim biri var Eskişehir'de.
0: Öyle mi?
1: Ne? Evet. Üniversiteye yakın. Ha. Evet, üniversiteye yakın oturuyor.
0: 1984 senesinde ben İstanbul'a geldim Eskişehir'den. Esas memleket Afyon ama ailem Eskişehir'e yerleşmiş.
1: Evet.
0: Yani 69'dan beri Eskişehirli orada yaşıyorlar.
1: Benim de buradan, hatta sözünü kesiyorum pardon ama İsmet amcam vardır. Babamın çocukluk arkadaşı, rahmetli babamın. Onlar da üniversite için Eskişehir'e gidiyorlar, işte Anadolu Üniversitesi'ne, ve orada kalıyorlar, yaşıyorlar. Çocukluğumda o kadar çok gittim ki, çünkü hakikaten amca, yani baba yarısı gibi bir insandır benim için. Buradan öpüyorum sizleri, Gülsen teyzemi de, İsmet amcamı da. Eskişehir'i bir ayrı severim evet. Ben de. Özeldir benim için.
0: Benim için de Eskişehir, çocukluğumun geçtiği şehir, özel şehir. Çok seviyorum Eskişehir'i.
1: Selam olsun tüm Eskişehir'e buradan.
0: Annem bana diyor ki, kızım diyor, sen diyor, annem öyle şu anda, annem 75 yaşında
1: maşallah.
0: Ama öyle bir sarma sarıyor, şu kadar incecik. Nasıl başı, incecik kalem gibi sarıyor.
1: Yaprak sarması
0: ve
1: onun da ince sarılması makbuldür. Ha? Yani ben öyle öğrendim. Öğrendim derken kendim yapıyorum anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bizim Nazil'de de derlerdi ki incecik sarılacak. Kalem gibi.
0: Aynen.
1: Serçe parmağı gibi. Evet.
0: Hanımın marifetli olduğu
1: oradan anlaşılmış. Evet. Öyle derlerdi. Öyle derlerdi. Şimdi kaburgaları yerleştirdim. Tamam. Buralara lahana sarmasını koyacak mıyım, o kenarları
0: koyabilirsin
1: sanki? Böyle şimdi kenarlara mı yerleştireyim? Nasıl böyle yapayım?
0: Tuğçe'cim, şimdi bizim kaburgamız var. Kaburgası olmayan hanımlar altına bunu koysunlar.
1: Ne yapsınlar?
0: Yani tencerenin altına kaburgası yoksa eğer sevmeyebilirler.
1: Ha, bunu koysunlar. Tamam,
0: biz
1: tamam.
0: Bugün kaburga koyduk.
1: Böyle, ama kenarları bunlarla da süsleyebiliriz
0: evet,
1: yani.
0: Aynen.
1: Tamamdır. Evet efendim, siz de Sultan abla gibi benimle beraber burada istediğiniz yemeği, yörenizin yemeğini ya da çay saatini yapmak isterseniz şu anda ekranda gördüğünüz adreslerimizden bize başvuru yapabilirsiniz. Gelirsiniz, bu güzel mutfakta beraberce yemek yaparız diye hatırlatalım seyircilerimize evet. Sultan abla. Evet. Şimdi eğer ne dedi Sultan abla, kaburga sevmezseniz, istemezseniz, evde de yoksa bu lahananın ortasındaki o sert kısmını kesip tencerenin altına koyabilirsiniz. Ben yerleştiriyorum bunları
0: tabii
1: da.
0: Tabii ki.
1: Hı-hı. Ay, çok güzel göründü.
0: Çok lezzetli vallahi olacak şimdi.
1: Gerçekten öyle. Bunu da aldım. Sarıyoruz güzelce. Tatlımızı unutmayalım da. Ben bir tanesini deneyebilir miyim?
0: Tabii ki. O zaman ben güzel vereyim size.
1: Güzel ver de.
0: Güzel vereyim ki zorlanmayın.
1: Tecrübesiziz. Zorlanmayalım.
0: Dur, şurada var. Şöyle.
1: Belki de çok güzel yapacağız. Kim bilir? Bir keselim ortasını. Şöyle. Dur, ben keseyim. Sen de o sırada bir tatlıya bak. Yakmayalım tatlıyı.
0: Tatlımız çok güzel olmuş.
1: Güzel oluyor olsun. Mu?
0: Evet.
1: Şimdi Sultan abla, ben bir şunları ayırdım. Şunu aldım. Tamam mı? Hı. İç harcım, kaşığımız yok mu? Sen elle mi koyuyordun?
0: Evet.
1: Tamam, elimizle alalım. Şöyle kenarlara. Biraz fazla koydum sanki, değil mi?
0: Fazla olunca biraz patlıyor.
1: Patlıyor. Hı-hı. Evet. Şöyle. Dağıtırım ben şimdi onu, fazla olmaz. Koyduğum malzemeleri. Sultan abla bekliyor, pür dikkat. Tuğçe nerede hata yapacak ve müdahale etmesi gerekecek? Haklı olarak kadınca. Bu fazla mı? Bence değil bu şimdi.
0: Sarabilirsiniz. Yaprağımız ince, güzel. Bir şey olmaz.
1: Tamam. Şimdi. Evet. Yapıyoruz efendim. Şimdi ben Sultan abla kadar tabii ki seri yapamayabilirim yani. Değil mi Sultan abla? İlk defa yapıyorum.
0: Ama canım, biz sürekli yaptığımız için.
1: Evet, el pratikliği.
0: Evet.
1: Hani, alışıyorsun.
0: Hani doğuştan öğrenilmiyor bu. Zamanla yapa yapa
1: öğreniyorsun.
0: Tabii ki.
1: Şimdi efendim.
0: Hani sen yapamazsın denmeyecek. Hani öyle olduğu zaman

0: mutfakta da genç kızlarımız...
1: Şey kırılıyor.
0: Evet.
1: Aynen. Oldu mu?
0: Şahane oldu.
1: Oldu. Evet. Yaptım oldu.
0: Evet.
1: Efendim.
0: Oldu.
1: Şöyle koyalım. Ellerini bakın sağ. O sert kısmını kesmek çok önemli. Neden çok önemli? Söylüyorum hemen. Ben biraz daha yakın kesmişim. Bu o sertlikler yaprağıma girmiş ve zorladı benim döndürürken.
0: Evet, ama güzel
1: o yüzden dedik, ha güzel mi yaptın?
0: Tabii güzel.
1: Bırak
0: yaptınız.
1: O zaman ben yaparım.
0: Tamam.
1: Hayır hayır şaka yapıyorum aşk olsun olur mu?
0: Şimdi evet. Bu yırtık diye bunun sarmamazlık yapmayacağız.
1: Ha, kamufle
0: böyle,
1: edeceğiz.
0: Evet böyle aha. Koyacağız.
1: Evet. Ben Hira'ya bir bakayım. Ha Hira'lar şişiyor. Tamam. E kızarmayacak hiralar değil mi?
0: Fazla kızarmıyor. Kızarıyor
1: fazla
0: ama
1: kızarmıyor.
0: Böyle nar gibi kızarmıyor.
1: Tamam. Son olarak da badem çorbamız var efendim. Gayet kolay, keyifli bir çorba
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Böyle çalışan, ona diyelim ki çalışan anne çorbası.
0: Olur.
1: Eve geldiler, çıp çıp çıp yaptılar, bitti gitti.
0: Olur, öyle yapalım.
1: Çalışan anne çorbası diyelim ona. E yakın zamana kadar Sultan abla da aktif iş hayatında olduğu için o da... Evet... Güllerimizi koyuyoruz. Çok güzel oldu. Evet. Görüntüsü de güzel oldu.
0: İnşallah tadını da beğenirsiniz.
1: Tadı da güzel olur. Çünkü iç malzemesi çok güzel. Her şey var içinde.
0: Evet.
1: Salçası da bol. Hem biber hem domates salçası. Maydanozu, nar ekşisi. Yutkunmalar başladı.
0: Daha ne olsun?
1: Ben de daha ne olsun. Bence
0: altına
1: de öyle.
0: Kaburga koydum.
1: Bol maydanoz. Kimyonumuz da vardı içinde. Evet. Devam ediyoruz sarmaya.
0: Evet.
1: Şerbetimiz soğuyor Hira tatlısı için. Hira tatlımız pişiyor. Son olarak da badem çorbasını yapacağız. Bugün Sultan ablayla güzel bir akşam yemeği menüsü sizlere çıkarmış olacağız.
0: Böyle.
1: Bunu da koyduk. Zaten iki tane daha sarsak yeter Sultan ablacığım.
0: Hı hı, tamam.
1: Böyle güzel bir sunum da yaparız buna.
0: Evet.
1: Tabaklara. Keyifli de olur.
0: Hani bir laf vardır. Şey derler. Yemeğin güzel oluşu hani salata önce salata geliyor ya masaya.
1: Evet.
0: Salatanın gelişinden yemeğin lezzetli oluşu
1: belli olur. Olur.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Onun gibi yemeğin yani sunumu
1: önemli.
0: Önemli.
1: Çünkü
0: evet.
1: ilk göze hitap ediyorsun. Evet. Sonra koku geliyor.
0: Evet.
1: Sonra da işte tat alma duyumuzla artık onu taçlandırıyoruz. Evet. Hakikaten ama benim hoşuma giden bir lezzet ve görsel şov oldu aslında. Ne demişti Sultan abla? Dilerseniz bu alta kaburga koymayabilirsiniz. O lahananın kestiğimiz sert kısımlarını tencerenin dibine yerleştirebilirler. Şimdi salçalı bir su mu hazırlayacağız Sultan abla? Ben
0: evet.
1: İstersen o işleme geçeyim. Ha?
0: Olur.
1: Evet.
0: Hemen.
1: Şu kabımıza. Yeterli mi?
0: Kavruluyordu ama bu sefer çiğden de koyabiliriz olsun. Çiğden de fark eder
1: çiğden
0: ama.
1: Çiğden de mi olur?
0: Olur yani çiğden de
1: senin
0: oluyor.
1: Senin sistemin neyse öyle
0: benim
1: yapalım.
0: Benim sistemim kavuruyoruz ama çiğden de olabilir.
1: Tamam çiğden yapalım o
0: bu
1: zaman.
0: Bu sefer çiğden yapalım.
1: Tamam. Daha sağlıklı olur.
0: Evet.
1: Evet. Salçamızı aldım efendim. Biraz suyla değil mi açayım salçayı?
0: Tabii tabii suyla.
1: Tamam. Evet suyla açalım salçamızı. Şöyle. Kaşık,
0: ben bir püf nokta daha vermek istiyorum artık iş.
1: Evet.
0: İş yerimi.
1: Hı-hı.
0: İş yerimi devrettikten sonra püf noktasını vermek istiyorum. Biz yaprak sarması sardığımız zaman üzüm asması yaprak sarmasının saplarını tenceremizin altına diziyoruz.
1: Sapları tencerenin altına
0: tabii,
1: diziyorsun.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Ekşilik, mayhoşluk veriyor. Çok da lezzetli oluyor.
1: Güzel oluyor.
0: Evet.
1: Hmm. Bakın bu da bir püf nokta diyebiliriz o zaman. Yaprak sarmasında, ay Tokat'ın da ne güzel olur o yaprak sarmaları.
0: Zaten Tokat'tan geliyordu bize.
1: Tokat'tan mı geliyordu?
0: Evet.
1: Ne yapıyorsunuz? O saplarını böyle bir ekşilik veriyormuş o.
0: Evet,
1: tencerenin
0: evet.
1: altına diziyoruz. Evet o. Son yapalım. Çorbamıza zaman yetişmeyecek
0: tamam.
1: Yoksa.
0: Ondan sonra da ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Tenceremizin kapağını kaynamaya başladıktan sonra kapatıyoruz.
1: Aha.
0: Yaprak sarmada
1: yaprak
0: kaldım
1: sarmada.
0: Ben. Hanımlara püf nokta veriyorum ya artık.
1: Evet.
0: Ve bir saat kısık ateşte pişiyor. Piştikten
1: saat.
0: Sonra hemen böyle sabırsızlanıp kapağını açmıyoruz. Hı. Açtığı zaman havayla temas ettiği için kararıyor.
1: Hı. Hemen kapağını açmıyoruz.
0: Evet açmıyoruz.
1: Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Püf noktaları geliyor Sultan abladan. Şimdi Sultan ablacığım ben salçayı sulandırdım. İçine bir baharat istiyor musun?
0: Yok istemiyorum.
1: İstemiyorsun
0: İçinde
1: tamam.
0: İçinde yeteri kadar var. Bunu
1: o zaman
0: koyalım.
1: Ocağa alalım. Ocağımızın altına açalım. Şöyle. Evet.
0: Yaprak tuzsuz haşlandığı için sadece tuz ilave edelim.
1: Tuz üzerine. İlave edelim. Tamam canım. Yaprağımız tuzsuz haşlandığı için efendim tuz ilave ediyoruz üstüne. Evet. Tamam mıdır
0: yeterli
1: Sultan
0: abla?
1: Yeterli. Şimdi isterseniz salçayı kavurup koyuyorsunuz. Biz bugün çiğden sulandırıp koyduk.
0: Evet.
1: Beraberce pişecekler.
0: Tekrar su ilave edelim. Sıcak
1: tamam.
0: su.
1: Tamam. Sıcak su mu ilave
0: sıcak
1: edelim?
0: Sıcak su ilave edelim.
1: Tamam. Şurada kettle'ımızda sıcak suyumuz var. Evet. Sen tamam de bana Sultan abla.
0: Yeterli.
1: Yeterli.
0: Yeterli böyle.
1: Suyumuzu da ilave ettik. Tenceremizin kapağını da kapatalım. Tabak da koyalım.
0: Bunu da kapatalım.
1: Onlar bir dağılmasınlar. Evet. Güzelce pişsinler. Kapatıyorum.
0: Tamam. Kendine
1: bu
0: bırakalım.
1: Bu da oldu. Bir fırına bakalım. Ne diyorsun Sultan abla?
0: Bakalım.
1: Çıkaralım mı artık bizim kiraları?
0: Bakayım ben hemen geleyim.
1: Bak istersen.
0: Kızarsın.
1: Kızarsın mı
0: kızarsın.
1: Biraz daha? Tamam.
0: Kızarsın.
1: Birazcık daha hiralarımızı kızartıyoruz efendim. O zaman hiralar kızarırken zaten hiranın başka işi kalmadı. Kızaracaklar, şerbetimiz de soğuyor. Üstüne dökeceğiz, kaymağını koyacağız. En üstüne de toz Antep fıstığını koyacağız. Afiyetle yiyeceğiz. O zaman şimdi gelelim ne yapmaya biliyor musunuz? Günün son tarifi badem çorbası. Farklı bir lezzet. Kalemler, kağıtlar hazırlansın. Çalışan anne çorbası dedik badem çorbası için. Malzeme listesi ekrana geliyor. Bakalım neler varmış malzeme listesinde. 2 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı toz badem, 1 su bardağı süt, 1 paket krema, 5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı da file badem. Evet.
0: Biz buraları toplayalım.
1: Vallahi hiç toplama. Ben hallederim. Sen çorbanı yapmaya başla.
0: Tamam.
1: Evet evet. Ben toplarım
0: o
1: senin
0: için. O zaman ocağımızın altını açalım.
1: Açıyorum. Şu ocağı açıyorum senin için. Al canım. Evet.
0: Buraya yağımızı ilave edeceğiz. Bir yemek kaşığı sıvı yağımız vardı.
1: Evet.
0: Yağımız var.
1: Hı hı.
0: Yalnız bunları biz üzerinin sosu için kullanacağız. Ben sıvı yağ buradan göz kararı kullanayım.
1: Kullan. Tamam canım. Göz kararı
0: tamam.
1: Kullan. O da zaten biraz tercihtir.
0: Evet.
1: Ne kadar yağlı oldu. Sen iste ben sana bütün malzemeleri vereceğim.
0: Miyim? Kaşık un ve badem alayım.
1: Kaşık un ve badem. Al
0: evet.
1: Canım burada kaşığımız. Evet.
0: Sanırım toz badem bu.
1: Evet, toz badem o. Rondodan çektiğimiz ama marketlerde de satılıyor. Dilerseniz işte rondodan bademi de çekebilirsiniz.
0: Şöyle,
1: ben sana tüm malzemeleri getiriyorum.
0: Dolu dolu.
1: Onu kavuruyoruz ilk önce.
0: Tepeleme dolu dolu şey yapıyoruz. Biraz bu yemek kaşığından küçük olduğu için birazcık daha ilave ediyorum.
1: Sana bütün malzemeleri getirdim canım.
0: Sonra buradan acaba ölçülü olmuş olabilir mi? Hepsi,
1: hepsi ölçülü.
0: Ha,
1: evet,
0: tamam
1: hepsi
0: o zaman.
1: Ölçülü.
0: Bırakıyorum.
1: Kızlar... Tüm malzemeleri sağ olsunlar. Ekibimiz de şahane efendim.
0: Evet.
1: Her şeyi sizin gönderdiğiniz ölçüde hazırlıyorlar buraya.
0: Sağ olsunlar. Teşekkür
1: evet.
0: ediyorum. Ellerine sağlık.
1: Evet hepsine teşekkür ediyoruz. Tüm Tuğçe'nin evet. mutfağı ekibine sağ olsunlar. Şimdi yağımızı koyduk. Unumuzu ilave ettik. Bademi çektiğimiz bademi rondadan onu da koyduk. Böyle bir kavuruyoruz öyle mi?
0: Kokusu çıkana kadar kavuracağız. Sonra... Hı-hı. Suyunu, sütünü ilave edeceğiz.
1: Şimdi biz bir sos mu hazırlayacağız?
0: Sadece çorbamız olduktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ. Bademi şöyle bir çevireceğiz üzerine dökmek için.
1: Çevireceğiz. File bademi çevireceğiz.
0: Evet, file bademi
1: tamam,
0: çevireceğiz.
1: Tamam, bunu da yapabiliriz.
0: Tabii ki yapabiliriz.
1: Tavayı da çıkarttım. Evet. Şimdi güzelce bir kokusu çıkana kadar evet. kavuralım.
0: Sonra...
1: Kiraları da kızartalım. Evet canım.
0: Sonra buna hanımlar kesinlikle kettle'dan sıcak su koymasınlar. Çünkü neden? Kavrulmuş un olduğu için topak topak oluyor.
1: Topak olur. Soğuk suyla yapacağız.
0: Soğuk suyla açacaklar.
1: Bu da önemli bir detay.
0: Evet.
1: Onu da seyircilerimize belirtelim. Ne yapıyoruz? Soğuk su koyuyoruz. İçinde un olduğu için topak topak olmaması
0: evet.
1: adına. Evet.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani hanımlarımız aa ben bu çorbadan yapacağım ama krema yok demesinler. Hem krema yerine süt kullanabilirler ama ben evde çocuklarım öyle seviyor.
1: Hem süt hem krema.
0: Evet. Biz öyle seviyoruz ve onun için krema ilave ettim.
1: Krema ilave ediyorsun. Hem süt koyuyoruz hem de krema koyuyoruz. Evet.
0: İlla şart değil yani. Hani.
1: Şart değil. Bu bayağı bir kokusu çıkacak onun öyle mi?
0: Birazcık kokusu çıkacak.
1: Bu çorbayı bak ilk defa ben görüyorum biliyor musun?
0: Biz çok seviyoruz bu çorbayı.
1: Yani bu benim yiyebileceğim bir lezzet
0: Osmanlı
1: eminim.
0: Osmanlı sofrasında.
1: Kesinlikle seveceğim bir lezzet. O yüzden kalem kağıdı ben hazırladım. Yazıyorum yani tarifini. Heh. Bak şimdi hiralar bir tık daha kızarmaya başladılar.
0: Tuğçe'cim bana diyorlar ki sen neden Eskişehir'in şeysini yapmıyorsun, çiğ böreğini yapmıyorsun
1: çiğ böreğini,
0: diyorlar.
1: Evet.
0: Mesela balaban köfte var. Çiğ börek Tatarların mesela Eskişehir'e Tatarlarımız çok var.
1: Tatar herkes orada da çok olduğu için çok güzel lezzetleri var, doğru.
0: Bana diyorlar ki Tatar mısın?
1: Değil misin?
0: Değiliz. Değilsiniz. Yani memleketimiz Afyon bizim.
1: Afyon. Afyon yemekleri de biliyorsunuz.
0: Çok. Haşhaşlı da üzerime yok. Haşhaşlı bükmeli.
1: Ondan sonra evet o bükme mercimekli börekti değil mi?
0: Evet. Böyle kat kat oluyor, açılıyor.
1: Çok güzel. Hatırlıyorum biz programımızda yaptık.
0: Öyle mi?
1: Acayip lezzetli oluyor. Ama tabii ki Afyon deyince bir ekmek kadayıfı aklımıza gelmiyor değil. Ondan sonra başka ne? Afyon deyince sucuk geliyor aklımıza.
0: Evet, sucuk geliyor. Evet. Manda kaymağı geliyor.
1: Manda aslında kaymağı.
0: Büşra Hanım hile tatlısını istedi. Ben ekmek kadayıfı yapacaktım.
1: Yaptık biz daha önce ekmek kadayıfı.
0: Evet, öyleymiş.
1: Büşra'cığım, sevgili yapımcım demiştir ki farklı bir lezzet olsun diye istememiştir.
0: Şimdi oldu bu, hazır. Bunu böyle çekiyoruz.
1: Tamam.
0: Suyumuzu, sütümüzü ilave edelim.
1: Suyumu ilave ediyorum.
0: Biraz daha şöyle.
1: Birazcık daha ilave ediyorum. Soğuk su. Un olduğu için bakın sıcak koysaydınız hiç topak...
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Top da bulacak. Açamazdık.
1: Evet, açamazdık. Doğru. Aslında bir çırpıcı...
0: Ama... Çırpıcı olsa çok iyi olacak ama çırpıcı yok.
1: Yok, çırpıcı
0: var mı?
1: Vardır.
0: Göremedim ben.
1: Var var burada. Olmaz mı? Ben şöyle göreyim. İstersen. Şöyle daha rahat tamam, ederiz.
0: Tabii ki.
1: Açarız böyle.
0: Niye zorluyoruz kendimizi
1: değil mi? Niye zorluyoruz? Tabii canım sen iste. Bizim mutfakta yok yok. Sen suyu ilave edebilirsin. Daha istiyor çünkü su çekti. Evet.
0: Şimdi açıldı sütümüzü de ilave edeceğimiz ölçülü kullanalım.
1: Tamam.
0: Nasıl oldu?
1: Açıldı.
0: Açıldı.
1: Gayet rahatız şimdi. Mutlaka çırpıcı kullanmak lazım.
0: Sütümüzü ilave edelim.
1: Sütümüzü ilave ettik. Evet.
0: Kremayı da ilave edelim.
1: Kremayı da ilave edelim.
0: Bir de yine püf nokta vermek istiyorum. Ben bugün yine yayla çorbasında olsun, sütlü çorbalarda olsun kesinlikle tuz ilave etmiyoruz.
1: Ha, neden?
0: Tuz ilave ettiğimiz zaman kesiliyor.
1: Kesiliyor.
0: Kesilmesini önleyeceğiz.
1: Tuz ilave etmiyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Güzel bilgiler. Şimdi artık tamamen
0: ocağa koyabiliriz.
1: Ocağa koyabiliriz. Evet. Tüm malzemeleri birbirine karıştırdık. Bak orada kalmış biraz daha. Ocağımızın altı açık. Lahanamıza bir bakalım hadi.
0: Lahana kaynamaya başladı. Kısalım isterseniz birazcık.
1: Kısalım altını. Evet. Altını da kısalım.
0: Şimdi bu kaynayana kadar bırakmayacağız, karıştıracağız. Bence eliniz yanmasın, karıştırın.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yer değiştirelim.
0: Yer değiştirelim. Aynen.
1: Evet, böyle koyalım. Bunu da büyük ocağa alalım çorbamızı,
0: çabuk
1: badem
0: kaynasın,
1: çorbamızı.
0: Evet.
1: Ben de şurada yağ ile bademi şöyle bir kavurayım
0: tabii
1: mı?
0: Tabii ki olur.
1: Evet efendim. En üst sosu ne demiştik? Böyle file bademi tereyağında azıcık kavuracaktık değil mi Sultan abla? O işlemi de halledelim.
0: Bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı.
1: Tereyağı, biraz da sıvı yağ. Sıvı yağımız da buradaymış. Evet. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ da şimdi eriyince file bademlerimizi de kavuracağız. File bademi de bayılırım.
0: Aynı şekilde
1: çok severim. Sen de mi?
0: Sen de.
1: Evet, yani hakikaten çok keyifli bir lezzet. Böyle tatlıların üzerinde de çok severim file bademi.
0: Olur.
1: Çok şık olur.
0: Yani hani bir yemek yapıyorsak veya bir tatlı yapıyorsak hakkını vermemiz gerekiyor.
1: Vermemiz lazım. Evet. Nitekim Hira'nın da hakkını vereceğiz. Kaymak ve neyle? Toz fıstıkla, toz antep. Ooo, Hira'lar oldu. Bence kesin bakın oldu mu bu sefer. Bak. Biraz daha mı?
0: Bir iki dakika daha
1: tamam,
0: olsun.
1: Hadi bir iki dakika da benden. Tamam. Hira'ya bir iki dakika da bizden efendim. Çorbamız zaten kaynayacak. Lahanamız da olur o sırada değil mi?
0: Olur olur.
1: Şimdi ben bademleri koyuyorum. Şöyle bir çevirelim. Ocağımın altı açık değil mi? Evet evet açık. Bademi de koyalım.
0: Şöyle çevireceğiz.
1: Çok çevirmeyeceğiz
0: yok,
1: zaten değil mi? Yakmayacağız.
0: Yok.
1: Evet evet.
0: Böyle sütlü kahve gibi olsun.
1: Evet, bir hafif, çok hafif bir karamelize edeceğiz.
0: Üzerinde şık dursun.
1: Bunu ama şimdi koymayalım. Tam
0: hayır,
1: böyle tencereye sunum tabağımıza
0: tabii
1: koyduğumuzda.
0: Ki. En son
1: koyalım bence
0: şimdi
1: de
0: değil.
1: Öyle. Şimdi
0: en
1: koymayacağız. Ben şu lahanaların akıbetini merak ediyorum ama şimdi tabağıma bak çıkartmayalım daha. Onları öylece bir pişsinler efendim. Hira'yı bir çıkartacağım ama sunum aşamasına geçmeden şöyle bir seyircilerimize göstereceğim.
0: Gösterelim.
1: Çünkü fırının içinde göremediler onların o halini. Etrafındaki onun en güzel, ben işte Tokat'ta yemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. O kadar çok gezince karışıyor hatlar birbirine. Evet. O dışının irmiğe bulanması farklı bir lezzet veriyor. Oradaki detay o.
0: Haşhaşlı devani gibi oluyor.
1: Ya çok güzel oluyor. Hakikaten çok güzel oluyor. Böyle bir çevirdim. Yeterli mi? Biraz daha
0: çevirelim.
1: Birazcık daha çevirelim.
0: Ben şimdi buna koymadı demesinler hani. Kırmızı toz biber de ilave ediyoruz ama kırmızı toz biber kremalı çorbada hoş olmuyor.
1: Yok olmaz. Hoş olmuyor. Olmaz. Bu hani, beyaz bir çorba. Evet. Gerek yok buna başka bir diyeyim renge diye. Bu daha böyle sütlü tatlı yani... Sütlü tatlı demek de doğru değil de.
0: Sütlü çorba.
1: Sütlü çorba evet. Kırmızı aynen çok çorbası. Yakışmaz. Evet bence de. Şimdi bu biraz daha ben Hira tatlısını fırından çıkarana kadar birazcık daha çevirsinler kendi kendine çevirsinler. Şimdi Hira tatlısını çıkarıyoruz efendim. Fırından geliyor.
0: Geliyor değil mi?
1: Geliyor geliyor Hira tatlısı geliyor. Ah çok da güzel görünmüş. Baksana artık bu oldu.
0: O şahane oldu.
1: Bu oldu. Hemen bir şuradan tahtamızı alalım ki tezgahımızı yakmayalım değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi şerbetimiz de nasıl ne durumda?
0: Şerbet biraz...
1: Biraz olsun kendine gelsin sonra ondan şerbetimizi sonra dökelim. Evet. İyice. Ben duymuştum aslında Sultan abla Hira tatlısı ile ilgili. Şerbeti öyle kaynatmıyorsun. 5 dakika ısıtıyorsun.
0: Canım ben bir tarifi deniyorum. Ondan sonra damak tadıma uydu söyle. O benim damak tadıma uymadı.
1: Ha, sen böyle daha çok beğendin.
0: Evet. Bu çok hoşuma gidiyor ve benim önceki müşterilerim de böyle beğeniyorlar.
1: Böyle seviyorlar. Evet. Tamam. Bu da oldu galiba artık ha. Ne diyorsun?
0: Bu da oldu. Kapatalım.
1: Bu da oldu.
0: Altını kapatalım.
1: Bademlerimiz de oldu efendim. Altını kapadık. Ne diyeyim de acaba? Kokuları gelmeye başladı. Hakikaten öyle. O zaman şöyle bir toparlayayım seyircilerimize. Çorbamız kaynamak üzere efendim. Çorbadaki detayımız sürekli karıştırarak içinde un olduğu için topaklanmaması adına sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi Sultan abla?
0: Kesilmemesi için.
1: Kesilmemesi için. Hira tatlımız da fırından çıktı. Birazdan şerbetini üzerine dökeceğiz. Hira tatlısındaki püf noktada tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacaktı. Kaburga dolması beni andı. Geçen gün yaptık da Diyarbakır yemekleri olarak. Altına kaburgaları koyduğumuz, üstünde gül şeklinde sardığımız lahana sarmamız da pişmek üzere. Ne diyelim? Yemeklerimizi şöyle bir hazırlayalım, sunum haline getirelim. Etrafı da toparlayalım, sizin karşınıza öyle çıkalım. Birazdan bu güzel lezzetlerle, Sultan ablanın akşam yemeği lezzetiyle karşınızda olacağız. Çok az, birazdan.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
3: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarafya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü, koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
6: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
7: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
9: Sen de bakıma katıl.
8: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını
10: boost'la. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
11: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Geceliği 4.200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
7: Haydi gel, haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Evet efendim, bugün Sultan ablanın böyle aslında bayağı farklı bir akşam yemeği menüsüyle evet. sizle beraber olduk. Çorbamız neydi Sultan abla?
1: Kremalı, badem çorbası. Kremalı badem çorbası.
0: Evet, üzerine de file bademleri evet. öyle çevirmiştik tavada hatırlarsanız. Hı hı. Onu da koyduk. Çok güzel gözüküyor. Tatlımız ne dedik? Hira tatlısının Hira üzerine tatlısı. Kaymağı koyacağız.
1: Kaymak koyduk ve fıstıklı sunum yaptık.
0: Fıstığımızı ilave ettik ve bence günün başrolü.
1: Evet.
0: Başrolü neydi?
1: Ana yemeği.
0: Ana yemeği kaburgalı gül şeklinde lahana sarması. Evet. O da çok keyifli görünüyor. Şimdiden afiyet olsun. Dileriz ki evinizde yaparsınız bu güzel lezzetleri. Sultan abla çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Yine gel bu sefer ister Afyon ister Eskişehir yöresinin. Sen nasıl tamam, istersen yaparız. Öyle bir yöresel yemek yapalım. Yapalım. Ya da mantı evin varmış mantı yaparız belki belli mi olur?
1: Mantı evini devrettim ya.
0: Devrettin de ama yani yine burada mantı yapmaz mısın?
1: Ama sizi kırmayayım yaparım tabii
0: belki
1: ki yaparım.
0: Belki yaparsın.
1: Tabii
0: sağ yaparız. Ol canım teşekkür ediyorum. İyi bak kendine görüşmek üzere inşallah. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Metrekare'de bu bölüm Göktürk'te iç mimar Anna Fresco'nun tasarımını gerçekleştirdiği dairedeyiz. Eklektik tarzına hakim olduğu 200 metrekare büyüklüğünde olan bu evin detaylarını Anna Hanım

Merhaba, ben Anna Fresco. Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Bugün size Göktürk'te yapmış olduğum bir evden bahsetmek istiyorum. Aslında bu bir taşınma hikayesi gerçekte. Benim yakın bir arkadaşım evini taşımak istedi. Benden yardım rica etti. Ben de büyük bir keyifle elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şöyle anlatayım. Burası 3 oda, bir salon, 2 tuvalet ve bir mutfaktan ibaret bir apartman dairesi. Arkadaşımın yaşadığı evde kendisine ait bazı eşyaları vardı. Elimden geldiğince ben onları buraya uyarlamaya çalıştım. Aslında eminim aranızda seyredenlerden benzer ihtiyacı olanlar vardır diye düşünüyorum. O yüzden böyle kısaca hani nasıl çalıştığımı baştan anlatmak istedim. Şöyle ki önce eski evde bulunan eşyaların bir listesini çıkarttım. Yani elimde ne var? İşte bir yemek masası diyelim, bir sehpa diyelim, atıyorum iki kanepe, bir koltuk, işte bir yatak başı gibi. Böyle bir liste çıkarttım. O eşyaların ölçülerini aldım. Ardından bu ev, yani yeni evin, binanın ölçüsünü çıkarttım. Yani rölevesini aldım demek istiyorum. Ondan sonra da elimizdeki var olan eşyaları buraya yani maksimum, en fazla nasıl yerleştirebilirime baktım. Onları yerleştirdikten sonra da şöyle düşünmeye başladım. İlave neye ihtiyacımız var? Yani bir koltuğa mı ihtiyaç var, bir masaya mı ihtiyaç var, perdeye mi ihtiyaç var, kütüphaneye mi ihtiyaç var gibi. Öyle bir hani yeni alınacaklar listesi oluşturdum. Ardından da elimizdeki eşyaları ne şekilde kullanabiliriz? Yani olduğu gibi mi buraya gelecek, yoksa işte kumaşı mı değişecek, rengi mi değişecek veya üzerine bir ilave mi olacak gibi ayrı bir liste çıkarttım. Böylece gerçekten elimizde olanları maksimum kullandığımı düşünüyorum. Çok basit bir örnek, önümüzde bir sehpa bulunmakta. Mesela bu sehpanın ayakları vardı ama rengi sarıydı ve üzerinde kare bir cam bulunmaktaydı. Biz ne yaptık? Bu evin renklerini ayağa boyadık, griye çevirdik. Ondan sonra üzerine bu sefer buraya gereken cam dikdörtgen bir camdı. Dikdörtgen bir camla olayı toparladık. Böylece aslında var olanı kullanarak hani buraya uygun bir hale getirdik diyebilirim. Onun dışında girişten itibaren anlatmaya başlayayım. Yerdeki parkeler zaten mevcuttu. Sadece bir sistra ve cilaya ihtiyacı vardı. Onu yaptık. Ardından arkaya doğru giden koridorda yerde çok tercih etmediğimiz bir döşeme vardı. Onun üzerine basit bir vinil kaplamayla en azından evin rengine getirmeye çalıştım. Hafif böyle gri ve işte melanjlı bir vinil kaplama kullandım. Salonda ise ev sahibinin bir büfesi vardı. Büfe tamamen siyahtı ve hani benim istediğim canlılığı vermiyordu bu salona. Ama mesela üzerine bir tane boyalı cam ilave ederek onun o siyahlığını azaltıp genel ortama uyum sağlaması için bir renk katmış olduğunu düşünüyorum. Elimizde var olan bir kanepemiz vardı. Onu olduğu gibi koydum. Ama mesela karşıdaki kanepe yoktu. Onu ilave satın aldık. Ev sahibi öğretmen. Dolayısıyla sürekli olarak elinin altında kitaplara ihtiyacı var. O kitapları saklamak yerine, hani çünkü sonuç olarak bu evde yaşıyorsa, hani kendisini bir odaya hapsetmesini değil de bütün evi kullanmasını tercih ettiğim için kütüphanesini salona koymayı tercih ettim. Böylece o da hani daha geniş bir mekanda daha uzun bir zaman vakit geçirme şansı olabilir diye düşünüyorum çünkü. Mesela örneğin bu kütüphaneden sadece bir tane vardı elimizde. Onun ikincisini ilave ettik. Yemek masamız elimizde bulunmaktaydı.
Ama buraya böyle sandalyeleriyle birlikte var olan bir masadan bahsediyorum. Dolayısıyla bu sandalyeler böyle bu mekan için biraz büyük ve burayı boğacağını düşündüğüm için onları böyle arka duvara, yani sadece kullanacağı zaman öne çekmesini sağlayacak bir şekilde yerleştirdim. Yemek masasının üzerinde görmüş olduğunuz hem aksesuarlar hem lambalar benim sonradan ilave ettiğim parçalar. Aslında şunu anlatmak istiyorum. Yani var olanları, renklerini, gerektiği zaman konulma şekillerini değiştirerek veya kumaşını değiştirerek nereye götürmek istiyorsanız olayı oraya götürme şansımız var. Yani elimizdekiler diyelim bir parça daha klasikse ve olayı modernleştirmek istiyorsak biz onu işte rengiyle, kullanmış olduğumuz objeler ile, yani onların tarzıyla demek istiyorum veya işte lambanın asılış şekliyle bile onu moderne doğru götürebiliriz diye düşünüyorum. Örneğin burada yaptığım gibi bu aslında hani rustik, daha önceden de sahibinin kullandığı yani bilinen klasik bir masa diyelim. Ama bunu modernize etmek için örneğin şu objeleri bile masanın tam ortasında değil de böyle bir parça daha yanına aldığınız zaman o bile olaya bir kompozisyon katıyor aslında. Veya üzerinde kullanmış olduğum avizeler. Onu tek bir tane ortadan sarkıtıp daha büyük bir avize de olabilirdi. Ama bunu böyle üçleyerek hem masanın ince uzun bir masa olduğunu vurgulamış oluyorum. Hem karşı duvarı bir anlamda doldurmuş oluyorum. Hem de boylarını da uzun tutarak bir modernlik sağlamış olduğumu düşünüyorum. Ayrıca bu kütüphaneyi diyebilirim ki 3-4 kez yerleştirdim ben. Çünkü bu kitapları kullanacak ama bunların kendi içlerinde bir şeyleri vardı, bir kategorileri vardı diyeceğim. Hem ona onun o kategorilerini bozmadan hem görselliği sağlayarak hem de bir sıkıcılık yaratmamak adına aralarına böyle küçük objeler, işte heykeller, mumlar koyarak hem görselliği sağlamaya çalıştım hem de kullanışlılığını bozmadığımı düşünüyorum. Ayrıca bazı ürünleri vardı ki işte küçük küçük parçalar, yok işte zımbaydı, yok kalemtıraştı, yok boya kalemleriydi gibi. Onların da bir düzgün gözükmesi için kapalı alanlara ihtiyacım vardı. Kutular satın aldık. Bu kutuları da tek düze kullanmamaya çalıştım. Onlar da kendi içlerinde işte gri, beyaz, işte hasır gibi hani değişik malzemelerden oluşunca hani uzun bir kütüphane olduğu halde o sıkıcılığı yıkabildiğini düşünüyorum. Onun dışında dışarıda büyükçe bir havuz. O havuz ama artık komşular da gözükebiliyor aynı zamanda. İşte biraz gözüksün ama biraz evin içinde bir mahremiyet de oluşturması gerektiğini düşündüğüm için yarı geçirgen perdeler kullandım. Şimdi bu şey cephesine baktığınız zaman, doğrama cephesine, sağ tarafta bayağı bir yeşilliğimiz var. Bunu da dengelemek için sol tarafta bu sefer perdenin üzerine bir yeşil baskı yaptırdım, yaprak baskı yaptırdım. Hani sanki orada da bir bitki, bir çiçek, bir şey varmış gibi bir hava verebilmek adına. Şimdi ayrıca mesela burada görmüş olduğunuz kanepe eski evde mevcuttu. Ama modüler bir sistemin olması çok işime yaradı tabii. Çünkü orada kapalı bir balkonu vardı ve ince uzun bir balkondu. Dolayısıyla bunu uzun bir şekilde kullanabiliyorduk. Ama modüler olduğu için bir modülünü ayırdım, ayrı bir köşeye koydum. Böylece bunu da değerlendirmiş olduk diye düşünüyorum. Artı biraz şu büfeden de bahsetmek istiyorum. Çünkü orası uzun bir duvar. Büfemiz de uzun bir büfe. Orada da bomboş bir duvarla karşı karşıya kaldım bir anlamda. Açıkçası duvarı artık benim sanki tuvalimmiş gibi ve ben o duvara resim yapmam gerekiyormuş gibi düşündüm. İki tane de ev sahibinin klasik ve aile yadigarı olan iki klasik resim tablosu vardı. Onları koydum. Sonra tekrar tablo böyle gidip hani galeriye de çevirmemem gerekiyor tabii. Araya benim çok tatlı bulduğum Yusufçuk formunda bir aplik yerleştirdim oraya.
Fark ederseniz Yusufçuğun kanatları yeşil. Resimlerin içinde de bir yeşillik var. Evin diğer yerlerinde de işte bitkiyle, şununla bununla bir iki yeşilimiz var. Böyle bir bağlantı sağlamaya çalıştım. Ardından yine bitmedi, yine duvar uzun, devam etmek gerekiyordu. Bu sefer de şöyle düşündüm. Madem ki sağ tarafa koyduğum şeyler kare veya dikdörtgen, yani köşeli formlarda bir şeydi. Yusufçuk biraz olayı kırıyor, yine böyle amorf bir görüntüye sahip. Bu sefer sol tarafta da o amorfluğun devamını bir yuvarlaklarla yakalayarak ve içindeki renk tonları da hem büfenin siyahını yakalıyor, hem üzerindeki o tabayı yakalıyor, hem parkenin doğal hasır rengini de yakalıyor diye düşünüyorum. Böyle bir kompozisyon yaptım kendime göre. Ayrıca görmüş olduğunuz sallanan sandalyemiz yine öbür evin kış bahçesinde bulunmaktaydı. Çok şirin bir parça bana göre, insana neşe veren bir parça. Madem ki var elimizde, niye değerlendirmeyelim? Çünkü sonuçta burada birbirine paralel iki kanepe bulunmakta. Bir misafir geldiğinde burası dolduğu takdirde ev sahibi bu daha hareketli bir malzeme çünkü. Bunu istediği yere çekerek hani o yuvarlaklığı sağlayıp o yani gelenlerle bir daire içinde olabilir diye düşündüğüm için onu da ilave ettim. Bu sefer sehpaya koltuklar veya kanepeler uzak kalmaktaydı. Onlara iki yardımcı ünite gerekiyordu. Onları da iki yuvarlak böyle yan sehpayla işte yeni ilave ederek yine. Bizim zaten aksesuar rengimiz bu evde gri tonları, işte mavi ve tabalar. Sehpalarda o maviyi tekrarlayarak hani ben buradayımı hatırlatmak istedim. Ama yer sonuçta parke, yani hep böyle bir parkenin bir doğallığı var. O mavi oraya da küçük bir hani böyle halıyı koydum ama halı aslında biraz şey gibi. Hani nasıl anlatayım? Hani şal gibi duruyor burada. Yoksa hani bildiğimiz, alışa geldiğimiz oturma düzeninin altında değil. Zaten genelde ben öyle kullanmayı tercih ediyorum halıları. Çünkü yani malzemeyi de çok kapatmak istemiyorum. Hani bunu bir renk ve doku versin diye kullanmayı tercih ediyorum. Bu halı da aslında elimizde vardı. Kış bahçesinin, yani balkonun diyeyim, boyutlarına göreydi. Ama bu şekilde koyduğum zaman hani bu evin boyutuna uyması ya da uymaması diye bir şey de kalmıyor. Böylece elimdekini de hani çapraz ve şal gibi kullandığımda halıyı, elimdekinin ölçüsü artık önemsiz kalmaya başlıyor. Çünkü o fonksiyondan çıkıp bir aksesuar sınıfına giriyor. Onun dışında girişte görmüş olduğunuz küçük bir dolabımız var. Bu dolap yine bahsettiğim kış bahçesinde vardı. Aslında şunu söylemeyi atladım zannediyorum. Çünkü o kış bahçesinin dekorasyonunu da ben yapmıştım. Dolayısıyla bu zaten bu üniteler veya işte bu parçalar diyeyim, benim de kullanmaktan keyif aldığım, sevdiğim parçalardı. Değerlendirmek o kadar da zor gelmedi açıkçası. Onlar dolabı bir baktım ölçü olarak, yani antrede böyle bir girinti var ve o kadar uyuyor ki ölçüsü oraya. Zaten kapıdan içeriye girdiğinizde, yani elinizde ya araba anahtarı oluyor, ya evin anahtarı oluyor, ya cep telefonu oluyor. Ya bir şeye ihtiyacınız oluyor sonuçta onları koymak için. Dolayısıyla hem fonksiyonel anlamda iş görüyor diye düşünüyorum, hem de görselliği var. Şöyle de bir durum oluştu. Şimdi onun bir rafları vardı ve normalde o raflar kitap ünitesiydi bu çünkü orada, eski evde. Buradaysa artık kitaplarımızı zaten, çünkü bizim bu evde kitaplar aksesuar değil. Yani bunlar gerçekten her gün kullanılan ve kendi içinde bir sıra düzeni olan parçalar. Dolayısıyla o antrede kitabın bir anlamı yoktu. Ama ev sahibinin aileden kalma, Bleu Blanc diye tabir edilen bir yemek takımı vardı. Ve bu mavi ve beyaz olayı zaten bizim evimizin de

aksesuar rengiydi. Dolayısıyla ben onun en azından fincanlarını orada görsel olarak sergilemeyi tercih ettim. Onun dışında uzun bir koridor var. Şimdi bu koridorda ne yapabilirim? Yani bu koridorun sıkıcılığını nasıl yok edebilirim diye düşündüm. Ve aile resimlerini dizdim. Aile resimlerini de böyle çok fazla hani duvara klasik anlamda çakmayı çok tercih etmiyorum. Onlara bir raflar oluşturdum. O raflarla böyle duvarlara dayadım. O da en azından hani geçerken oradan o resimlere bakarak, artık yabancılar da bakıyor aslında her gelen giden. Çünkü tuvalet de o bölümde sonuç olarak. Yere de yine eskiden kalma bir kilimimiz vardı. Fakat o kilim uzunluk olarak kısa kalıyordu koridor için ve geniş, çünkü yolluk değildi. Onu da özel olarak halıyı ortadan ikiye böldürdüm. Kenarlarını overlocklattım. Böylece iki tane yolluk haline getirdim. Yani baştan da söylediğim gibi ne var ne yok her şeyi kullanmaya çalıştım. Gerçekten çok az ilavemiz oldu. Ama en azından yer döşemesine bir renk katmış olduk. Duvarları biraz hani canlandırıp meşelendirmiş olduk diye düşünüyorum açıkçası. Gelelim mutfağımıza. Mutfakta da şöyle bir durum. Evin zaten mutfak dolapları mevcuttu. Onları hiç değiştirmedim ama hani buraya nasıl bir can verebilirim, nasıl bir sempatiklik oluşturabilirim diye düşündüm. Önce perdesini değiştirip store perdeleri ilave ettim. Store perdelerde de böyle uçuk gri kullanarak hani salonun griliğini, yani evin genel rengini oraya taşımaya çalıştım. Ardından birkaç tane böyle boş duvar vardı. O duvarlardan bir tanesine işte açık bir raf ilave edip işte yemek kitaplarıydı, bir iki objeydi ve aynı zamanda da bir renklilik de getirdim. Yani mutfağın genel dolaplarının renginin dışında bir renk, yeşili tercih ettim. Onun dışında bir iki tablo ilavesi, işte yere bir küçük kilim. Ama en sempatik olan şeyim ben, bir de yukarıdan aşağıya böyle heykel gibi bir çanlar sarkıtarak hani bir üç boyutlu bir aksesuar ilavesinde bulunmak istedim.

Evet, şimdi geldik arka odalara. Şu anda yatak odasında bulunmaktayız. Dolaplar zaten mevcuttu ama renklerini değiştirdim onların. Yani biraz böyle gri bir tona getirerek. Aslında böyle gri vizonumsu bir ton evde genelde kullandığım. Kulplarını değiştirerek en azından hani genel havaya uyum sağlamasını istedim açıkçası. Tabii bu arada aydınlatmalardan hiç bahsetmedim ama mutlaka ki boyadan önce bu evde çok ciddi bir elektrikçi çalıştı. Yani ciddi bir elektrik işimiz oldu. Çünkü genelde eski evlerde işte odamda tavanın ortasından bir kablo inerdi. Oraya da bir lamba asılırdı. Ama tabii ki bizim istediğimiz bu değildi. Dolayısıyla bu kabloların hep yerlerinin değişmesi gerekti. Örneğin yatak odasına girerken burada bayağı 8-9 kapılı bir dolabımız var. Bunu burada açtığın zaman kapağı içinin gözükebilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla diyelim ortada bulunan kabloyu oraya doğru çekip işte ray üzerine spotlar yerleştirerek gardırobun içinin çok rahat bir şekilde görünmesini sağladığımı düşünüyorum. Tam tersi ortadaki kabloyu da kapatmak, çünkü insan yatınca zaten yataktan tavana baktığında bir ışık görmek istemez. Çünkü sonuçta göze gelen bir şey. Dolayısıyla komodinlerin üzerlerine doğru çekmeye çalıştım o kabloları. Aynı şekilde televizyon seyredilen ve hani misafir gelince misafirin yatabileceği bir odamız da var. Orada da ciddi bir elektrik olayı. Banyolarda keza öyle. Salonda da yani elektrik bence zaten bu dekorasyon olayının en önemli kısmı diye düşünüyorum.

düşünüyorum. Çünkü orada ortaya çıkarmak istediğiniz yerleri aydınlatabiliyorsunuz. Gizlemek istediğiniz ya da ışığa ihtiyaç duymayacağınızı düşündüğünüz bölgeleri de daha loş bırakarak o istediğiniz etkiyi çok rahat verebilirsiniz aydınlatmayla oynayarak diyeceğim. Tekrar yatak odasına geri geldiğimizde elimde bahsettiğim gibi gardırop vardı, bir de yatak başı vardı. Üstelik yatak başının kumaşını dahi değiştirmek istemedim. Fakat biz sarı tonlarında hiç değildik. Ancak elimdeki yatak başı sarı tonundaydı. Şöyle düşündüm. Sarıya hani ne yakışır, yanına ne koyarsam ve hangi orantıda koyarsam ben onu görünmez hale getirebilirim diye. Sahibinin de tercih ettiği, benim de çok sevdiğim yeşil, çağla yeşili tonuyla devam ettik. Zaten yatağın örtüsünü, çünkü yatak örtüsü odadaki aslında en büyük leke oluyor ciddi, yani baktığınız zaman olaya. Onu böyle bir çağla yeşili, üzerine böyle bir şal ilave edip onun da daha koyu bir yeşille, işte yan komodillerle o şalın rengini birbirine bağlayarak, işte yere yine böyle farklı bir tonda yeşil bir halı ilave ederek, yani kısacası o sarıyı yok edip yeşili ön plana çıkarttım. Tamam, yeşili ön plana çıkarttım ama bir de aksesuar renge ihtiyacım vardı. O zaman da yeşilin kontrast tonu biliyorsunuz ki kırmızıdır. O zaman küçük küçük kırmızılar ilave etmem gerekiyor diye düşündüm. Ve işte yok kırmızı bir yastıktı. İşte ne bileyim ben kırmızı bir yuvarlak ikinci bir şeydi. Ve kırmızı bir komodin ilave ettim. Aslında şimdi fark ettim ki zaten yeşile başlama nedenim bu kırmızı şifonyerin elimizde var olmasıydı. Yani ben size tersten anlatmış oldum. En başta kırmızı şifonyerim vardı elimde. Kıpkırmızı bir oda yapamayacağıma göre kırmızının kontrastı yeşil olduğu için biz aslında bu yeşil rengi seçtik bu odada. Onun dışında da sağda ve solda iki tane boş duvarım bulunmaktaydı. O duvara da işte resim, tablo, yağlı boya, işte akrilik gibi objeler diyeceğim ilave ederek en azından duvarların boşluğunu da yok etmiş olduğumu düşünüyorum. Aydınlatmalardan bahsettim demin, ancak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi oda çok büyük değil, dolayısıyla komodinler de çok büyük değil. Komodinlerin üzerine çok fazla doldurmayı sevmiyorum. Çünkü sonra bu sefer bize yer kalmıyor. Yani zaten bir kitap, bir cep telefonuydu, bir gözlük, bir bardak su koydum mu komodinin üstü bitiyor. O sebepten en azından bir tanesinin aydınlatmasını duvardan çıkışlı, yani aplik olarak yapmayı tercih ettim. Zaten simetri benim hiç ama hiç tercih ettiğim bir şey değildir. Dekorasyon anlayışımda hem bir asimetri olarak komodinlerin bir tanesinde işte üzerinde bir abajur, diğerinde de aplik kullanarak asimetrik bir görüntü yakaladığımı düşünüyorum. Yatak başı dediğim gibi sarıydı ve biz yeşil tonlarına gidiyorduk. İçinde hem sarı hem yeşil çizgileri olan yatak başının arka duvarını bir duvar kağıdıyla kaplamış oldum. Böylece yatak başı tek başına kalmamış oldu. Yani sanki yukarıdan aşağıya bir bütün gibi gelmesini sağladığımı düşünüyorum. Hatta seçmiş olduğumuz nevresimlerin dahi içerisindeki kaktüs desenlerinde hem sarı var hem yeşil var dikkat ederseniz. Ve yeşilin tonu da örtümüzün tonuyla bağdaşıyor. Onun dışında tuvaletlerden de biraz bahsedebilirim. İki tane tuvalet var bu evde. Bunlardan bir tanesi ebeveyn yatak odasının içinde, diğeri de genele hitap ediyor, koridorun sonunda. Çok fazla tadilata da girişmek istemiyorduk. Dolayısıyla duş bölümlerini olduğu gibi bıraktım. Banyoların şeylerini de değiştirmedim. Hani işte klozetin yeriydi, lavabonun yeriydi.

0: dolapları da değiştirmedim. Ama banyo dolaplarını değiştirdim. Oradaki mekanın diyeceğim taşının rengine baskın kalıyordu. Yani aslında benim çok tercih etmediğim bir sarılık söz konusuydu. Halbuki biz evi gri tonlarına doğru götürüyorduk. Şimdi orada ben tekrar bir renk girmeye kalksam şöyle diyeceğim, bir renk kargaşasıyla karşı karşıya kalabilirdik. Bunun en doğrusu belki de hani zaten hani vitrifiye rengi beyazdır. Sonuçta klozet beyazdır bildiğiniz gibi. Dolayısıyla dolabı da beyaz kullanarak sadece hani orada duvarımızda bir taş var ve vitrifiyemiz varmış gibi. Yani biraz yok etme prensibine gittim. Yani orada dolabın formu dahi herhangi bir girintisi, çıkıntısı yani ben buradayım demiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama rahatsız da etmemeli. Var olan klozet rengi yani vitrifiye renginden gidince zaten kendinden otomatikman yok olmuş oldu. Ancak işte yok küçük el havlusuydu, yok diş fırçalıydı, yok işte sıvı sabunluydu gibi renkleri evin genel o vizon rengi hani hafif gri renginden kullanınca yere de yine o vizon bir halıyı koyunca o yok etmenin dışında evin renklerini oraya yollamış olduğumu düşünüyorum. Aslında iki banyoda da aynı kuralı uyguladım.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: sadece durula.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Tek alışverişte düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPA'li keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.

0: Yeni mi?
1: Hayır,
0: Perbolle yıkandı.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Tam da leyslik.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kimdi seni vuranlar?
15: Görmedim.
14: Saklamakta fayda yok.
16: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
17: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
15: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
18: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
17: Arada bir namus krizi geçiriyor.
14: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
19: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
20: Kim bu kız?
21: Sokakta baygın yatıyordu.
18: Konuşursa başımız derde girer.
20: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
21: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
22: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
18: Görüşeceksin abinle.
22: Hayır, yapamam bunu.
18: Sen görüşeceksin.
22: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok çok güçlüler abi.
23: Yabancı bugün 16.15'te TV4'te.

Evet, şimdi Göktürk'teki 200 metrekareden oluşan dairemizin son odasına geldik. Burası hem televizyon odası gibi bir oda hem de misafir yatak odası gibi bir yatak odası. Benim şu anda bulunmuş olduğum kanepe yine önceden elimizde var olan bir kanepeydi. Ancak kanepenin şuradan şuraya olan mesafesi bu duvardan daha fazlaydı. Ama ben yine de bunu çöpe atmak istemedim. Ne yaptım dersiniz? Şöyle bir şey yaptım. Kanepenin kolçağını kestirttim. Kolçağı çıkartınca bu duvara tam olarak oturmuş oldu. Böylece bunu da değerlendirdik. Bu kanepenin rengi ise görmüş olduğunuz gibi jüt, doğal bir renk. Ama bizim genel rengimiz işte gri tonlarındaydı. Bunun üzerine hem içinde gri hem içinde jüt rengi bulunan bir duvar kağıdı bulmaya çalıştım. Ve onu arka cepheye döşeyince o iki rengi kaynaştırmış olduğumu düşünüyorum. Yerde bulunan halı da yine önceden elimizde olan bir kilimdi. Onu da değerlendirdik. Burada aynı zamanda biraz çalışma odası gibi de kullanıyor ev sahibi. Dolayısıyla bir küçük bunun gibi bir üniteye, yani bilgisayarını koyabileceği bir üniteye ihtiyacı vardı. Ben onu da yine işte bu jüt rengiyle devam ettirerek en azından göze batmasını engellemiş olduğumu düşünüyorum. Bu görmüş olduğunuz kırmızı dolap da elimizde bulunmaktaydı. Kırmızı yatak odamızın aksesuar rengiydi bildiğiniz gibi. Bu oda yatak odasının sanki bir devamı gibi gerçekti. Hani sanki bir suite gibi düşündüğümüz takdirde işte yatak bölümü ve hani oturma bölümü gibi düşünürsek aslında bu kırmızıyı buraya koymak bu odayı bir anlamda yatak odasına da bağlamış oldu diye düşünüyorum.

Ben Tülay Uludağ. Bugün size elma reçeli tarifi vereceğiz. Elma reçelinde ne kullanacağız? Tabii ki elma, toz şeker, böyle daha aromatik, güzel olsun diye elmaya ne yakışır? Tabii ki tarçın ve şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olabilir.

bilmesi için de yarım limonumuzu kullanacağız. Hemen elmalarımızı alacağız. Elmalarımızı önce kabuklarını soyacağız. Kabuklarını soyduktan sonra böyle birazcık üzerine su ekleyeceğiz. Ve ondan sonra da üzerine toz şeker ekleyeceğiz. İsterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani bir gün önceden elmaların üzerine şekeri koyarsınız. Üzerine bir tülbent örtün. Böyle akşamdan sabaha bir deyim var ya. Akşamdan sabaha kadar elmaları bekletin. O zaten yeterince sulanıyor olacaktır. O suyla birlikte, kısık ateşle birlikte, yani orta ateşle birlikte reçelimizi güzel güzel, keyifli keyifli yapmaya devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz elma içerisinde bulundurduğu şeker bakımından çok zengin. Şekersiz elma reçeli yaparken, daha doğrusu şekersiz reçel yaparken genellikle elma suyu kullanıyoruz. Ya da kuru üzüm ya da hurma, bunların böyle suyunu sıkarak, yani suyunu sıkarak derken onları böyle haşlayarak, suda haşlayarak, sıcak suda haşlayarak şekerli bir su elde edip şekersiz reçel yapabiliyoruz. Reçel yapımı bize ta Osmanlı'dan bugüne kadar gelmiş ve hala ülkemizde, dünyada çok fazla tüketilen bir besin. Daha önce de anlatmıştım bunu. Osmanlı'da Türk kahvesinin yanında reçel ikram edilirmiş. Böyle ağızları tatlansın diye gelen misafirler. Reçelhaneler varmış 49 metrekare büyüklüğünde, 7 metre yüksekliğinde reçelhaneler varmış ve yaklaşık 60'a yakın reçel çeşidi varmış. Şu an hala bu geleneksel olarak reçeller dünyada, ülkemizde yapılmakta ve afiyetle yeniyor. Ya farkındaysanız bizim zamanımızda reçel daha fazla tüketilen bir besindi. Şimdi böyle yeni nesil birazcık daha çikolata gençliği oldu. Hani buna karşı olduğumuzdan dolayı değil ama bence reçelin ayrı bir yeri var. Ayrı bir özelliği var. Çünkü hem geleneksel hem doğal. Bahsettiğim gibi farklı farklı reçel yapma yöntemleri var. Şimdi biz buna elmalarımızı doğradıktan sonra içerisine birazcık bir çay bardağı kadar su koyacağız. Şekerini ekleyeceğiz ve yavaş yavaş kaynatmaya devam edeceğiz. Şimdi 1 kilo elmadan yapıyoruz. 1 kilo elmadan yaptığımızdan dolayı elmalarımız çok fazla kararmayacak. Yani sararmayacak. Eğer siz daha fazla elmayı yapmak isterseniz, burada bir püf nokta vereyim size. Limonlu bir su hazırlayın ve doğradığınız elmaları hemen limonlu su içerisinde koyun. Bu sayede elmalarınız kararmayacak. O güzel görüntüsünü yitirmeyecek. Bakın elmalar da sulu sulu. Nasıl güzel. Benim dedemin elma bahçeleri vardı. Daha doğrusu dedemin benim bir sürü bahçe vardı. Bahçeleri vardı. Biz çocukken o bahçelere girerdik. O bahçelerden elma, kiraz, vişne, of böyle dalından yerdik. Nasıl güzeldi. Yeni dünya yerdik. Çok güzeldi. İncir ağacına çıkardık. Dut ağacına çıkardık. Bu meyvelerin hepsini, o kadar şanslıyım ki hepsini dalından yeme şansına sahip oldum. Bir tane elmamız kaldı. Bu elmamızı da hemen kabuklarını soyacağız ve reçel yapma işlemlerimize devam edeceğiz. Tarçın koyacağız. Tarçınla elma biliyorsunuz çok yakışıyor. Ayrılmaz bir ikili. Bu elma reçelini yaptıktan sonra isterseniz bunu keklerinizde de kullanabilirsiniz. Tartlarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin elma reçelini yaptıktan sonra milföy hamurunu alın. Milföy hamurunu böyle birazcık açın. Milföy hamurunu açtıktan sonra içerisine elma reçellerini yerleştirin. Sonra fırınınıza atın. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlı olacaktır. Elmanın çekirdeklerini atmayın. Elmanın çekirdeklerini birazcık daha kıvamlı olsun diye en sonunda süzgeç yardımıyla ya da bir tülbente sarıp hemen ekleyeceğiz. Bu işlemi ayva reçelinde de yapabilirsiniz. Ayvada da bu etkili olacaktır. Eğer çekirdekler sizi rahatsız etmiyorsa direkt çekirdekleriyle birlikte de koyabilirsiniz.

şu kabuklarınızı alalım. Reçel yapmak hep bahsettiğim gibi birazcık zahmetli. Birazcık özen gösterilmesi gereken bir iş. Vakit ayrılması gereken bir iş. Onu sevmek gerekiyor. Eğer zaten bir yerde sevgi varsa onu

sonucu her zaman güzel olur. Böyle de duygusal bir yanım var. Elmaların çekirdeklerini çıkarmaya devam ediyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi...

da yapabilirsiniz. İkisini aynı anda da yapabilirsiniz. Ya bunu da şöyle yapacaksınız. Yarım kilo, yani birebir oranda değil de yarısını elmadan, yarısını armuttan yaparak bu işlemleri devam edebilirsiniz. O da ona ayrı bir lezzet katacaktır. Elma ile kivi de çok yakışır. Çok benzer özelliklere sahipler. Birazcık yumuşak ama lezzet bakımından, o ekşilik bakımından çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Reçel yapmak benim için gerçekten çok önemli. Reçel yapma hikayesinde biz annemle birlikte başladık. Şu an başlamış olduğumuz bu hikayede annemle birlikte kurmuş olduğumuz bu düzende çalışan kadınlar var. Ve o kadınlar reçel yapıyorlar. Bu bizim için çok önemli bir hikaye. O kadınların yapmış olduğu reçelleri de biz de dükkanlarımızda satışını gerçekleştiriyoruz. Siz de evinizde mutlaka reçeli yaparken çocuklarınızla birlikte yapmayı tercih edin. Çünkü anne çocuk ilişkisini geliştiren bir durum bu. Hemen elmaları doğramaya devam ediyorum. Son iki elmam kaldı. Çok farklı reçel tarifleri var aslında. Hemen hemen her meyveden ve her sebzeden reçel yapılabiliyor. Soğan reçelinden patates reçeline kadar, acı biber reçeline kadar her şeyin çok güzel bir şekilde reçeli oluyor. Osmanlı'da genellikle çiçeklerin reçelini yaparlarmış. O çiçeklerden çok güzel böyle aromatik tatlar elde ederlermiş. 15. yüzyıl Osmanlı'sında reçelin yeri ayrı. Son bir tane elmamız kaldı. Elmamızı da doğrayacağız. Ve reçel yapma işlemlerine devam edeceğiz. Belirttiğim gibi üzerine birazcık su ekleyeceğiz. Çünkü bir gece önceden bunu şekere yatırıyor olsaydık eğer bir suyu eklemeye gerek kalmayacaktı. İyi elmalardan reçel yapıyor olmanız önemli. Ama diyelim ki çok elma aldınız. Evinizde bir sürü elma var. Yani gittiniz yayladan elma geldi size. Bir kasa elmanız var. Ne yapacaksınız bilemiyorsunuz. Yavaş yavaş onlar da çürümeye başladılar. Hemen reçel yapın. Hemen marmelat yapın. Direkt bunu şekersiz de yapabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Ya bir kilo elmaya yaklaşık yarım kilo elma suyu ekleyin. Hiç şeker koymadan o elma suyunu önce birazcık kaynatın. O elma suyundan elde etmiş olduğunuz ürünle de elmaların içerisine koyun ve reçel halini alacaktır. Şekersiz bir şekilde de reçelinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Üzerine birazcık su koyacağız ve şekerimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar su koyduk. Hemen üzerine tahta kaşık yardımıyla şekerimizi ekledik. Yavaş yavaş tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirerek şekeri yavaş yavaş eriteceğiz. Erittikten sonra reçel yapma işlemlerine devam edeceğiz. Birazcık böyle sabır gerektirecek. Daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de ben tarçın ekleyeceğim. Dediğim gibi zencefil ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Şeker yavaş yavaş eriyor. Şimdi buradaki çekirdekleri de ayıralım. Çünkü bu çekirdekler önemli. Hem elmanın birazcık böyle elma reçelinin rengini değiştirecek. Hem de daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Hani bir deyim vardır. Etinden sütünden faydalanmak denir ya. Gerçekten şu an etinden sütünden her şeyinden faydalanacağız. Elmalarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel bir şekilde piştiler, yavaş yavaş köpürdüler. Ben şimdi üzerindeki köpükleri alıyorum. Niye alıyoruz? Çünkü böyle daha berrak, besberrak yaptığımız zaman, reçeli gördüğümüz zaman çok güzel bir görüntü ortaya çıksın istiyoruz. Eğer bu köpükleri böyle tahta kaşıkla alabilirsiniz, kevgirle alabilirsiniz ya da bir tülbentle de alabilirsiniz. Ya da peçeteyle de alabilirsiniz. Birkaç yöntemle bu köpüklerden arının. Köpüklerden arındıktan sonra metal kapaklı cam kavanozlara reçeli koyacaksınız ya. Böyle bakacaksınız, gerçekten besberrak, çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak.
hemen

burada köpükleri alıp köpüklerden güzelce kurtuluyoruz. Şimdi daha aromatik olsun diye hemen çubuk tarçınımızı attık. Karıştırmaya devam ediyoruz. Burada biraz önce ne yapmıştık? Birkaç tane çekirdek ayıklamıştık. Bu çekirdekleri dediğim gibi tülbent yardımıyla da yapabilirsiniz ya da direkt şu an içine de atabilirsiniz. Hemen şu ortalığımı bir toparlayayım. Çekirdeklerini attık. Bu çekirdekler örneğin mesela aslında her meyvenin farklı ve güzel özellikleri var. Ben hatırlıyorum kayısının çekirdekleri olurdu. O kayısının çekirdeklerini böyle güzelce kırardık, afiyetle yerdik. Mesela kayısı reçeli yaparken mutlaka çekirdeklerini içine atmayı tercih edin. İçine attığınız zaman o görüntü bakımında da, böyle lezzet bakımında da çok güzel bir sonuç ortaya çıkaracak. Mesela ben biliyorum eşim kullanıyor arada, ayva çekirdekleri var ya, o ayva çekirdeklerini yüzlerini maske yapıyor hanımefendiler. Yani tabii ki yapılabilir. Güzel bir şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Doğada yetişen her şeyin aslında vücudumuza çok fazla faydası var. Bu faydalar aslında saymak da bitmiyor. Elma reçelimiz yavaş yavaş yumuşadı, güzel bir şekilde kıvamlandı. Şimdi birazdan bakın o tarçının muhteşem kokusu nasıl geliyor, nasıl buram buram tarçın kokuyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz keyifli bir görüntü ortaya çıkacak. Ben reçel yaparken mesela bir besini çok fazla pişirmeyi sevmiyorum. O besini çok fazla pişirdiğiniz zaman bence besleyici özellikleri birazcık gidiyor. O yüzden böyle tam kıvamında bırakıyor olmak lazım. Ne şekerlenmemesine için ne de böyle hani bozulmaması için tam kıvamında çok güzel bir şekilde bırakıyor olmak lazım. Elmaların sulu olması gerçekten elma reçelinde çok önemli. Dediğim gibi birkaç reçel yapma yöntemi var. Örneğin daha sert meyvelerden yaparken mesela havuç gibi. Önce havuçlarınızı haşlayın. Haşladıktan sonra üzerine şekeri ekleyin. O havuçlar böyle daha yumuşak ve daha güzel bir şekilde ağzınızda böyle bizim orada şey deyimi vardır. Ağzında baklava gibi dağılır deyimi vardır. Gerçekten ağzınızda baklava gibi dağılacaktır. Gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yarım limonumuzu şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için geleneksel yapmış olduğumuz reçellerde bunu ekleyeceğiz. Bunun yerine limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Direkt limonu da ekleyebilirsiniz. Ben direkt limonu eklemeyi tercih ediyorum. Limon suyumuzu ekledik. Bakın nasıl söndü hemen. Çok güzel görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Tam istemiş olduğum renkte ve tam istemiş olduğum kıvamda görünüyor. Ne çok kaynatılmış ne az kaynatılmış durumda. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve reçelimiz hazır. Tahta kaşık yardımıyla yapmış olduğumuz reçelimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
1: Çok naziksiniz beyefendi.
2: En az senin kadar gözüm var Dürrin Arbel'de.
3: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, kapıştık bile.
4: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
1: Size de.
4: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
2: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
1: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
3: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
5: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
1: Ne güzel, bir sen bir de ben varız dünya.
2: Dürrin'e iyi bak, insanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
6: Kamyonla çarptığım zaman... Biri değil de 300'lü varsaydı.
3: Defol, defol, git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
1: Sana geldi.
7: Sisli Hatıralar, birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni meslekleri öğrenmeye, bir gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Balıkçı olmaya karar verdim. Ama denizde değil, karada. Her işin kendine göre bir zorluğu var ya, en zor işlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Efendim, eğer hava şartları müsaade ederse denize de çıkacağım önümüzdeki günlerde. Aklıma ne geldi? Balıkçı Azize vardı, hatırlar mısınız? Türkan Şoray'ın canlandırmış olduğu karakter. İşte bu şapkayı da falan taktım böyle uyum sağlayayım diye. Hatırlamak ister misiniz? O zaman hatırlayalım. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Ekmek parası davasında da söylediğimiz bir şarkı vardır. Ama sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. Madem çok ısrar ediyorsunuz, günah benden gitti. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Efendim, ben çok fazla bekletmeden Köksal abinin yanına gideceğim ve balıkçılık öğreneceğim. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, şu an şok olmuş durumdayım.
0: Efendim, Küçükçekmece'de çok güzel bir balıkçıdayız. Çok zengin bir tezgahı var. Almanyalardan geliyorlar efendim buraya. Coşkun abimizin yerine geldik. Ben bugün Köksal abiyle çalışacağım. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş geldiniz. Misafir misiniz bugün?
0: Misafir miyim, çırak mıyım, orasını hiç bilmiyorum. Köksal abimin gözleri mükemmel, böyle masum mavi. Çok kızmayacakmış gibi görünüyor. Ama bakacağız. Başlayalım abi.
2: Başlayalım.
0: Ne yapacağız? Hadi. Bana bugün neler yaptıracaksın?
2: Efendim, bugün normal olayın akışına göre balık satacağız. Yani de, bu arkadaşlar ne iş yapıyorsa sen aynı işi yapacağız.
0: Güzel.
2: Başka yapacağım bir şey yok. Balık sat.
0: Ayıklama?
2: Balık yiyeceksin.
0: Eyvah.
2: Kasa kaldıracaksın, yere koyacaksın. Yani bir şey yapacaksın.
0: Yapacağız artık. Buraya geldik. Artık yapacağız.
2: Yapacağız.
0: Tamam. Hadi buyurun başlayalım.
2: Başlayalım hadi. Buyurun, buyurun efendim. Balık satalım size.
0: Ne yapıyorum abi?
2: Evet Tuğba'cığım, önce şeyden başlıyorsun. Balıkları ıslatmaktan başlıyorsun. Balıkları ıslatacaksın.
0: Niye ıslatıyoruz abi?
2: Balıkları ıslatmazsan balıklar kurur.
0: Ha,
2: kurur,
0: tamam.
2: Kurumayacak.
0: Of, suda buz gibiyim. Ne yapacağım, söyle mi?
2: Şöyle, at elinle at, böyle ha? Şeyle fırlat.
0: Şöyle. Olmadı abiler, sizi ıslat.
2: Millet ıslatma.
0: Şey, müşteri
2: ıslatıyor. Yapma böyle. Bak, şöyle yapacağız.
0: Bir yap, bir
2: şöyle.
0: Sen mi? Ha.
2: Parmakları açıyorsun. Bak, şöyle.
3: Kendin... Ben canlıyım zaten.
0: Abi tamam, Coşkun abi.
2: Az, çok su koyma, az suyla.
0: Ha,
2: az
0: tamam. Suyla. Ben olayı çok yanlış anladım.
2: Şu parmağın, üç parmağın.
0: Abi her şeyin bakayım. Bir tekniği
2: bir
0: olur
2: bakayım.
0: Ya.
2: Dene bakayım.
0: Şöyle. Bir dakika, şöyle.
2: Baba, bak iki baş parmakta, şu işaret parmağı
0: tutuyorsun. Ha, tamam, şöyle.
2: Bak, öbür parmakları da açıyorsun.
0: Böyle.
2: Ha. Böyle. Yok. Doğal olsun her şey.
3: Bak şöyle, şöyle. Bak
2: şöyle, bak. Böyle
0: yapamazsın. Abi nasıl yapacağım? Bak orada. Herkes, herkes ıslandı.
2: Merhaba,
0: ben sürekli oynamak istiyorum.
2: Şöyle de yapabilirsin. Daha basit, şöyle. Şöyle bak.
0: Nasıl edeceğim yok ya?
2: Dur bak, biraz şöyle yap.
0: Ha, şöyle biraz bak. Sakince.
2: Ben basiti bu sana.
1: Bir su serpeceksin, olay oldu Tuğba.
0: Ya benim bir tek noktaya gidiyor, niye öyle?
2: Ama işte ya, normaldir ya, tek noktaya...
0: Ya şunu yapmanın bile bir stili var, biliyor musun yani, sevgili yani, seyirciler?
2: Yani.
0: Abi ne istiyorsun? Ne lazım?
2: Çinekop.
0: Çinekop mu? Verelim
2: sen
0: hemen.
2: Sen çinekop ver orada, al kav eline. Elinle, elinle, elinle. Ellerin balığı alışsın artık.
0: Kaç kilo abi?
2: Bir kilo yap, bir kilo yap. Hadi abla, abiye.
0: Hemen.
4: Parlak olsun ama.
0: He?
4: Parlakından seç.
0: Parlaklardan.
2: Hepsi parlak balıklarımızın, hepsi parlak.
0: Ya bizde hepsi parlak.
2: Aa,
0: ya.
2: Aa, yapma.
1: Esnaf ol Tuğba.
2: Bu yeni elemanımız.
0: Çıkmaz mı?
2: Hadi al, iki tane daha, iki tane daha.
0: Aa, saymış bir de bak, görüyor musun? Saymış. Hadi şunlar da benden olsun.

0: Hemen tartıyoruz şimdi.
1: Bir kilo 100 gram olsun. Fazla falan.
0: Hadi, hadi bu...
2: Ver, vallahi helal olsun.
0: Hadi bu 100 gramı da benden olsun.
1: İlk günü bugün.
0: Bunları şimdi ayıklamaya gönderiyoruz.
2: Hadi, sağ ol.
0: Ne güzel, insanlar ne güzel çalışıyor. Evet, Töksal abi.
1: Evet, çinekomu sattın. İlk çift müşteri, tane yaptın.
0: Evet, evet, bak ben buraya geldim. Evet. Hemen burası böyle yaptın. Fıkır fıkır oluverdi. Neden? Çünkü ben çekiyorum evet, insanları
1: evet,
0: kendime.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Evet abicim, ne istersin? Almanya'dan gelen abi sen miydin? İşte bu. Evet, ne istersin? Sana ne verelim? Ne vereyim abime?
3: Kalkan almak istiyorum ama.
0: Kalkan?
3: Evet, kalkan.
0: Ay ben ona dokunamam.
3: O zaman cumbo olsun. Cumbo karides. Ona hiç dokunamazsın.
0: Karides mi?
3: Evet. O da...
0: Bunu.
1: Ya sen tamam. Ne zorunu istiyorsun bu kızdan? Daha yeni günü bugün.
0: Kalkan fazla... balığına bakın. Nusra keseri gibi.
1: Çubayı.
0: Kalkan balığına bakın.
1: Babacığım tut.
0: Buradan.
1: Şuradan. Şöyle şuradan tut. Şöyle tut buradan. Şöyle al. Tamam mı? Şöyle kaldır bakın. Tut sıkı tut. Sıkı kaldır. Sen yaparsın. Becerirsin.
4: Ha? Balığın babası
1: bu. Evet. Balığın babası bu.
3: Balığın babası.
1: Gel bakalım kaç kiloymuş. Al kabını da al Tuba'cığım.
0: Elimden düşürmeyeyim de. Şimdi ne kadar geldi burası?
1: Bu 1 kilo
0: pazarlık yapalım. 1 kilo 850 gram gelmiş
3: tamam,
0: abi.
3: Alalım. Alalım.
1: Güzel. Al, çarpalım. Tuba'cığım kaç para yazıyor burada?
0: 276 lira.
1: Evet, 275 yaparız.
0: 275 olsun sen.
1: Tamam. Ver arkaya.
0: Tamam, verip geliyorum.
5: Yalnız Tuğba balıkçılık iyi de hesap yaparken fark ettim. Matematik zayıf belli.
0: Köksal abi, tüm uzunla devam ediyorum ben. Evet, öyle müşterilerimiz mi? Geliyor yavaş yavaş. Hoş geldiniz
1: oo,
0: abi.
1: Oldu abi geldi. Bu abi lan.
0: Hamsi mi?
6: Evet.
0: Tamam, ne kanı?
6: Taze varsa alacağım.
0: Taze, evet. Hep taze.
1: Tam adrese geldi. Tamam.
6: Kilosu ne kadar?
0: Kilosu ne kadar abi?
1: 20 lira olur, 20 lira.
0: 20 liraya veririz sana.
5: He. Hay maşallah hamsilerimize. Hepsi iri, hepsi taze taze.
0: Sana ayıklayayım mı abi bunu?
6: Ayıklanacak tabii.
1: Abi yenge ayıklamıyormuş evde, o yüzden.
0: Tamam, biz hemen ayıklayıp veriyoruz ha, sana.
6: Teşekkür ederim.
0: Biraz vaktini alacağız ama sana bir çay ikram edelim orada.
5: Tuğba, sen de geçsen artık ayıklama faslına diyorum. Ne dersin, daha iyi olmaz mı?
1: Tuba salak mısın?
0: Salak mı?
1: Salak mı? Ben diyorum niye böyle aksi iş yapıyorsun?
5: Salak değil, salak da olsa Tuba'nın işleri aksidir Köksal abi.
0: Evet, benim için ilk olacak bir şey bu balık ayıklamak. Abi ben normalde aldığım zaman ayıklatıyorum. Çok vaktim evet. Olmadığı için buna. Nasıl yapacağım? İlk defa hamsi şimdi, ayıklıyorum.
1: Hamsiyi tuttun elinden.
0: Hamsini şu. Böyle kafasını buradan böyle...
1: Kafayı kopattın mı böyle çekiyorsun. Şöyle de elinden çekiyorsun. İşte bu. İşte bu. Bu kadar.
0: Böyle.
1: Bu kadar pırıl pırıl bak attın suya. Ha,
0: bu.
1: Attın suda yüzecek.
0: Böyle hamsinin kafasını tutayırım. Ha. Burada ha buradan koparayım. Böyle koparayırım. Sonra efendim şuradan şöyle içinden ne varsa alayırım.
1: Sen çok başarılısın maşallah.
0: Gerçekten.
1: Tabii evet senden balıkçı olurmuş ya.
0: Balıkçı Azize.
1: Azize.
0: Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Nasılım abi?
1: Kaptırdı kendini maşallah. Alıştı da, alıştı da.
0: Alıştım da buraya bir yerden sonra.
5: Alışır Tuğba işi eğlenceliyse. Hemen alışır Köksal abi.
0: Ben onu biraz yerine, yanlış yaptım.
1: Şimdi ben onu tamir ederim. Bunun kılçığını çıkartırım ben. Bak oldu yine bu. Kılçıksız oldu, daha güzel oldu.
0: Oldu, bak, oldu sana. Buyur. Evet, kılçıksız evet. Ayıklamışım ben.
1: Evet, sen daha
0: işim
1: zorunu yapıyorsun.
0: İşim daha zor benim. Benim içimde şarkı çalıyor Köksal abi, duyuyor musun?
1: Evet, kıpırdıyor belli. Bir şeyler kıpırdıyor da ben anlayamadım, tamam o da
0: benim demek. İçimde şarkı çalıyor, ben hep böyle çalışıyorum.
1: Tamam.
0: Eğlenceli hale getirmeye
1: öyle
0: çalışıyorum.
1: Öyle olacak tabii. Ama biraz hızlan biraz, Azize öyle şey, Azize.
0: Azize.
1: Biraz hızlı çalışalım biraz. Böyle olmaz ki ya, yapma böyle ya.
0: Gel abi gel.
1: Yapma.
0: Böyle balığın tazesi burada.
1: Akşama kadar bir kilo hamsiyle uğraşırsak burada iş bitmez. Ho.
0: Ama bak nasıl hemen elim alıştı.
1: Hızlı hızlı bak ben de yardım
0: bak,
1: ediyorum
0: nasıl
1: sana.
0: Nasıl elim alıştı hemen?
1: Sen şarkı söylemekten çalışamıyorsun ki nasıl yapacağız bu işi? Yapma böyle ya.
0: Balık zamanı ne zaman? Ne zamanları çıkıyorsunuz demiş. Kameraman arkadaşım Ayberk böyle cep telefonuna yazıp yazıp bana okutuyor abi. Ne zaman balık zamanı?
1: Balık.
0: Elinde kılçık var.
1: 9. aydan 4. aya kadar balık gelir. Haydi, haydi hızlan
0: haydi,
1: biraz.
0: Haydi,
1: haydi. Haydi, elin hızlansın biraz ya.
5: En sonunda Köksal abiyi de kızdırdın.

0: Tuğba. Aferin.
1: Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Hey baba.
0: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
1: Ellerin üşüdü mü ellerin?
2: Üşüdü.
1: Yapma.
2: Nasıl temiz ayıklıyorum.
1: Haydi vallahi. Haydi hızla. Haydi. Bak hala oynuyor bu ya. Bundan zor çalışacak bu. İçindeki müziği bir sustursak bunun.
2: İçindeki müzik hiç susmasın abi.
1: Susmasa. Tamam baba geliyor geliyor.
2: Geliyor abi ya. Akşama daha çok var. Pişirirsiniz ya.
1: Bir akşama çok var ama başka müşteri de sırada bekliyor.
0: Mis gibi koktu Tuğba. Sen de aldın mı kokuyu?
2: Göksel abi hamsi ayıklamayı tamamladım tamam. Ben ama ellerim balık kokay.
1: Ya burası güzellik merkezi değil. Buraya çalışmaya geldim sen. Yapma böyle şey ya.
2: Saçım falan bir daha aldın mı acaba?
1: La ilahe illallah ya. Olmaz ki böyle ya. Senden güzel sorun çalışacağız gibime geliyor yani. Haberin olsun.
2: Vay her şey güzel gidiyordu ama şu söylediğim cümleden sonra...
1: Yapma böyle işleri. Barışırız.
2: Barışırız Köksal abi. Barışalım gel.
1: Barışalım. Bir ya barışalım.
2: Sen abimsin, büyüğümsün.
1: Müşteri de geldi. Müşteri de geldi. Bak bu arada yani. Para da lazım.
2: Hoş geldiniz. Efendim ne istersiniz? Ne verelim size? Olta sarı kanat.
1: E işte bu ya.
2: Sarı kanat var, lüfer var, çupra var. Çinekop var, güzel hamsimiz var. Var da var.
0: Öğrendin bu işi Tuğba.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım ben.
2: Hadi bakalım.
1: Oynama dalma, boşuna yavlarma be. Tat bakayım iki kilo yap bunu, hadi yavrum.
2: Ekmek
1: hadi.
2: Parası be abi.
1: İki kilo yap.
2: İki, 200 geldi.
1: Tamam. Çıkarma. İki...
2: Tamam, hadi iki tanesi de bizde.
1: Ha, olsun, aferin. Ha.
2: Bunu yukarıya gönderiyorum. Hadi.
0: Maşallah Göksal abimizin de gönlü zengin sağ olsun.
2: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
1: Hamsi hopa almayana sopa ha.
2: Aa ne güzel.
1: Haydi bana sesi çıkmıyor duymuyor kimse.
2: Ne diyecektim unuttum. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba ne istersiniz?
3: Ne alalım ne tavsiye edersiniz?
2: Vallahi çok güzel. Çinekopumuz var az önce sattık 2 kilo. Ondan sonra sarı kanat var hamsi var. Çupra var, her şey var. Ne isterseniz. Tavada mı yapacaksınız, ızgara mı?
3: Evet. Izgara yaparız.
2: Izgara abi ne önerelim?
1: Sarı kanat verebiliriz.
2: Sarı kanat mı verelim?
3: Balıklar her zaman taze, güzel olur.
2: Evet, benden daha çok biliyorsunuz.
0: Tuğba senin mutfakla aran yok ki bilginde olsun. Evde varsa yoksa yumurta makarna.
1: Sula, hepsini sula. Şunları da vur. Tuğba, onları da.
2: Bunları unuttuk.
1: Ha, onları unuttun orada tabii. Müşterilere bakmaktan, balık satmaktan maşallahın var.
2: Ama bir şey söyleyeceğim, bereketli olmadı mı?
1: Çok güzel oldu, onda şüphe yok. Biraz daha erken gelseydin, evet, biz ciroyu kırmıştık ama sen bugün... belli ki işte, ne yapacaksın? Gençler böyle artık.
2: Ne yapacaksın abi? Oraya yetiş, buraya yetiş. Memnun musun benden
1: Allah
2: peki?
1: Allah razı olsun, çok memnunum. Biraz erken gelsen iyi olurdu. Hani sinirleniyorum, kızamıyorum bile yani.
2: Ha, niye çok... kızamıyorsun bana, neden kızamıyorsun?
1: Çok tatlı olduğun için kızamıyorum.
2: İşte bu. Anladım. Duymak istediğim şey buydu. Bunu zorladım.
1: Bugün Tuğba'yı misafir ettik. Çok da güzeldi. Çok da başarılıydı. Hakikaten de hiç beklemiyordum bu kadar başarı ama çok eli de yakındı. Hamsiyi çok güzel ayıkladı. Müşterilere çok iyi baktı. Almayacak insanlar bile balık aldı. Yoldan geçen bile balık aldı diyebilirim. Ona çok teşekkür ediyoruz. Onu seviyoruz.
0: Teşekkür ederiz Köksal abi.
2: Hadi. Abicim çok teşekkür
1: ben
2: ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
2: bana
1: ediyorum.
2: Göstermiş olduğun iyi niyet için.
1: Seni seviyoruz.
2: Abilik için, babalık için. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de size teşekkür ediyoruz.
2: Efendim.
1: Size yardımcı olduğunuz için.
2: Elimden geldiğince.
1: Bir şarkı patlat da dinleyelim bari şu.
2: Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana.
1: Oh, oh.
2: Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana.
4: Bir kilodan ne olur?
2: Oh oh bey amca. Oh. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana.
1: Ha, şarkı söylemek kolay mı Tuğba? Teşekkür ederim.
2: Efendim kolay mı sandın da ben bugün balıkçı olmaya çalıştım artık olabildiğince. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Kim bu güzel kadın?
1: Meşhur sinema yıldızı Dürin Arbel. Son aylar içinde ard arda filmleri çıkıyor. Hepsinde de birbirinden güzel. Üstelik korkunç bir oyun gücü var. Halk öyle tutuyor ki bir yıl içinde zirveye ulaştı. Bir türlü tanışamadım.
0: Nasıl olur? Senle Natif abinin elinden kim kaçar, kim kurtulabilir?
2: Merhaba Hakan. Merhaba Timur. Demek niye Ayasoka'ya çıktın? Bana karşı küskünlüğün geçti değil mi?
0: Küskün değilim abi. Olanları da çoktan unuttum Atıf abi.
2: Aferin sana. Otur bakalım. Sevgili ortağım, neşeli bir halim var, hayrola?
1: Geç kaldın. Az evvel Dürün Arbel buradaydı.
2: Bu akşam tanışıyorum onunla.
1: Yalan söylüyorsun.
2: Bu gece son filminin galası varmış. Filmden sonra da prodüktör Lütfü Baran evinde bir parti verecekmiş. Dürrin'in şerefine. Lütfü eski arkadaşımdır. Davet etti beni. Merak etme, seni de götüreceğim. Hakan, sen de geleceksin.
0: Bu gece de erken yatmak istiyorum. Geceleri kolum çok sancıyor. Sabah da fizik tedavisine gideceğim gene.
3: Hani unutmuştun olanları? Beni üzmek için söylüyorsun kolunun acısını. Bu gece bizden geleceksin o kadar.
0: Hayır, gelmeyeceğim.

0: Yan kapıdan çıkalım. Kalabalığa karışıp itilip kakılmayalım. Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
1: Çok naziksiniz beyefendi.
2: Timur Afşaroğlu, Atıf Bey'in hem iş ortağı hem de arkadaşıdır.
3: Hayatımın en mutlu dakikası.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir hayranınız daha var hanımefendi. Hakan, gelsene yanımıza. Mahcup, çekingen bir çocuktur. Ama ileride mükemmel bir piyanist olacak. Konservatuvarın son sınıfında.
4: Çok sevindim sizi tanıdığıma. Oyun gücünüze hayran oldum bu akşam.
1: Başarımda en büyük pay rejisörümün.
5: Dürün Hanım benim en rahat çalıştığım sanatçı arkadaşımdır.
4: Müsaadenizle efendim.
0: Şerefinize bir ziyafet vermek istiyorum. Lütfeder gelir misiniz? Sizi evimde dostlarınızla birlikte ağırlamak benim için büyük bir şeref olacak.
1: Çok teşekkür ederim. Ama gece hayatıyla başım hoş değildir. İçkiyi de hiç sevmem. Yeni başlayacağım filmimin hazırlıklarıyla da meşgulüm. Şimdilik beni mazur görün.
0: Aramızda birkaç dakika bile kalmanız büyük bir mutluluk olacak bizim için. Lütfedin, kırmayın. Bak Timur, seni buraya getirdiğime pişman etme beni. Onu nasıl beğendiğimi, nasıl arzuladığımı biliyorsun. Bu daha öncekilere benzemez, ayağını denk al.
6: En az senin kadar gözüm var Dürrin Arbel'de.
0: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım.
6: Kapıştık bile.
4: İyi geceler. Yalnız dikkatli olun, bu defa aranıza girip ayırmaya hiç niyetim yok.
0: Atla arabaya, geçerken senin de evine bırakırım.
4: Gene hem içkili hem öfkelisin. İstemem, yürüyeceğim biraz.
0: Atla arabaya! Terbiyesizlik etmeye başladı bu çocuk.

0: Hayrola Hakan bey? Hani birikmiş kiraları bu ay başı verecektin? Bugün ayın 15'i oldu.
1: Akşama Salih Hanım. Ne olur kusuruma bakma.
0: Akşama da vermezsen başka yer ara kendine. Geçimin bu yüzden biliyorsun. Yoksa telaş etmezdim bu kadar.
1: Başıma gelenleri biliyorsun. Günlerce hasta yattım.
0: Biliyorum, geçmişler olsun. Ama ben de sen Avrupa'dayken başka kiracı almadım. Bugünlerde de çok paraya ihtiyacım var.
2: Uzattın be!
1: Ne kadar borcu var? Senden para almak istemiyorum Atıf abi.
3: Aramızda paranın lafı mı olur? Kaç para dedik, duymadın mı?
0: 1700 lira. Ayrıca da...
3: 2000 yeter mi?
0: Ömrümüze bereket beyciğim.
3: Köşkten çık diyen mi oldu sana? Rahat mı battı? Öyle sefil bir yerde işin ne senin?
1: İyiliklerini, yardımlarını hiçbir zaman ödeyemem ama yeter artık. Hayatımı kendim kazanmalıyım. Kazandığım kadar da yaşamalıyım.
3: Aklın sıra isyan ediyorsun bana. Suçluyorsun beni. Şahsiyet sahibi olmak iddiasındasın. Sen bilirsin.
1: Ne sana, ne başkasına yük olmak istemiyorum. İşte buldum.
3: Onu da duydum. Hüsnü'nün pavyonunda piyano çalacakmışsın. Az kaldı unutuyordum. Dürrin Arbel davetimi kabul etti. Yarın akşam ona mükellef bir

0: Ziyafet çekiyorum. Sen de geleceksin.
1: Gelirim. Pavyondan birkaç saat için izin de alabilirim.
0: Bütün gece uyuyamadım. Bütün gece unutamadım Dürrün'ü.
1: Kim orada, sen de hiç iyi etmiyorsunuz. Öyle güzel bir kadın ki... Öyle güzel bir çevrede yaşıyor ki... Boşuna uğraşıyorsun gibi geliyor bana.
0: Kim olursa olsun vız gelir bana. Bugüne kadar kimi istedimse elde ettim. Sadece şu Timur fena canımı sıkmaya başladı. Onun için yarın akşam onu davet etmeyeceğim.
1: Söylemek bana düşmez ama... Timur'la iş ortaklığınız... Böyle bir mesele için...
0: Bu defa avucunu yalayacak. Dürrün'ü elimden hiç kimse alamaz.

0: Yapa gayret. Dayan yavrum. Dayan canım. Akşamdan önce kasabaya vardık say. Sancın neyin? Hiçbir şeyin kalmayacak.
1: Stop!
2: Buyurun, için dürüm hanım.
0: Yavrum, evladım. Merak etmeyin, çocuğa bir şey olmadı. Bakın neşesi yerinde. Bu parayı küçük çocuğun annesine verin. Ayrıca bahsettiğim çocuk mağazasından her zaman istediğini alabileceğini söyleyin. Hemen eve gidelim Cennet Hanım. Sahiden çok yoruldum bugün. Oh, Cennet Hanım hemen banyoyu hazırlayıver. Alo, buyurun.
3: Hatırınızı sormak istedim. Rahatsız etmiyorum ya.
0: Gizli bir telefon numarasıdır bu. Nereden, kimden aldınız?
3: Meleklerden. Size ait her şeyi bilmek, öğrenmekten başka bir işim yok bugünlerde.
0: Bir arzunuz mu vardı?
3: Sadece sesinizi duymak istemiştim. Yarın akşam görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
0: Size de.
4: Beyefendi içerideler.
5: Oh, avukattan geliyorum. Şirketin umumi vekaleti sende olduğu için Samsun'a senin gitmen icap ediyor. Hemen yola çıkarsın herhalde.
3: Hmm, meydan sana kalıyor değil mi? Elinde fileden kepçe kelebek avına çıkacaksın. Şaşarım aklına. Dürünü rüyanda bile göstermeyeceğim sana.
5: Gitmişsin, kalmışsın fark etmez benim için. O mesele benimle Dürün arasında, ikimizin kalbi arasında gizli bir heyecan. Hakan gene bizim yazıhanede çalışacak mı, yoksa muhasebeye başka bir memur mu alacağız?
3: İş bulmuş kendine. Hüsrev'in kulübünde çalgı çalacakmış.

0: Hakan, yarın bana yazıhaneye gel. Konuşacaklarım var senden, Timur hakkında. Beni seviyor musun?
1: O nasıl söz? Daha bu akşam tanıştık.
0: Olsun, bu akşam her şey olup bitmeli. Yakışıyor mu sana burada çalışmak?
2: Bekletme hanımı.
0: Bekler, o vazifesidir. Sen cevap ver bana. Buralarda dans havası çalasın diye mi okuttum seni? Bunca yıl çalışman, klasik müzik tahsilin güme mi gidecek? Yazık be, yazık.
2: O da olacak. Vazgeçmiş değilim.
0: Yarın bekliyorum, unutma.

0: Burası tam istediğim gibi. Sahibiyle hemen görüşelim. Fiyatta anlaşırsak alalım, başlayalım inşaata.
1: Emredersiniz hanımefendi.
0: Yalnız duyulmasını istemiyorum. Benim için asla reklam konusu olmamalı.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Öğrenince size karşı sevgim, hayranlığım bir kat daha arttı. Kazancınızı öksüz ve yetim çocuklar için sarf etmeniz asil ve içli bir vicdan meselidir.
0: Tuhaf şey. Nereden, nasıl duydunuz?
2: Atıf Bey'le ortak bir de inşaat şirketimiz vardır. Piyasada olan bitenden mutlaka haberim olur.
0: Bilmemiş olmanızı tercih ederdim.
2: Buraya gelişimin esas gayesi size faydalı olmaktır. Yemek vakti de gelmiş. İsterseniz bu konuya bir lokantada devam edelim.
3: Sizi bu evden başka bir yerde düşünemiyorum artık.
0: Hiçbir şey anlamıyorum sözlerinizden.
3: Size anlatmak istediğim öyle şeyler var ki bu akşam buraya gelmekle bana büyük...
0: Çok saydığım Lütfü Bey'in yakın bir dostusunuz.
3: Sadece o kadar mı?
2: Sadece o kadarmış.
3: Sen ne arıyorsun burada?
2: Bu ne sürpriz hanımefendi? Dün öğlenden beri nasılsınız? Pek sıkıntılı bir gece değil mi? Yağmur yağacak galiba.
3: Daha önce şimşek çakacak, gök gürleyecek.
0: Müzik dersleriniz nasıl gidiyor?
4: Bu sene devam edemiyorum konservatuvara.
0: Niçin? Kolunuz yüzünden mi? Ne oldu kolunuza?
3: Hiç. Benim yüzümden sakatlandı. Timur'la atışmıştık bir akşam. Hakan da yanımdaydı, içkiliydim. Öfkemi süratten almaya kalkmıştım. Bir araba kazası geçirdik beraberce. Ama sonra İsviçre'ye gönderdim. En iyi klinikler, en iyi doktorlar. Yeni döndü, yakında tamamen iyi olacak. Çok severim Hakan'ı. Rahmetli annesiyle annem süt kardeşiymişler. Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
4: Doğru. Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
3: Atıf abinin hiçbir iyiliği karşılık beklemeden yaptığını bilirsin.
2: Bilmez olur mu? Elbette bilir.
0: Yakın zamanda düzelir inşallah kolunuz. O zaman piyanonuzu dinlemek isterim.
4: Yo, gene çalabiliyorum. Biraz acıyor ama.
3: Sizin için acı çeksen olur.

0: sabía.
1: Şöyle buyurun hanımefendi, oradan daha iyi dinlersiniz.

0: Yoruldunuz benim için. Acıdı mı kolunuz?
1: Hayır.
0: Gerçekten nefisti, uzun süre unutamayacağım.
2: Nasıl? Köşkümün içi kadar bahçesini de beğendiniz mi?
0: Müsaadenizle gitmeliyim artık.
2: Nasıl olur? Daha çok erken.
0: Yarın çalışmam var, erken yatmalıyım.

0: Götüreyim sizi.
1: Yok, misafirlerinizi bırakmayın, ben yalnız gidebilirim.
2: Ben götüreceğim Dürün Hanım'ı.
1: İstemiyorum benim için rahatsız olmanızı, rica ederim ısrar etmeyin.
0: Hakan da gitmek zorunda, o bırakır sizi evinize kadar.
1: Eviniz nerede? Önce sizi bırakayım.
3: Eve değil, çalışmaya gidiyorum. Küçük bir gece kulübünde piyano çalıyorum.
1: Ah. Yorucu olmuyor mu sizin için?
3: Şimdilik başka çarem yok.
1: Ya. Çok teşekkür ederim. Buyurun, bir kahve içersiniz.
3: Yatmanız lazım. Yarın akşama kadar güneşin altında çalışacaksınız.
1: Siz arabayı alın gidin. Ben sabahleyin film şirketinin arabasıyla giderim. Sonra getirir bırakırsınız.
3: Ne kadar iyisiniz. Ama maalesef kullanmasını bilmiyorum. Şuradan bir taksi bulurum elbet.
1: Ne yapalım, bahtınıza küsün. İyi geceler.
3: İyi geceler.

0: Hadi sevgili ortağım, uçağın kalkmasına 45 dakika kaldı. Yolda trafiğin tıkanabileceğini de aklından çıkarma.
1: Çok kalacak değilim, çarçabuk bitirip döneceğim. Yokluğumdan istifade edemeyeceksin. Unutma, Dürrin Arbel'le nikahımda şahidim sen olacaksın. Alo, alo! Oo, Dürrin Hanım! Aramanız ne şeref benim için! Nasılsınız hanımefendi?
2: Timur Bey oradalar mı? Görüşebilir miyim kendileriyle?
1: Buradalar, evet. Seni istiyor Dürrin Hanım.
0: Hürmetler ederim hanımefendi. Çok sevindirdiniz beni.
2: Gece çok düşündüm. Yardımlarınızdan maalesef istifade edemeyeceğim. Daha önce anlaştığım bir inşaat şirketiyle mukavele imzaladım.
0: Niçin? Tabii hay hay. Hangi saatte isterseniz. Beraber geçireceğimiz dakikalar hayatımın en güzel anıları olacak. Niçin vazgeçtiniz? Neden kaçıyorsunuz benden?
2: Öyle icap etti. Hem o şirkete daha önce söz vermiştim. Çok teşekkür ederim dostluğunuza.
1: Hakan! Niçin geç kaldın?
3: Tam evden çıkıyordum, şoförün geldi.
1: Neyse, ben yokken Dürrin Arbel'e göz kulak olacaksın. Timur'la beraber bile olsa yanlarına git. Bir an bile yalnız bırakma. Rica ediyorum senden.

0: Merhaba. Hayrola, birini mi bekliyordunuz?
1: Sizi bekliyordum.
0: Hı, niçin?
1: Atıf abim Samsun'a gitti bir iş için. Size sevgi ve saygılarını iletmemi istedi benden.
0: Bunun için mi gelip beklediniz?
1: Evet. Bir isteğiniz varsa yerine getirmemi de tembih etti.
0: Vaktiniz var mı?
1: Var.
0: Öyleyse gelin benimle. Cennet Hanım, telefon edin de bir taksi yollasınlar, hemen eve gidin. Yarınki elbiselerin hazırlanması gerekiyor.

0: Bugün mukavele imzalayacağım için bir defa daha görmek istedim burayı. Yeri, büyüklüğü tam istediğim gibi. İçim bir daha rahat etti.
1: Çok güzel manzarası var. Apartman mı yoksa iş hanı mı yaptırmak istiyorsunuz?
0: Hayır. Anasız babasız ufak çocuklar için öksüz yetimler yurdu olacak. Çocukların bahçesi, kütüphanesi, oyuncak odaları, duşları, yatakhaneleri, yemekhaneleri, hatta sinema salonları bile olacak.

Şuralarda koşacaklar, gülecekler. Şuralarda hıçkırıksız güzel rüyalarla uyuyacaklar. Şuralarda ders yapacaklar. Hayat onları tekmelemeyecek. Sokaklarda, mezarlıklarda yatmayacaklar. Aç kalmayacaklar. Hor görülmeyecek. Oradan oraya itilip kakılmayacaklar. Pırıl pırıl yetişecekler hayatta. Bir gün gelin, bir gün damat olacaklar. Bir gün anne baba olacaklar. Mutlu olacaklar. Kucaklar dolusu mutlu olacaklar.

0: kimsesiz oluşuna duyduğum yakınlık beni konuşturdu. Ben de onlar gibi, senin gibi kimsesiz, anasız babasız büyüdüm. Yokluk çektim, çile çektim.
1: Bunları unutmamış olmanız ağlatabilir beni. Bu kadar müşfik, bu kadar iyi kalpli, kendini bu kadar başkalarına adamış olacağınız aklıma bile gelmezdi.
0: Ah, şu çeşmede sıra beklerdim yağmur altında.
1: Siz ki pırıltılı büyük bir hayatın içindesiniz. Genç, ihtiyar, kadın erkek hayranlarla kuşatılmışsınız. Her filminiz bir hadise oluyor.
0: Sonra ne olacak? İnsanlar için bir şeyler bırakabiliyor muyuz? Bunu yapamadığımız an, son filmimin son yazısı çıktıktan sonraki yalnızlık felaketlerin en korkuncu olacak.
1: Bugün sadece Atıf abinin söylediklerini iletmek için gelmemiştim.
2: Dans edenler çok hareketli bir parça istiyorlar.

0: Stop! Tebrikler Dürün Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız. Emeğinize, zahmetinize diyecek kelime bulamıyorum. Tebrikler Dürün Hanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten öyle büyülediniz ki beni. Sizi seyrediyorum deminden beri, üşüdünüz. Bir yerde sıcak çayla konyak içelim ısının, ha?
1: İlginize teşekkür ederim, eve gitmek zorundayım, Allah'a ısmarladık.
0: Hem de inşaatı konuşuyorduk.
1: O mesele bitti, biliyorsunuz.
0: Başka bir şey daha konuşacaktım.
1: Çok yorgunum, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.

0: zaman döndün?
1: Biraz önce.
0: Nasıl gitti işler?
1: Arsayı aldım. Fabrikayı kuracağımız Belçika firmasına da telgrafla bildirdim durumu.
0: Anlaşmayı imzalamak için Avrupa'ya da sen gideceksin, değil mi?
1: Niçin ben? Bu sefer de sen gideceksin.
0: Çok meşgulüm, gidemem. Hem Dürr'ini de bırakamam.
1: Gelir gelmez aradım seni. Ticaret odasında, şirkette, kulüpte, evde, hiçbir yerde yoktun. Neredeydin?
0: Nerede olabilirim, sen tahmin et.
1: Bu akşam bana köşke gel.
0: Bu gece seninle olmak isterdim ama ne yazık ki çok meşgulüm.
1: Ya.
2: Alo?
1: Dürr'ün Arbel hanımefendiyi rica ediyorum. Ben Atıf Saka.
2: Hanımefendi, evde yoklar. Az önce yemeğe çıktılar. Geldikleri zaman söylerim aradığınızı.
1: Pekala, selamlarımı söyleyin lütfen. Vay namussuz Timur!
2: Hakan Bey değildi.
3: Kimdi?
2: Atıf Bey, seyahatten dönmüş.
3: İyi ki yok dedin. Bir dakika... Şu 17 numaralı sahne gereksiz bence.
4: Bence lüzumlu. Kızın iki erkekten içine kapanık fakir genci sevdiğini... ...diğer erkeği istemediğini bu sahnede anlıyor... ...ve açıkça belli ediyor.
3: Galiba haklısınız.
1: En kısa zamanda evlenme teklif edeceğim Dürr'üne. Düğün hediyesi olarak da köşkümü vereceğim. Bir de kotra. Daha ne isterse. Her şeyi, her şeyi ayaklarım dibine sereceğim. O Timur ahlaksızıyla de iş ortaklığımı feshedeceğim. Gene de Dürr'ünün üstüne düşmeye devam ederse o zaman bilirim yapacağımı.
5: Ama hala çapkınlık yapıyorsun Atıf abi. Geçen gece bile o kadınla sarmaş dolaş garson yerine gittin. Dürr'ün Arbel'i gerçekten sevdiğine emin misin?
1: İşin adabinde artık. Gururum, izzetin hepsim mevzuvayız. İstediğim, arzuladığım bir kadını bir başkasına kaptırmak... ...kahrımdan öldürür beni. Şu anda Timur'la beraber yemekteler.
5: Zannetmem, değildirler herhalde. Nereden biliyorsun?
1: Timur üstü kapalı söyledi. Sonra da telefon ettim Dürr'üne, yemeğe çıkmış. Ötesi var mı? Hüsrev!
6: Buyurun efendim.
1: Artanlı çocuklara rahat.
6: Sağ olun efendim.
1: Müzisyenlerin hakkını da unutma. Üzülme, eninde sonunda Dürr'üm benim olacak. O Timur'a kan kusturacağım. Gidiyorum. Akşam erken yatacağım.

0: Ne emredersiniz efendim?
1: Portakal suyu lütfen.
0: Başla.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Biz senaryo üzerinde çalıştık, bir hayli de yorulduk. Aklıma siz geldiniz.
0: Müziğinizi çok methettiler, ben de dinlemek istedim.
2: Teşekkür ederim.
1: Oturmaz mısınız?
2: Çalmak zorundayım. Affedersiniz, Kimur'la yemekte değil miydiniz siz?
1: Hayır, niçin sordunuz? Kim söyledi?
2: Hiç, öyle sanmıştım. Çok şaşırttınız beni, gelişinize çok sevindim.
1: Böyle bir yere ilk defa geliyorum.
2: Müsaadenizle.

0: Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Ama önce evinizde aramıştım. Fazla vaktinizi alacak değilim. Bu gece köşkümde toplanacağız. Gene sizin için.
1: İmkansız. Film çalışmaları olduğu süre içinde geceleri çok erken yatarım. Bunu daha önce de söylemiştim size.
0: Fakat mecbursunuz gelmeye.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Çünkü doğum gününüzü kutlayacağız.
1: Nereden biliyorsunuz bugün doğum günüm olduğunu?
0: Bugünlerde size ait her şeyi bilmek ve öğrenmekten başka işim, başka zevkim yok.
1: Şaşırttınız beni. Yıllar var ki kutlamamıştım. Gene de ne olursa olsun beni hatırladığınız için teşekkür ederim.
0: O halde bu akşam erken yatmanız için hiçbir sebep yok. Yeni yaşınızı hep beraber kadehlerimizi kaldırarak kutlayacağız.
1: Maalesef, gelemeyeceğim için müteessirim.
2: Dürrün Hanım, set hazır.
1: Rica edeceğim, lütfen.
0: Unutmayın, saat tam 9'da Hakan sizi evden alacak. Ona öyle direktif verdim. Sizi evinizden almasında bir mahsur var mı?
3: Hislerimi anlamazlıktan geliyorsunuz inatla. Ben de aynı inatla, bıkmadan, yorulmadan sizi kovalayacağım. Bana evet diyeceğiniz güne kadar.
0: Bu akşam bir yere sözün olmasın. Biz de toplanacağız.
3: Çok isterim ama bilemem. Dürrin belki bir yere çıkmak ister. O zaman gelemem.
0: Dürrin de bizde olacak bu akşam. Hı?
3: Gördün mü? Konuştun mu onunla?
0: Biraz önce beraberdik. Çok sevindi bu davete. Film çalışmasını bile erken bitirmesi için rejisörüne ricada bulunacak. Sen de gecikme sakın. Dostlarıma bir müjde açıklayacağım bu akşam. Mutlak duymanı istiyorum.

0: yeni yaşınız uğurlu olsun. Size layık değil ama.
1: Çok teşekkür ederim. Ömrümün en güzel hediyesi.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Hakan elini benden çabuk tutmuş.
1: Atıf Bey göndermiş Hakan'ı.
0: Atıf hepimizden akıllı. Sizi benim götüreceğimi tahmin etmiş demek.
2: O göndermesiyle de gelecektim.
0: Bilirim, bilirim. Beni Atıf'tan daha çok seversin. Sizinle konuşmak istediğim çok şeyler var.
2: Arabanıza buyurun Dürün Hanım, geç kalıyoruz.
0: Benim arabamla gidelim. Gereği yok iki arabanın. Değil mi ya?
2: Öyleyse götür bizi.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilosu 75 lira 90 kuruş.
3: Ucuz, hep ucuz. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
4: Şahanesin Gemini.
6: Sıvalan'a da yeni bir lisel sözü verdik ama.
7: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
8: kurdu. Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
9: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
8: Yani?
9: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Kadir.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
17: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
16: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
17: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
16: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te TV4'te.
17: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Biraz fazla almadınız mı?
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
18: Yok mu bunun bir çaresi?
20: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
21: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
22: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ya boşuna mı ayda 8.000 kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum.
6: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
5: Gayrı ev sana emanet. Milyon.

0: Her numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
1: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
0: Düğme ve toplu iğne.
2: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanımasın.
0: Sen işine bak.
1: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
0: Nasıl, buraya alışabildin mi?
1: Çalışıyorum efendim.
3: Kızım evine dön. Annen ve ben çok pişmanız.
4: Anne bu sabah telefon edecektin.
5: Yeni kalktın da. Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
1: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
5: Kızım yavrum.
2: Vay başımıza gelenler.
6: Ne oluyor şimdi? Hayalet görmüş gibi Ali'ni de.
1: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
6: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
7: Bulunmaz Uşak. Bugün 18'de TV4'te.
8: Mektubuma ne zaman cevap vereceksiniz?
9: Ne mektubu?
8: Yarın elinize geçer herhalde.
9: Niçin yazmıştınız?
8: Merak etmeyin, okuyacaksınız. Yalnız cevap vermeden önce çok düşünün. Geçici hislerinizi değil, gerçeği, hayatı, geleceğinizi düşünün, olur mu?
9: Anlıyorum ne demek istediğinizi. Hayır diyeceğimi biliyorsunuz. Ne sizin ne de Atıf Bey'in benim için boş ümitlerle tedirgin olmanızı, işlerinizi bozmanızı istemiyorum. Kendisine de söyleyeceğim bunu.

0: Çok şükür, kendine geldi.
1: Yatınız, kapayın gözlerinizi.
0: Senin, Dürn'in ne işiniz vardı Timur'un arabasında? Söyle!
1: Konuşacak halde değil henüz, ama tehlikeyi atlatmış sayabiliriz.
0: Çok şükür Allah'a!
1: İfadesini değil bugün, yarın bile alabileceğinizi hiç sanmıyorum.
2: Nasıl Dürn'in arabası?
1: Lütfen beyler, yanına girmek suretiyle gazete yasaktır. Lütfen beyler, rica ederim, susun, rica edeceğim.

0: Hakan! Geçmiş olsun, korkuttun beni.
1: Dürrin nasıl? Hastanedeki odası boş, taburcu oldu dediler, inanmadım. Çabuk söyle, yaşıyor değil mi? Söyle, yaşıyor değil mi?
0: Aferin sana! Ona karşı böyle hassasiyetle davranman hoşuma gidiyor. Ne de olsa evleneceğim kadın. Çok şükür yaşıyor.
2: Ya Timur?
0: Başımız sağ olsun. Öyle zannediyorum ki her şey onun o sürat hastalığı yüzünden oldu.
2: Hiç de hızlı sürmüyordu arabayı.
0: Dürün kendi villasında yatıyor. Gel istersen seni ona götüreyim.

0: Geçmiş olsun Dürin Hanım. Konuşun, ne olur. Tanımadınız mı beni? Niçin öyle bakıyorsunuz?
1: Hiç kimseyi tanımıyor, hiçbir şeyi hatırlamıyor. Çok feci bir şey bu. Hafızasını kaybetmiş.

0: Efendim. Kendine hakim ol. Güçlü, neşeli göründüğüne. Bir iş anlaşması için hemen Avrupa'ya gitmek zorundayım. Bu gece uçacağım. Dürünü de köşke taşıyacağım. Kaldığı yeri kimseler bilmeyecek. Gelip gidip rahatsız etmeyecekler dürünü. Düzelene kadar köşkte kalacak. Ben dönene kadar dürün sana emanet.
1: Neresi burası?

0: Burayı da hatırlayamıyorum. Seni de hatırlamıyorum. Kimsin bilmiyorum. Ama iyisin. İçimle yakınım sana. Anlat, kimim ben? Neredeyim? Niçin böyleyim?
1: İleride anlatacağım sana. Belki de ben anlatmadan sen her şeyi hatırlayacaksın.
0: Niçin unuttum her şeyi? Ne oldu?
2: Bu gece rahat bir uyku uyuyacak. Hiçbir değişiklik yok henüz. Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız. Daima güler yüzlü, hep mutlu olacaksınız.
1: Hele en sonuncuyu başarabilmek çok güç.
2: Sakın kazayı anlatmaya, hatırlatmaya çalışmayın. Geçireceği şokla daha ümitsiz olabilir durumu. Bir çiçek, bir koku, bir müzik, üzmeden, yormadan hatırlayabileceği şeyleri sereceksiniz önüne.
0: Uyuyamadım. Tek başıma odamda korktum.
1: Seslenseydim koşardım.
0: Karanlık, ışıksız bir yer var kafamda. Hep ağlamak istiyorum. Bu karanlıktan çıkar beni. Bana beni anlat ne olur.
1: Sana bu parçayı çalmıştım.
0: Burada mı?
1: Evet.
0: Niçin çalmıştın? Niçin buradaydım? Kimdin sen, ben kimdim?
1: Zorlama kendini. Yorulma. Zamanla söylemeliymişim her şeyi. Yoksa daha kötü olurmuş. Öyle dedi doktorlar, sabredeceğiz.
0: Ne zamana kadar?
1: Hatırlamasan da önemi yok benim için. Seninleyim, senin yanındayım kıyamete kadar.

0: için kaçıyorsun Dürri?
1: Anla beni! Yardım et bana! Hatırlat! Boşluktayım, karanlıklardayım!

0: istiyorsun bana artık hiçbir şey anlatma.
1: Söz mü?
2: Söz.
0: Böylesi daha güzel. Bak, bak sessizliğe. Ne güzel, bir sen bir de ben varız dünyada.
2: Karanlıkta kalmış sisli hatıra.
0: Ve biz bu sisli hatıralar içinde ölesiye mutlu iki insan.
2: Ne söyledin duydum. Ben de seni seviyorum. Seviyorum.

0: Sakin ol. Ne olur sakin ol.
1: Rüya gibi, kabus gibi bir şeyler görüyorum gözlerimi kapayınca. Bir de sesler duyuyorum. Bir fren sesi, bir kadın bağırıyor korkuyla.
0: Of!

0: Buyurun efendim.
1: Atıf Bey'i çağır gelsin.
0: Atıf Bey Avrupa'dalar. Henüz dönmediler. Kimsiniz?
1: 3-5 gün sonra ararım gene.
2: Telgraf Hakan Bey. Hayrola bey, kötü bir haberim var. Telgraf kimden?
0: Atıf abiden. 3 güne kadar dönüyormuş.
3: Kim dönüyormuş?
0: Atıf Bey, buranın sahibi.
3: Kim bu Atıf Bey? Neyimdir benim? Cevap versene, niçin buradayım ben? Kim bu Atıf Bey?
0: Seni seven bir erkek. Senden evlenmek istiyor.
3: Senden başka kimseyi sevmiyorum. İstemiyorum ben. Hiçbir şey istemiyorum. Mazimi bil. Sarıl bana. Beni sevdiğini gene söyle. Hep söyle.
0: Yok. Hayır. Hayır.
3: Niçin? Niçin sarılmıyorsun bana?
0: Sorma. Konuşma. Yasaksın bana.
3: Yasak mı? Niçin?
0: Sorma dedim. Beni sevmem ben. Sana değemem.
3: Neden? Konuşacaksın. Söyleyeceksin. Ne çektiğimi bilmiyorsun. Körden beterim. Baktığım, gördüğüm hiçbir şey bilmiyorum, tanımıyorum. Mazisi olmayınca geleceği de olmayan bir insanım ben. Hiç yaşamamış gibiyim. Kendime bile yabancıyım. Aynen.

0: bakamıyorum. Kendimi görmekten bile korkuyorum. Susmayacaksın, konuşacaksın, anlatacaksın. Yoksa bu acı öldürecek beni. Öldürecek.
1: Burada öksüz çocuklar için bir yurt yaptıracaktın. Bütün hayalin de bu. Sen de anasız babasız büyümüştün çünkü. Senin çektiğin acılara onlar çekmeyecek diye seviniyordun.

iyi, bu seni çok seven insanlar, hepsi senin meslek arkadaşın. Yüz binlerce hayranın var. Bütün hayat aşkın, bütün sevgin mesleğindi. Yeni gelen oyunculara hep seni örnek gösterirlerdi. Seninle konuşmak, röportaj yapmak, resimlerini çekmek bir hadiseydi, bir olaydı. Zevklerin, sevdiklerin, sevmediklerin... Bunları öğrenmek için can atıyordu herkes.

0: Çok güzel. Benim de mazim sizler içinde. Bütün hatıralarım uzak ve buğulu.
1: İlk defa bu salonda senin için çaldığım zaman doğdu bu beste. Önce bir damla gibiydi, sonra bir çığ gibi büyüdü içimde.
0: Sisli hatıralarda sen, ben, bütün aşkımız var.

0: Namussuz, namussuz! Sana emanet etmiştim, inanmıştım. Bunu mu yapacaktın bana?
1: Ne var? Niçin kızıyorsunuz? Onu seviyor musun?
2: Sus, sus diyorum. Dinle beni.
0: Hayır, hayır, hayır!

0: Hatırlıyorum. Kamyon. Kamyon çarptı bize.
1: Hanım, yatın. Ülümeye çalışın. Dikiş yerleri açılacak.
0: Hakan? Hakan sağ değil mi? Söyleyin, Hakan sağ değil mi?
2: Hafızasını kaybettiğinden beri sinirliydi. Dengesizdi. Olmayacak şeyler yapıyordu. O gece intihar etmeye kalkışmış. Atıf abiyle konuştuk. Fakat geç kalmıştık. Son anda yetiştik. Vurmuştu kendini.

0: Eli titrediği için omuzundan vurabilmişti. Atıf abi atıldı, tabancayı aldı elinden. Tabancanın üzerindeki parmak izlerinin Atıf abiye ait oluşu bu yüzdendir. Bildiklerim bu kadar.
1: Beni niçin ele vermedin?
0: Ben fakir bir piyanistim. Bu halde konservatuvarı bile bitireceğim ne mal. Durdur arabayı.

0: Yürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
1: Nasıl vurulduğumu hatırlamıyorum. Sadece kazayı hatırlıyorum. Timur'un arabasında gidiyorduk. Birden müthiş bir sarsıntıyla devrildik. Yanımdaki kapı açıldı ve dışarıya uçtum. Yanımızdan hızla geçen bir kamyonu hala görür gibiyim.
2: O kazadan sonra Atıf Bey'in evinde kaldınız bir süre. Vurulma olayı orada oldu. Lütfen buna ait bildiklerinizi söyler misiniz?
1: Doktorlar göğsümden bir kurşun çıkartmışlar. Neden? Neler oldu, niçin bilmiyorum.
3: Şiddetli bir şok neticesi hafızasını tekrar kazandı. Ama iki zaman arasındaki yaşamasını unutması doğal bir şey. Tıp ilmine aykırı değil. Çok mümkün.
2: Tekrar arayacağız sizi.
4: İnşallah hatırlamaz.
3: Doğru. İntihara teşebbüs etmesi çok kötü bir şey.

0: Timur'un ölümü feci oldu.
1: Evet. Hakan'la ben uzun süre kendimize gelemedik.
0: Hakan nerede? Niçin gelmiyor?
1: Günlerdir ortalarda yok. Ben de merak ediyorum.

0: gün hastaneden çıktım. Hemen sana koştum. Söylemek istediğim bir şey var sana. O gün Atıf'ın evindeki doğum günü ziyafetine gidebilseydik her şeyin doğrusunu söyleyecektim. Herkes duyacaktı.
1: Neyi duyacaktı?
0: Seni sevdiğimi.
1: Mutluluk için beni sevmeniz kâfi değil. Ben size sadece saygı duyuyorum.
0: Olamaz böyle şey. Davranışlarında saygıdan öte... ...saygıdan sıcak bir şeyler vardı.
1: Yanılmışsınız. Atıf abi emrettiği için arıyordum. Hiçbir yakınlık duymuş değilim size.
0: Yalan söylüyorsun. Kazadan sonra uzun zaman Atıf'ın köşkünde sen yardımcı olmuşsun bana. Bir an bile yanımdan ayrılmamışsın.
1: Mecburdum, hastaydınız. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Üstelik Atıf abi emretmişti. Yanınızda olmaya mecburdum.
0: Keşke gelmeseydim. Senden bunları duymasaydım.
1: Evet, keşke gelmeseydiniz.
0: Keşke hiçbir şeyi hatırlamasaydım. Bana bir daha yardım edeceğini... ...kendimi niçin nasıl vurmaya kalkıştığımı da anlatacaksın sanmıştım.
1: Buna hiç lüzum yok. Bazı şeyleri bilmemek, bilmekten daha iyidir. Başka bir emriniz var mı bana?
0: Bu evde, bu odada senin yanında kalmak... ...ayrılmamak için gelmiştim.
1: Bunu da Atıf abime sormam icap ediyor.
0: Sus! Daha fazla alçalmana gönlüm razı olmuyor. Çünkü seni sevdiğime pişman değilim.

0: Hiçbir şey söylemeyin. İstediğinizi biliyorum. Hastalığım sırasında gösterdiğiniz ilgiyi, yardımınızı, özel doktorlarınıza harcadığınız paraları unutamam. Yetişmeseniz intihar ediyormuşum. Hayatımı da, sağlığımı da size borçluyum. Karınız olmakla bu borcu size ödeyeceğim.
1: Bu saadet dakikasını ne zamandır beklediğimi biliyordunuz. Şu an sevincimden ölebilirim.
0: Ben başkasını seviyorum. Bunu bile bile, ruhsuz, yaşamayan, bütün benliğiyle başkasının olan bir kadınla evlenmeye razıysanız, ben hazırım.
1: Sevdiğiniz her kimse zamanla unutacağınıza, beni seveceğinize inanıyorum. Dünyanın en mesut çifti olacağız. Sana olan hasretimi anlatamam. Yıldırım nikahıyla evleneceğiz.
2: O katille evlenemezsin sen! Hangi katil? Atıf Bey denilen adamla. Sen Hakan'ı sevdin, o da senin. Hastalığında küçük kumrular gibiydiniz. Hakan senin iyi olman için çırpınıyordu. Atıf Avrupa'dan döndüğü gece sizi birbirinize sarılmış gördü. Çıldırdı, ateş etti. Hakan'ı öldürmek istedi, sen tabancanın üzerine attın kendini. Koş hanımım, Hakan'a koş!

0: Hakan Bey'i mi arıyorsunuz? Gitti hanımcığım. Bütün eşyasını, piyanosunu bile bırakıp gitti.
1: Nereye gitti?
0: Bilemem, söylemedi. Bitkindi, ölü gibiydi. Çok korkuyorum hanımcığım. Zavallı çocuk.
2: Al bunları, cehennemin dibine git! Bir daha da buralarda görmeyeyim seni!
3: Param bitti mi gelirim! O kadar ucuza kurtulamazsın elimden!
2: Haddini bil, kimden konuşuyorsun hayvan?
3: Biliyorum, sayemde yaşıyorsun! Bin paresem sallandırırlar seni!
2: O zaman seni de yaşatırlar mı sanıyorsun?
3: İkimiz de yaşayalım!
2: Uzatma, uzatma hadi! Kapının yolunu biliyorsun, defol git, git!
3: Tut ki, kamyonla çarptığım zaman... Biri değil de 300'ü varsaydı, üçü de ölebilirdi. Demek ki sen bana 3 leş için para ödeyeceksin.
2: Defol, defol git buradan! Al bunları da kaybol, bir daha da buralarda dolaşma! Hadi! Gelirsen eceline gelirsin!
3: Doğru be, sen beni de temizlersin. Kusura bakma gevezeliğime! Timur denen herifin ölümü uykularıma giriyor arada bir. Senin gibi gaddar olamaz herkes.
2: Defol, defol!

0: seninle konuşmam lazım.
1: Velakin kimsiniz? Ne konuşacağız? Konuşalım.
0: Burada olmaz.
1: Neden olmasın?
0: Şu kazayı nasıl yaptığını anlatmanı istiyorum.
1: Hangi kazayı?
0: Kaza değil, cinayet. Tenha bir yerde konuşmamız senin için hayırlı olur.

0: Anlat derdini!
1: Kaç para aldın Atıf'tan bizleri öldürmek için?
0: Atıf da kim? Ne parası?
1: İnkara kalkışma! Her şeyi biliyorum! Kamyonu kullanan sendin! Bize çarpıp yuvarladın! Beni de öldüreceksin! Zaten yaşamada gözüm yok! Ama anlatacaksın her şeyi! Para için yaptın bu köpekliği değil mi?
2: Kim saldı seni benim peşime be?
1: Atıf!
0: Deli değil Atıf bey! Ben konuşacak olursam asılacağını bilir!
1: Atıf seni de gebertecek!
0: Beni mi gebertecek? Nasıl yapabilir bu itliği?
1: İkide bir para istemenden, tehdit etmenden bıktı! Seni nasıl parayla tuttuysa şimdi de başkasını tuttu, öleceksin!
0: Yapamaz! O zaman ele veririm onu! Bana Timur'u nasıl takip ettirdiğini, öldürmemi istediğini anlatırım! İspat da edelim! Senin dümenin başka! İkiniz bir numara çeviriyorsunuz! Seni de geberteceğim onu da!
3: Yakalayın! Takın kelepçeyi eline! Konuştuklarınızın hepsini duyduk! Geçmiş olsun, artık kurtulamaz! Ayrıca bize telefon ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz Dürin Hanım!
0: Atıf Saka nerede?
4: Gelmedi efendim!
0: Nerede olabilir?
4: Bilmiyorum efendim!
0: Evet benim! Evde yok mu? Her tarafı iyice aradınız mı? Peki! Atıf'ı evinde de bulamamışlar. Şoför Nuri ile yüzleştirme biraz gecikebilir. Siz hemen evinize gidip istirahat edin, durumda bir değişiklik olursa haberleşiriz.

0: Cennet Hanım, her yere baktınız mı?
1: Sanki yer yarılmış da yerin içine girmiş Hakan Bey.
0: Lütfü Bey'e de rica et. Nereye bakılması icap ediyorsa oraya bakın.

0: Seni çok heyecanlı görüyorum. Ne mi var Dürrin?
1: Hiçbir şeyim yok. İyiyim, teşekkür ederim.
0: Nikah muamelesi hazır. Köşkümde kıyılacak nikah. Seni almaya geldim.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Bence çok uzadı. Bizi bekliyorlar. Gidelim sevgilim.
1: Davet etmek istediklerim vardı. Hemen haber vereyim.
0: Düğünümüzde çağırırız. Hadi acele edelim. Nikah memuru ile şahitler bekliyorlar.
1: Daha şık olmalıyım. Saçımı yaptırmalıyım.
0: Kimseler olmayacak nikahımızda. Sen bu halinle de güzelsin.
2: Kimdi seni vuranlar?
3: Görmedim.
2: Saklamakta fayda yok.
4: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
5: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
3: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
6: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
7: Arada bir namus krizi geçiriyor.
2: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
8: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
9: Kim bu kız?
3: Sokakta baygın yatıyordu.
6: Konuşursa başımız derde girer.
9: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
3: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
10: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
6: Görüşeceksin abinle.
7: Hayır, yapamam bunu.
6: Sen görüşeceksin.
7: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
11: Yabancı bugün 16.15'te TV4'te.
12: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
19: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarih.

0: Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
15: Şipşak

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
12: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
11: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
12: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
11: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
12: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı

0: 100% koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeğe doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
7: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
8: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
9: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
10: Bir telefon uzakta olan.
7: Bir bankacı. Tanıştıralım.
11: Benim bankacım Müge.
12: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik...

0: Sağ boşuna mı ayda 8 gün kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum.
1: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
0: Gayrı ev sana emanet.
1: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
2: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
1: Düğme ve toplu iğne.
3: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanımasın.
1: Sen işine bak.
2: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
1: Nasıl, buraya alışabildin mi?
2: Çalışıyorum efendim.
4: Kızım evine dön. Annen ve ben çok pişmanız.
5: Anne bu sabah telefon edecektin.
6: Yeni kalktın da. Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
2: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
6: Kızım yavrum.
3: Vay başımıza gelenler.
0: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali'ni de.
2: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
0: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
7: Bulunmaz Uşak bugün 18'de TV4'te.

0: nasıl öğrendiğini bilmiyorum ama öğrendin.
1: Neyi öğrendin?
0: Artık oynama bana. Polisler cinayet suçlusu olarak arıyorlar beni. Senin yüzünden. Ama elimden kurtulamayacaksın, beraber öleceğiz.
1: Hakansız yaşamak zaten ölüm benim için.
2: Şaşırttınız beni. Çok sevindim gelişinize. Size layık değil ama.
1: Oh, ömrümün en güzel hediyesi. Artık senden korkmuyorum.
0: Seni nereye götürdüğümü biliyor musun?
1: Elbette. Hakan'a götürüyorsun beni. Beni yaşamamda da ölümümde de gidebileceğim tek yola götürüyorsun. Bütün talihsizliğim bu ebedi mutluluğa bir katil tarafından götürülmek.
0: Asıl katil sensin. Aşkın uğruna beni de kendini de sen öldürüyorsun.

Geldim Hakan. Sana geldim. Boğulmak üzereyken balıkçılar kurtarmış beni. Halbuki öylesine ölümü hazırlamıştım ki kendimi. Kendime gelir gelmez de sana koştum. Şimdi çok iyi hatırlıyorum her şeyi. Sisli hatıralar. Oysa hiçbir hatıram yok.

Sensin evet. Gerçeksin. Hayal değilsin. Seni seviyorum. Sensizken bile seninle yaşıyordum.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ezgi Korkmaz. 9 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Dalı Ülkem. 9 yaşındayım ve 5. sınıfa geçtim. Piyano çalmayı ve paten kaymayı çok severim. Bu yarışmaya katılacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Yarışmadaki arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Muhammed Eren Üstünbaş. 9 yaşındayım ve bu sene 5. sınıfa geçtim. Matematik dersini çok seviyorum. Sinopluyum. Hobilerim arasında futbola gidiyorum, bisiklet sürüyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok çok seviyorum. Önce kendime, sonra da sizin arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
4: Merhaba, adım Elisa, soyadım Alan, 9 yaşındayım ve 5. sınıf alacağım. Şimdiden benimle yaşayan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Ezgi, 2. masamızda Dağlar, 3. masamızda Elisa ve 4. masamızda Muhammed var. Hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlar, heyecanlar gitti mi? Biraz var mı heyecan? Muhammed, sende biraz vardı. Nasılsınız?
5: Biraz vardı. Şimdi gitmeye başladı.
0: Şimdi gitmeye başladı. Birazdan hepsi gidecek. Hiç merak etme. Ezgi'cim, o zaman seninle başlayalım. Hoş geldin.
6: Hoş buldum.
0: Tanıyalım seni.
6: Ben Ezgi Korkmaz, 9 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçeceğim. İstanbul'da oturuyorum. Resim yapmayı, kitap okumayı ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Ayrıca piyano da çalıyorum.
0: Harikasın. Böyle sanatla çok haşır neşirsin Ezgi'cim. Az önce sohbet ettik hepinizle kuliste ama doktor olmak istiyorsun galiba ileride,
6: evet,
0: değil mi?
6: Evet, doktor olmak istiyorum.
0: Ne doktor olmak istiyorsun?
6: Radyoloji uzmanı olmak istiyorum.
0: Nasıl karar verdin? Neden radyoloji?
6: Yani...
0: Böyle merak mı sardın, araştırdın mı?
6: Evet, biraz araştırdım.
0: Var mı etrafında tanıdık doktor?
6: Yok.
0: Yok ama sen bu alanda bayağı uzman olmak istiyorsun ve ilerletmek istiyorsun.
6: Evet.
0: Seni kutluyoruz. Teşekkürler. Dağlar'cığım, hoş geldin.
7: Merhaba. Adım Dağlar Ülkem. 9 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçtim. Hobilerim paten kaymak, piyano çalmak, doğayı severim.
0: Doğayı çok seviyorsun. Galiba kamp yapıyormuşsunuz değil mi Dağlar'cığım?
7: Evet.
0: Nerelerde kamp yapıyorsunuz ailenle beraber?
7: Kamp alanlarında daha çok yapıyorum.
0: En çok nereye gitmekten hoşlanırsın?
7: Öyle genel...
0: Ya yeşillik, orman, evet, doğanın içinde. Ve bu kadar doğanın içinde bulunuyorsun ve marangoz olmak istiyorsun galiba değil mi? Neden marangozluk? İlk defa marangoz olmak isteyen bir arkadaşımız var şu anda.
7: Doğayı sevdiğim için.
0: Peki uğraşır mısın evde, böyle ufak tefek kutular yapar mısın? El işin nasıldır?
7: Yani daha çok kağıtla uğraşırım.
0: Neler yaparsın?
7: Mesela kağıttan uçak ve gemi.
0: Uçaklar yapıyorsun. O zaman belki çıkışta bize de böyle ufak bir şey yaparsın ha? Olur mu?
7: Olur.
0: Teşekkür ederiz sana da. Elisa'cığım, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba. Adım Elisa Alan. Hobilerim voleybol oynamak. El işlerini çok yapıyorum. Ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
0: Ve sen de doktor olmak istiyorsun,
8: evet,
0: Elisa'cığım. Sen ne doktor olmaya karar verdin?
8: Hemşire.
0: Hemşire olmak istiyorsun. Teşekkür ediyoruz sana da Muhammed'ciğim. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben adım Muhammed Eren Üstünbaş. Hobi 4'ten 5'e geçtim. Hobilerim bisiklet sürmek, futbol oynamak, öyle.
0: Bugün en heyecanlımız sensin ama çok az kaldı, o da geçecek dedin değil mi? Peki sen ne olmak istiyorsun Muhammed?
5: Ben matematik öğretmeni olmak istiyorum.
0: Neden? Matematikte çok mu iyi aran?
5: Evet.
0: Hani matematikten genelde böyle kaçılır ya bazen de. Bazıları sosyal bilgileri çok sever, bazıları matematiği sever. Sen matematik sayılarla aran iyi.
5: Evet.
0: Hadi bakalım o zaman şimdi sorular gelsin mi artık arkadaşlar?
6: Gelsin. Evet. Gelsin.
0: Gelsin mi? Gelsin. Duyamıyorum.
6: Gelsin.
0: Duydum o zaman Ezgi için geliyor harf tablomuz.
6: Babam ve kardeşimin E'si.
0: E harfi 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan postu benekli canlıdır. Süremiz başladı.
6: Leopar.
0: Ezgi'den çok hızlı bir cevap geldi. Ezgi'nin bu cevabıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Harikasın. Leopar geldi arkadaşlar. Hemen size leoparlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Leoparlar için ağaca tırmanmak çok kolaydır. Yukarı doğru tam kaç metre zıplayabilirler? Hadi bir tahmin alalım Ezgi.
6: 2.
0: 2. Dağlar?
7: 4 olabilir mi?
0: 4 olabilir. Elisa?
8: 5.
0: Arttırıyoruz. Muhammed?
5: 2,5.
0: 2,5. Arkadaşlar yukarı doğru tam 6 metre zıplayabilirler. Leoparlar böyle zıplarken ve avlarını yakalarken çok hızlı davranırlar. Bu sırada dengede kalmalarına uzun kuyrukları da yardım eder. Tıpkı diğer kediler gibi leoparlar da dikkat kesildiklerinde, kızdıklarında ya da korktuklarında tüylerini kabartır. Kan burdurarak kendilerini büyük göstermeye çalışırlar.

0: sorularla devam ediyoruz.
1: Öğretmenim Asuman'ın A'sı.
0: Asuman Hanım'ın A'sı 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir daha kavuşulamayacağı düşünülüp ayrılırken kullanılan kelimedir. Süremiz başladı.
1: Elveda.
0: Dağlardan da hızlı bir cevap geldi. Bu cevapla kumbaramıza bir 50 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Ve Elisa için geliyor harf tablomuz.
1: Veterinerin V'si.
0: Veterinerin V'si 60 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Cunda Adası, tarihi evleri ve tostu meşhur olan Balıkesir'e bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Sever miyiz tatile gitmeyi, gezmeyi arkadaşlar?
2: Severim.
0: Nereleri gezersiniz Türkiye'de? Bir onları düşünelim. Nerelere gidersiniz? Cunda Adası var. Tarihi evleri, tostu meşhur. Hani böyle bazen kantinlerde de derler ya okulda. Ne tostu? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Dağlar?
1: Ayvalık.
0: Ayvalık mı doğru cevabımız? Bravo. Ve Ayvalık'ı da görüyoruz arkadaşlar. Dağlar nasıl bu arada aklına geldi?
1: Kantinlerde veya bir büfede.
0: Değil mi? Bir Ayvalık evet. Tostu derler. Sever misin peki?
1: Severim.
0: Muhammed senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 30 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Yüzme havuzlarının temizliğinde de kullanılan kimyasal maddedir. Süremiz başladı.
2: Yüzme kullanılan kimyasal.
0: Haydi ekip çalışması. Ezgi.
1: Klor.
0: Klor mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Ezgi için geliyor harf tablomuz.
1: Kahramanmaraş'ın K'si.
0: Kahramanmaraş'ın K'si 40 puan değerinde ve el işinden geliyor sorumuz. Genellikle kumaş üzerine renkli iplik gibi malzemeler kullanarak yapılan işlemedir. Süremiz başladı.
1: Dikiş.
0: Dikiş cevabıyla Ezgi kumaramıza 40 puan ekler mi görelim? Olmadı. Hadi ekip. Düşünelim ne olabilir arkadaşlar? Kumaş üzerine renkli iplik gibi malzemeler kullanarak. Şimdi herkes bakıyor. Açalım mı bir kutu?
2: Tiksi.
0: Hadi açalım bir kutu. Dağlar?
1: Nikiş mi?
0: Nikiş mi acaba? Görelim. Olmadı Ezgi.
1: Nakış.
0: Nakış mı görelim? Bravo. Yaklaştın ama. Yaklaştın dağlarcığım. Dağlar için geliyor harf tablomuz.
1: Dağların D'si.
0: Dağların D'si 60 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Başa bağlanan bir tekstil ürünüdür. Süremiz başladı.
1: Bandana.
0: Dağlar düşündü ve bandana cevabını verdi. Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Elisa için gelsin harf tablomuz.
1: Irak'ın ısı.
0: Irak'ın ısı 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yazı yazmaya, baskı yapmaya veya bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yapraktır. Süremiz başladı.
1: Nemli.

0: Nemli yaprak.
1: Nemli yaprak. Görelim doğru mu? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ezgi.
0: Kağıt.
1: Kağıt mı acaba? Görelim. Bravo. Elisa ve Ezgi'nin ortak çalışması. Teşekkür ediyoruz kızlar. Ve Muhammed için geliyor Arif ablamız.
2: Timur'un T'si.
1: Timur'un T'si 30 puan değerinde ve sebzelerden gelecek sorumuz. Genellikle salatalarda kullanılan bir sebzedir. Süremiz başladı.
2: Karot.
1: Hah, ne dedin?
2: Bir şey demedim öyle.
1: Dedin aslında sanki ama olmadı ekip çalışması. Ama sanki oldu gibi dağlar.
0: Tere.
1: Tere mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi düşünelim arkadaşlar. Şimdi bir salata yapıyorsunuz evde, hayal edelim. Pazara gittik annemizle. Aldık malzemeleri. Neler koyarız içine? Evet, tere koyarız, haklısın ama tere değil. Başka ne koyarız? Hadi açalım bir kutu. Tamam, bir kutu açalım. Ezgi?
0: Turp.
1: Turp mu doğru cevabımız? Alkış geldi ailelerimizden. Ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz siz de tekrar. Destek alkışını siz daha cevap açılmadan verdiniz. Size de teşekkür ediyoruz. Sizi de alkışlıyoruz. Arkadaşlar kaldı kaç soru geriye? 4 mü? O zaman... Aa değil mi? Şaşırdı dağlar. Ezgi için gelsin Arif ablamız.
0: Ceyhan'ın C'si.
1: Ceyhan'ın C'si 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtlarda camı temizlemeye yarayan düzenektir. Süremiz başladı.
0: Silecek.
1: Eğer cevabımız doğruysa Ezgi kumbaramızı 60 puan atar mı görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Dağlar için alalım harf tablomuzu.
0: Nevşehir'in N'si.
1: Nevşehir'in N'si 50 puan değerinde ve kuru yemişlerden geliyor sorumuz. Karadeniz bölgesinde birçok ilimizde üretilen kabuk içinde bulunan bir yemiştir. Süremiz başladı.
0: Fındık.
1: Sever misin fındık dağlar?
0: Sever
1: miyiz? Herkes çok... sever mi arkadaşlar? Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Şahanesin, bravo. Elisa, kaldı son iki. Gelsin mi Arif ablamız? Gelsin.
0: Ordu'nun O'su.
1: Ordu'nun O'su 40 puan değerinde ve tatlılardan geliyor sorumuz. Bütün veya dilimler halindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bir tatlıdır. Süremiz başladı. Yani tatlı, içecek, öyle de düşünelim arkadaşlar. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ezgi.
0: Hoşaf.
1: Hoşaf mı doğru cevabımız görelim? Harikasınız. Elisa ve Ezgi'nin ortak çalışması. Muhammedciğim hazır mısın? Gitti mi heyecan? Gitmedi mi? Hala gitmedi mi Muhammed?
2: Gitmedi şu an.
1: Gelsin mi senin için Arif ablamız?
2: Gelsin.
1: Hadi bakalım son harfimiz Muhammed için geliyor.
2: Uğur'un U'su.
1: Uğur'un U'su 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Güneşin ve rüzgarın etkisini azaltmaya yarayan, pencereye takılan kapatma düzeneğidir. Süremiz başladı.
2: Güneşin ve rüzgarın etkisini azaltmaya yarayan...
1: Pencereye böyle ne takılır dışarıdan? Açıp kapatırız hani. Yaklaştık mı? Yok mu? Bir düşünelim Muhammedciğim. Hadi Elisa, Dağlar, Ezgi yaparsınız. Son sorumuz ısınma turunun. Açalım mı bir kutu? Açalım bir kutu. Dağlar?
0: Vantuz olabilir mi?
1: Van?
0: Vantuz.
1: Vantuz. Vantuz olabilir mi görelim? Olmadı. Düşünelim arkadaşlar. Şimdi apartmanları düşünün. Apartmanların dışında bazı evlerde ne olur?
2: Hocam ben onu biliyorum da...
1: Evet aklına geldi. Ama. Nasıl bir şey? Bir

0: Lanet, nasıl bir şey? Bana biraz anlat, bahset.
1: Hocam hatta pencerelere takılıyor şey.
0: Evet, evet. Ne acaba onun adı? O zaman ben bir kutu açacağım arkadaşlar sizin için. Açalım bir kutu. Aa, bir dakika, bir dakika. Herkes de var cevap. Bir dakika. Ezgi'de de var. Dağlar. Elisa. Bir dakika. Herkes de var mı? Ezgi bastığı için Ezgi'ye soruyorum.
2: Tanjur.
0: Katılıyor muyuz?
2: Evet. Evet.
0: O zaman Muhammed, Elisa, Dağlar ve Ezgi'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bir görelim. Harikasınız. Muhammed'ciğim. Aklına gelmişti değil mi?
1: Hocam aklıma geldi de adını unuttum ama.
0: Adını unuttun çünkü böyle bazen öyle oluyor Muhammed'im. Haklısın, şu anda heyecanlısın da. Böyle görsel aklımıza geliyor, benim de öyle oluyor biliyor musun? Diyorum ki ben bunu o kadar net biliyorum, hatırlıyorum ki ama isim aklıma gelmiyor. Oluyor bazen öyle. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Sizi kutluyorum. Şimdi önce bir kumbaraya gidelim, sonra biraz sohbet edelim, olur mu? Tahminleri alalım. Kaç puan birikti Ezgi?
2: 1500.
0: 1500. Dağlar?
3: 340.
0: 340. Elisa?
2: 462.
0: 460. İkisi de var Muhammed.
1: 1350.
0: 1350. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 510 puan birikmiş ve 1990 puana ihtiyacımız var. Isınma turu bitti. İki turumuz daha var. Sizi alkışlıyorum. Harikasınız. O zaman arkadaşlar hazır mıyız ikinci tura?
2: Evet.
1: Evet.
0: Duyamıyorum.
2: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci turumuza hazır mıyız?
2: Evet.
1: Hazırız.
0: Evet, hazırız. O zaman Ezgi için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun Ezgi'ciğim?
2: Nevşehir'in N'si.
0: Nevşehir'in N'si 70 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sen seviyordun genel kültürü, öyle mi? Üst kısmı kadın, alt kısmı balık şeklinde anlatılan, doğaüstü varlık olarak bilinen figürdür. Süremiz başladı. Üst kısmı kadın, alt kısmı balık.
2: Deniz kızı.
0: Son dakikada gelen bu cevap doğru mu görelim? Muhammed'ciğim oradan bir parmak kaldırdı.
1: Evet.
0: Son dakikada basacaktın galiba. Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Dağlar için gelsin harf tablomuz.
2: Abim Çağlar'ın Ç'si.
0: Çağlar'ın Ç'si 140 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Herkesin bildiği gerçek inkar edilemez anlamındaki atasözüdür. Güneş nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim bakalım ne olabilir? Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu?
2: Olur.
4: Alır.
0: Açalım mı, açmayalım mı?
2: Açalım.
1: Açalım.
0: Açalım. Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Güneş nokta nokta nokta nokta. Hadi bir kutu daha. Şimdi yardım edeyim mi biraz? Sen dağlarca marangoz olmak istiyordun değil mi?
2: Evet.
0: Böyle ustalarımız ne yaparlar? Mesela tuğlaları üst üste koyarlar değil mi? Sonra onun üzerine bir şey yaparlar böyle. Ne yaparlar? Ne yaparlar Elisa?
2: Sıva.
0: Sıva mı yaparlar? Bir düşünelim bakalım. Biri bir şey dedi. Kim dedi?
1: Neyi hocam?
0: İkinci kısmı buldu sanki bu ekip. Dağlar?

0: da sıvanmaz.
1: Güneş alçıyla sıvanmaz mı görelim? Olmadı ama yaklaştık. Ne olabilir üst kısım? Hadi bir kutu daha açacağım. Ezgi?
2: Güneş balçıkla sıvanmaz.
1: Güneş balçıkla sıvanmaz mı görelim? Ezgi'cim. Ezgi'cim içeride demiştin ki ben seviyorum atasözleri, deyimler gelirse mutlu olurum diye. Bildiğin taraftan geldi. He? Biraz düşündük. Güzel bir ekip çalışması yaptık arkadaşlar. Elisa'cığım hazırsan harf tablomuz hazır. Elisa için geliyor.
3: Abim Evren'in E'si.
1: Evren'in E'si 130 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Kirli giysileri temizlemek için yıkama işlemi yapan araçtır. Süremiz başladı.
3: Çamaşır makinesi.
1: Elisa'dan hızlı bir cevap geldi. Bu hızlı cevapla Elisa kumbaramıza 130 puan ekler mi görelim? Bravo Elisa. Muhammed'ciğim senin için geliyor harf tablomuz.
4: Ömer'in Ö'sü.
1: Ömer'in Ö'sü 130 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir eğitim kurumunu tamamlayan kişilere diplomalarının verildiği kutlama etkinliğidir. Süremiz başladı.
4: Eğitim kurumunu tamamlayan kişileri...
1: Haydi ekip çalışması. Elisa?
3: Mezuniyet töreni.
1: Mezuniyet töreni mi doğru cevabımız görelim? Arkadaşlar... Şimdi siz mezuniyet töreni yapmış oldunuz değil mi?
2: Evet.
1: Hepiniz mezuniyet töreni yaptınız. Böyle nasıl geçti anlatsanız da biraz Ezgi'ciğim.
2: Benimki güzel geçti.
1: Heyecanlı mıydı? Buraya geldiğiniz kadar heyecanlı mıydınız o gün içinde?
2: Evet.
1: Nasıldı? Ne giydin?
2: Şey, kep taktık.
1: Kep taktınız. Böyle özel olarak hazırlandın ama değil mi o güne?
2: Evet.
1: Dağlarcığım?
5: Çok eğlenceliydi benimki de. Böyle balonlar... Havaya bıraktık balonları.
1: Böyle kepleri fırlattınız mı?
5: Evet.
1: Şahane. Elisa'cığım senin için nasıldı mezuniyet
3: töreni? Bizim güzel geçti. Böyle kalabalıktı. Herkes böyle şarkı söyledi. Hı hı. Böyle şeyler yaptık. Eğlendik falan. Kep taktık ama kep
1: sen
3: atmadık.
1: Sen ne giydin? Atmadınız mı? Sen ne giydin Elisa'cığım? Böyle hani biz kızlar daha çok böyle süsleniriz ya o günler için. Yaptın mı böyle saçına boyutlar
3: evet.
1: Taktın mı? Şahanesin. Muhammed'ciğim senin için nasıldı?
4: Eğlenceliydi ama burası daha çok heyecanlı.
1: En çok hangisinde? Burada mı heyecanlandın? Ama mezuniyet töreninde de heyecanlanmışsınızdır herhalde. İlk
4: evet.
1: Mezuniyetinizdi. Kutluyorum sizi ilk mezuniyetiniz için. Heyecanlar gidiyor artık diye düşünüyorum. Ezgi ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Trafiğin T'si.
1: Trafiğin T'si 80 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Türk futbolunda imparator lakabıyla anılan teknik direktördür. Süremiz başladı.
3: Fatih Terim.
1: Hangi takımısın Ezgi?
3: Galatasaray.
1: Cevabımız doğru mu görelim? Arkadaşlar. Fatih hocamıza da buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz Fatih Terim'e. Muhammed sen böyle bir of ya... Gelseydi bu
4: ya
1: soru
4: hocam,
1: bana dedi. Öyle mi oldu? Sen de Galatasaraylı mıydın?
4: Evet.
1: Sen de Galatasaraylısın. Elisa hangi takımlısın?
3: Fenerbahçe.
1: Dağlar?
5: Beşiktaş.
1: Ama işte buradaki Galatasaraylı olunca hemen Fatih Terim sorusunu bilmek istediler. Ben ortak cevap kabul edebilir miyim Ezgi?
3: Olur.
1: Olur tamam ikinizi de alkışlıyorum. Dağlarla devam ediyoruz. Hazır mısın? Gelsin harf tablomuz. Çok çok hazırız.
5: Kütahya'nın K'si.
1: Kütahya'nın K'si 150 puan değerinde. Arkadaşlar bu turdaki en yüksek puanımız kurum ve kuruluşlardan geliyor sorumuz. Ülkemizi her türlü tehditten koruyan, milli güvenliğimiz için vatanımızı savunan askeri güçtür. Türk... Süremiz başladı.

0: türlü tehditten koruyan, milli güvenliğimiz için vatanımızı savunan askeri güç ne olabilir?
1: İlk kelimenin birazını buldum
0: sadece. Birazını buldun mu? Bir tahmin. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne buldun? Ne bulmuş olabilirsin? Bir söyle. Korkma.
1: Silah var orada ama.
0: Evet, sonra arkadaşlar.
1: İki tane arsız.
0: Bakın güvenliğimizi. Silahlı. Güvenliğimiz için. Tamam, yaklaştık. Hadi ekip. Hadi harikasınız. O zaman ikinci kısımdan acaba sevgili reji bize bir harf açabilir mi? Dağlar.
1: Silahlı kuvvetleri.
0: Silahlı kuvvetleri mi görelim? Harikasınız. Elisacığım, gitti mi heyecan? Bence artık gitti. Senin yüzün gülmeye başladı. Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Tamam, o zaman Elisa için geliyor Arif ablamız.
2: Yengen Figen'in F'si.
0: Figen Hanım'ın F'si 80 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Dolmalarda ve helvalarda kullanılan kozalak şeklindeki meyvenin sert kabuklu tohumudur. Süremiz başladı. Dolmalarda çok güzel olur arkadaşlar. Ben çok severim dolmanın içinde.
1: Çam fıstığı.
0: Çam fıstığı mı doğru cevabımız? Emin ol, emin ol, doğru. Elisacığım, niye emin olamadık cevabımızdan? Bak geldi de, evde yapar mısın? Yardım eder misin annene yemek yapıp? Dolma sarar mısın? Arkadaşlarımız genelde
1: evet.
0: Buraya gelenler çok yetenekli oluyorlar bu konuda arkadaşlar. Dolma sarıyoruz diyorlar ki en zorudur. Dolmaların içinde de çok lezzetli olur. Peki yemeği mi daha çok seviyorsun yoksa yapmayı mı?
1: Yapmayı.
0: Yapmayı. Annelere yardım ediyoruz ama değil mi?
1: Evet.
0: Annelerimize arkadaşlar mutlaka yardım ediyoruz. Bunu her fırsatta söylüyorum. Çünkü üstlerinde çok yük var. O yüzden annelerimiz çok kıymetli. İyi ki geldiniz tekrar. Ve babalarımız da tabii ki. Muhammed'cim, artık heyecan gitti.
1: Gitti hocam.
0: Ay, bak ilk defa gitti dedin. Bitti mi? Senin için gelsin mi Arif ablamız?
1: Gelsin.
0: Gelsin.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 70 puan değerinde ve tiyatrodan geliyor Muhammed'cim. Yazılı metni olmayan, sahnede oyuncular tarafından oluşturulan oyundur. Süremiz başladı. Böyle karşılıklı ne yaparız?
1: Cam karşılıklı.
0: Karşılıklı böyle. Ne olur arkadaşlar? Yazılı metin yok. Ezgi?
3: Doğaçlama.
0: Doğaçlama mı görelim? Muhammed mi Ezgi? Ortak çalışma. Harikasınız. Yaptınız mı hiç doğaçlama okulda?
3: Hayır.
0: Hadi bir doğaçlama yapalım mı?
1: Yapalım hocam.
0: Yapalım hocam. Muhammed hadi başla bakalım bir doğaçlama. Ne
1: hocam?
0: Olsun? Sen sunucu ol şimdi, tamam mı? Sen Muhammed sunucusun. Ben de burada yarışmacıyım. Olur mu? Muhammed Bey çok heyecanlıyım ben. Heyecanım bir türlü gitmedi. Ne yapacağız?
1: Ya.
0: Sorularınız ne Muhammed Bey?
1: İyi güzel.
0: İyi güzel. Ama ben çok heyecanlıyım. Biraz heyecanımı yetiştirebilir misiniz?
1: Sakin olmalısınız.
0: Nasıl olacağım? Olamıyorum.
1: Hem şey ortaklaşa yapabilirsiniz.
0: Ortaklaşa mı? Arkadaşlarımla acaba burada ortak çalışma yapsam biraz heyecanım gider mi? Ellerim titriyor.
1: Gider.
0: Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Alkışlıyorum. Ne güzel doğaçlama yaptık değil mi? Ezgi için gelsin Arif ablamız.
3: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Yine sevdiğin taraftan geldi. Çok utanıp sıkılmak anlamındaki deyimdir. Yerin nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
3: Yerin dibine girmek.
0: Bu cevapla kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Dağlar için geliyor harf tablomuz.
1: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Coşku, sinir, korku, heyecan gibi duyguların yatışması anlamına gelen kelimedir. Süremiz başlıyor.

0: ekip çalışması. Ezgi.
1: Sakinleşmek.
0: Katılıyor musunuz?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
0: O zaman Muhammed, Elisa, Dağlar ve Ezgi kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Ekip şahanesiniz. Elisa, hazırsan senin için gelsin harf tablomuz.
1: Cem'in C'si.
0: Cem'in C'si 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Sen de hemşire olmak istiyordun Elisa. Hı? Tedavi görenlerin ihtiyaçlarına, doktorun ve hemşirelerin uygulamalarına yardımcı olan kimsedir? Süremiz başladı. Hastanede kimler olur? Yaklaştım biliyorum. Haydi ekip çalışması. Tedavi görenlerin ihtiyaçlarına, doktorun ve hemşirelerin uygulamalarına yardımcı olan kimse. Açalım mı bir kutu?
2: Olur.
0: Açalım mı?
2: Olur.
0: Duyamadım.
2: Olur.
0: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha.
1: Birisini buldum.
0: Nereyi buldun? Hadi tamam. Burada şimdi ekip çalışması. Nereyi buldun? Söyle.
1: Şuradaki bakıcı.
0: Bakıcı. Peki ne olabilir?
1: Buldum. Hasta bakıcısı.
0: Kim? Herkes aynı fikirde mi?
1: Evet.
0: Dağlar.
3: Hasta bakıcı.
0: Hadi bakalım. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu beraber cevaplamak bu bulmacaları, soruları?
2: Evet.
0: Harikasın. İkinci turumuzun son sorusu ve son harfi Muhammed için geliyor.
4: Şaban'ın şeysi.
0: Şaban'ın şeysi 90 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Matematik. Yüzün güldü. Görelim sorumuzu. Süremiz başladı.
4: Bir tam açının 360
0: mı görelim? Muhammed düşündü ve doğru cevabı verdi. Şimdi kumbarada kaç puan birikti acaba? Ezgi?
1: 1900.
0: 1900 Dağlar?
1: 1800.
0: Elisa?
1: 1902.
0: 1902. Hep sen böyle sonuna bir ikiler ekliyorsun. İkiyi seviyorsun. Muhammed?
4: 1550.
0: 1550. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda... Muhammed sayıyor musun bunları acaba? Çok yaklaştın. 1650 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puan 850. Kutluyorum. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
1: 7.
0: Daha az.
1: 6.
0: Daha az.
4: 4.
2: 5.
0: Biraz çok.
2: 5.
0: 5 arkadaşlar. O zaman finale gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Gidelim.
0: Efendim?
2: Gidelim.
0: Finale gidiyoruz.
5: Süper Kumbara başlıyor.
0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
4: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
4: Botanik.
2: Abacus.
1: Kasa.
2: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
2: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama yüzde

0: Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Floda bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Floda sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarafya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.
12: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
13: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
14: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
15: Sen de bakıma katıl.
14: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
16: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
19: Tabii.
20: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Sürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni buluşuk makinesi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
6: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
5: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
6: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
5: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te TV4'te.
6: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Zaman kaybetmek yok.
10: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
11: bankayız, Halkbank. Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
16: Tam da leslik.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: güzel başlayan bir gün felaketle bitmesin. Uyarıları görmezden gelmeyin. Bir anlık ihmalkarlık ömür boyu acı çekmenize sebep olmasın. Onların acısını yaşamayın. Hayatınızı geri saramazsınız ama kurallara uyarak acılara engel olabilirsiniz. Baraj ve sulama kanallarına girmeyin.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: sadece dururladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilosu 75 lira 90 kuruş.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Ya boşuna mı ayda 8 gün kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum.
2: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
1: Gayrı ev sana emanet.
2: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
3: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
2: Düğme ve toplu iğne.
4: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanı mısın?
2: Sen işine bak.
3: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
2: Nasıl? Buraya alışabildin mi?
3: Çalışıyorum efendim.
2: Kızım evine dön.

0: Annen ve ben çok pişmanız.
1: Anne bu sabah telefon edecektin.
2: Yeni kalktın da. Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
1: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
2: Kızım yavrum.
3: Vay başımıza gelenler.
4: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali'ni de.
1: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
4: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
5: Bulunmaz Uşak bugün 18'de TV4'te.
6: Teşekkürler arkadaşlar, sevgili izleyenler. Arkadaşlarımızla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Final turuna hazır mıyız?
7: Evet!
6: Peki final turunda ben size bakalım neler varmış. Kategorilerden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Matematik var, bilmeceler var, genel kültür var ve eş anlamlılar. Matematik deyince yüzün güldü yine bir Muhammed.
8: Güldü hocam.
6: Güldü hocam. Çok tatlısın. 8 sorumuz var arkadaşlar. Bu 8 sorudan kaçını cevaplarsak ödül bizim olacak?
7: 5.
6: 5'ini cevaplarsak ödül bizim olacak. O zaman kategorilerimiz Ezgi için gelsin.
9: Matematik. Öngür'ün ösü.
6: Matematik Öngür mü?
9: Evet.
6: Öngür'ün ösü. Sorumuzu görelim. Belirli bir açıyı ölçmek veya çizmek amacıyla kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: Haydi, ekip çalışması dağlar.
1: Gönye.
0: Gönye. Ezgi ve dağların ortak çalışmasıyla 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.
1: Çak.
0: Çak. Birbirinizi kutluyorsunuz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Dağlar için gelsin kategorilerimiz.
1: Bilmeceler Onur'un O'su.
0: Bilmeceler Onur'un O'su. Sorumuzu görelim. Ağzı var, dili yok, nefesi var, canı yok. Derisi var, kanı yok. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip düşünelim ne olabilir? Güzel bir ekip çalışması final turunda da devam ediyor. Elisa?
1: Horoz.
0: Horoz doğru mu görelim? Olmadı.
2: Hocam dil de var.
0: Neyi var Muhammed?
2: Dil diyor ya.
0: Evet, ağzı var, dili yok. Nefesi var, canı yok ama. Canı yok. Derisi var, kanı yok. Ne olabilir? Az önce mezuniyet töreninde bir şeyden bahsetmiştiniz siz. Neler vardı mezuniyet töreninde? Dağlar sen dedin ki mezuniyet töreni çok güzeldi. Bir şeyler vardı dedin.
1: Balon.
0: Balon mu acaba? Biraz heyecan dorukta şu anda arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Açalım mı cevabı?
1: Açalım.
0: Açalım görelim. Harikasınız. Heyecanı giden Elisa için geliyor kategorilerimiz.
1: Bilmece geyiğin G'si.
0: Bilmece geyiğin G'si. Sorumuzu görelim. Paylaştıkça büyür bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Paylaştıkça büyür. Ne paylaştıkça büyür arkadaşlar? Bunu zaten hayatımızda sıkça büyütmeliyiz, sıkça paylaşmalıyız. Elisa var mıydı cevap? Geldi mi bir şey? Ne geldi?
1: Karga olabilir mi? Karga.
0: Paylaştıkça büyür. Ne cevabın? Biraz düşünelim arkadaşlar. Ezgi?
1: Sevgi.
0: Katılıyor musunuz arkadaşlar?
1: Evet.
2: Ben katılıyorum.
0: Duyamadım.
3: Katılıyorum.
0: Katılıyorlar. Görelim cevabı. Doğru mu? Bravo. Sevgi çok önemli bir şey değil mi arkadaşlar hayatımızda? Sevgi çok önemli bir şey değil mi? Birbirimizi sevmek, birbirimize kıymet vermek çok değerli değil mi?
1: Evet.
0: Hep sevelim birbirimizi arkadaşlar. Muhammed'cim. Yine heyecanı giden Muhammed. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Tamam, kategorilerimiz Muhammed için gelsin.
2: Matematik Nisan'ın nesi?
0: Tabii ki matematik Nisan'ın nesi, sorumuzu görelim. Üç tavuk ve iki ineğin olduğu bir alandaki toplam bacak sayısıdır. Süremiz başladı. Üç tane tavuk var. İki tane de inek.
2: 14.
0: Matematikçi. Acaba cevabın doğru mu görelim? Harikasın. Şimdi yine bir kumbaraya gidelim hadi. Kaç puan birikmiştir Ezgi?
1: 2100.
0: 2100 dağlar.
1: 2150 olsun.
0: 2150 Elisa.
1: 5000.
0: 5000 mi? Hadi bakalım 5000 Muhammed.
2: 2400.
0: 2400 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
2: 2450 de olabilir.
0: 2450 de olabilir dedim Muhammed. Muhammed'cim son dakikada bildirsin. Matematikçi çünkü arkadaşlar. Yine bir sen matematik hesabı yaptın. Yani kaç soru bilirsek ödül bizim?
2: Bir tane bilirsek
0: bizim. Bir şey söylüyordun Muhammed.
2: Hocam çünkü en son soru zaten 50 puanlıktır.
0: Evet.
2: Çünkü ondan çıkartırsan 2500'e.
0: Hemen düşün ama kutluyoruz seni. Yine heyecanın gitmiş belli. Artık matematik problemleri harika çözülüyor. Ezgi'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
1: eş anlamlılar, annem Seda'nın sesi.
0: Seda Hanım'ın sesi eş anlamlılar. Sorumuzu görelim. Sevgiler Seda Hanım. At sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: İsim.
0: Herkesin yüzler gülüyor. Arkadaşlar, ay gidiyor muyuz ödülü acaba?
2: Evet hocam.
0: Gidiyor muyuz?
3: Evet.
0: Ekip emin mi?
3: Emin.
0: Görelim. Harikasınız. Ödül bizim. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ezgi. Bravo Ezgi. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Dağlar. Bravo Dağlar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elisa. Bravo Elisa. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Muhammed. Bravo Muhammed. Ödül bizim, kutluyorum arkadaşlar. Yüzler gülüyor. Nasıldı Ezgi'cim senin için?
1: Bence çok güzeldi. Biraz başta heyecanlandım ama sonra alıştım.
0: Hiç belli olmadı heyecanın.
1: Evet.
0: Muhammed'inkini biraz anladım da senin heyecanın hiç belli olmadı. Dağlar?
4: Çok eğlenceliydi. Keşke tekrar yapabilsem.
0: Şimdi arkadaşlarımız diyor ki buraya bazen gelenler, Dağlar'cığım. Diyorlar ki Yeliz ablacığım kılık değiştirip tekrar başvurabilir miyiz? Ve bunu bir düşünün.
2: Hocam bir daha yapalım mı?
0: Değil mi böyle kılık bir daha devam etmek istiyorsun. Elisa'cığım.
1: Önce heyecanlandık ama sonra alıştık ve ben tekrar olsa gene gelirim.
0: Hadi bakalım. Muhammed.
2: Hocam heyecanım bitti. Daha çok devam etmek istiyorum.
0: Sen tabii şu anda heyecanı attın. Enerjin de yükseldi. Sen istiyorsun ki bugün seninle 5 bölüm çekelim değil mi?
2: Evet.
0: Ama ben ödüle gideceğim. Şimdi ben şu ödülü bir türlü yerini tam yani aylardır öğrenemiyorum. Nerede arkadaşlar acaba ödülün yeri? Bir ödülü gören ödül abla var burada. Bir bakın bakayım etrafınıza. Nerede ödül abla? Ödül abla nerede? Nerede?
1: Orada.
0: Ne tarafta?
2: Orada.
1: Evet, orada.
0: Ay ödül abla ödülleriyle gelmiş. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Ödül ablamıza teşekkür ederim. Ödül ablamız ne getirdi acaba bugün bize? Bakalım. Teşekkür ediyoruz geldiğin için Muhammedciğim.
2: Teşekkürler.
0: Elisa'cığım iyi ki geldin.
1: Teşekkürler.
0: Dağlar'cığım iyi ki geldin.
1: Teşekkürler.
0: Ezgi'cim iyi ki geldin.
1: Teşekkürler.

Tuzlu'dan herkese merhaba. Yine birlikteyiz. Yine bugün iştah açıcı iki tarifle geldim. Zeytin sever misiniz? Yeşil zeytinli, siyah zeytinli harika bir kek yapacağız. Aslında bunu kahvaltılarda ekmek niyetine bile yiyebilirsiniz. O kadar güzel bir hem kek hem ekmek diyebiliriz. Zeytinli kek yapıyoruz. Ve muz, karamel, labne, krema bir araya geliyor. Ve müthiş bir tatlı yaratıyor. Pişmiyor. Bu tatlıyı sadece 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Dolabınıza koyup misafirlerinize mis gibi servis yapabilirsiniz. İsterseniz önce keke geçelim. Sonra da bu çok güzel muzlu karamelli tatlımızı yapalım. Evet, şimdi malzemelere geçelim. Kekin malzemesini sayayım size. Bir tane güzel bir kırmızı biberim var. Ben taze kırmızı biber kullandım. Arzu ederseniz siz köz kırmızı biber de kullanabilirsiniz içine. Çok yakışır. 3 yumurtam var, kabartma tozum var, hem yeşil hem de siyah zeytinim var, sıvı yağım var, sütüm var, bir de tabii ki unum var. Başlayalım. Haydi kek yapalım beraber. Ama bu sefer zeytinli olsun kekimiz. Önce biberimi tabii ki. Hemen biberi güzelce doğrayalım. Sonra da keke geçeceğiz. Evet, biberimiz var. Onu böyle taze taze doğramak istedim. Bekletmek istemiyorum. O anda tazecik atarsak içine bence fark ediyor. Biraz bile dışarıda beklemesi kurutuyor. O yüzden böyle sizle birlikte taze taze doğramak istiyorum. Zeytin nasıl bir mucize değil mi? Bir de ben bir ara her gün 7 zeytin bir hurma yiyordum. Onun da çok şifa olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Ben biraz araştırdım internetten. 7 zeytin ve bir hurma. Her gün bunu tükettim. Hem bir sabah 7 zeytin bir hurma, akşam 7 zeytin bir hurma. Ama bu arada bir arada yemek gerekiyor. Ve çok keyif aldım. Ben hurmayı zaten çok severim. Zeytine bayılırım. İkisini bir arada tüketmek de çok hoş oldu. Yani eğer siz de mucizesini duymak isterseniz internetten araştırın. Gerçekten çok faydalıymış bunu bir arada tüketmek. Ben zaten gerçekten babam benim zeytinyağı yaptığı için zeytinle ve zeytinliklerle de hani böyle çok haşır neşir oluyorum. Gidip geliyorum hep özellikle bu Kaz Dağları tarafı sırf zeytin ağaçlarıyla dolu. Yani zeytin mucizevi bir bitki. Bir kere dalı barış. Yağı altın rengi sarı bize şifa veren bir yağ. Dalları da huzur. Öyle söyleyeyim. Yani gerçekten mucize. Hatta su bile en az su isteyen ağaç. 1000 yıl yaşayabiliyorlar. 1000 yıla 3000, yani genel ortalama 1000 yıl yaşayabiliyorlar. Gerçekten bir mucize. Hem meyvesini hem yağını şifa niyetine yiyoruz. Her zaman tüketiyoruz. O yüzden çok saygı duyuyorum ben zeytin ağaçlarına. Bir tanesi bile kıymetli. Gözümüzün içi gibi bakmamız gerekiyor her ağacımıza. Özellikle zeytin ağacımıza. Ben gerçekten her şeyden kıymetli bu hayatta. Bence parayla satın alabilecek bir şey değil doğa, ağaçlar. Çünkü sonra anlıyoruz ki asıl şifa ve bize fayda onlarda. Biraz geç doğayla belki şehirde yaşayanlar, aslında şehir dışında yaşayanlar bunu çok iyi biliyorlar. Her şeyin topraktan geldiğini, toprağın insanlara çok iyi geldiğini. Biz mesela ne yapıyoruz şehir hayatında? Biraz canımız sıkılınca bir ağaç gölgesine gidiyoruz ya da bir deniz kenarına iniyoruz. Yeşillik iyi geliyor. Bir hafta sonu pikniğe gidiyoruz. Ne diyoruz? Oh, ferahladık işte. Çok iyi geldi, yeşil çok iyi geldi. Ama sonra şehirde onları yok ediyoruz. Fark etmiyoruz ki aslında bizi kurtaracak ve bize iyi gelecek onlar. Ne zamana kadar fark etmeyeceğiz onu bilmiyorum ama bir an evvel umarım bilinçlenir. Zeytinimizi kurtarırız. Evet, şimdi hemen yağımızı da ilave edelim. Hemen sütümüzü de ilave edelim. Çok güzel bu ekmek ve kek diyebilirim size. Tuzumu da ilave ediyorum. Zeytinde de biraz tuz var. Ayarını ona göre ayarlarız. Unumuzu da koyalım. Zeytinlerimizi de koyalım. Ben çekirdeklerini çıkarttım. Yavaş yavaş da unumu ekleyeceğim. Araya hemen bir de kabartma tozunu şöyle unla birlikte ilave edeceğim. Sonra yavaş yavaş karıştıracağım. Bakalım ne kadar un isteyecek. Beraber göreceğiz.
bizim doğada buluştuğumuz yer Kaz Dağları diyorum ya hep orada. Mesela Ramazan çok keyifli geçiyor. Çünkü devamlı hayırlar dökülüyor. Lokmalar akşamüstü tam iftar vaktinde. Ya da komşularımızdan böyle odun ateşinde kızarmış patatesler geliyor. Ve biliyor musunuz yan evimiz Güllaç Hanım. İsmi de Güllaç. Ne kadar güzel bir isim değil mi? Komşumuzun ismi Güllaç. Buradan ona çok selamlarımı söylüyorum. O bize böyle gittiğimizde biz oraya varırız. O bize hemen odun ateşinde patates kızartması getirir. Hiç yediniz mi? Odun ateşinde patates kızartması harika oluyor. Gerçekten. Şimdi canım istedi. Öyle söyleyeyim. Aklıma gelince. Bir de mesela o keçi peyniri yapar evde. Ve keçi peynirini de süte basar. Sütün içinde keçi peyniri yapar. Narlıköy'ündeyiz biz. Narlıköy'ün böyle değişik reçeteleri var. Ama gizli de bu arada. Hiç kimse reçeteyi paylaşmaz. Köyün sırrı derler, paylaşmazlar reçetelerini. Mesela bir İtalyan tuzlama zeytin yaparlar. Biz daha ulaşamadık onun formülüne. Köy vermiyor formülü ama çok güzel, gerçekten harika bir zeytin oluyor. Bu arada benim annem babam da kendi zeytini kendini yapıyor. Zaten evde de zeytin kurabilirsiniz. Sadece ne gerekiyor zeytin için? Bence yetiştirirken de, yaparken de sabır gerektiriyor. Sabır olduğu sürece bence herkes evde kendi zeytinini yapabilir. Onda bir sıkıntı yok ama bayağı uzun bir süreç gerekiyor onu yapmak için. Evet, bir de biberimizi ekleyelim. Son kez karıştıralım. Evet, nefis kekimiz hazır bile. Ben kek kalıbımı daha önceden yağladım. O yüzden yavaş yavaş yerleştirebilirim. Zaten mesela bazen biber zeytinle çok güzel gider. Sabahları zeytin yerken sos da yapıyorum. Kekikli, karabiberli, kurutulmuş domatesli, sarımsaklı. Onu size tarifini vereyim. Şöyle yapıyorum. Belki bir sabah kahvaltı yapmak istersiniz. Bir yandan da sıyırıyorum kekimi. Zeytinleri hem yeşil hem de siyah zeytini güzelce çekirdeklerini çıkartıyorum. Sonra zeytinyağı yatırıyorum onları. İçine mesela bir tane sarımsağı incecik doğruyorum. Sonra üzerine kekik koyuyorum. Varsa biberiye koyuyorum. Çok yakışıyor. Biraz da nar ekşisi koyuyorum içine, zeytinyağının içine. Süper bir kahvaltılık tarif oluyor. Aklınızın bir köşesinde olsun. Belki bir sabah dener beni hatırlarsınız. Biz fırına gidiyoruz. Pişince tekrar görüşeceğiz. Karamelli, muzlu tatlımızla devam ediyoruz. Bu böyle serin serin buzdolabından çıkarabileceğiniz güzel bir tatlı. Önce karamel sosumuzu yapalım. Ondan sonra da iç malzemelerini karıştıralım. Karamel sos için önce malzemelerimizi sayalım. Şöyle yapalım. Tereyağımız var, bisküvimiz var, pudra şekerimiz var, vanilyamız var, kremamız var, şekerimiz var, süzme yoğurdumuz, labnemiz ve bir tane de muzumuz var. Şimdi tavaya şekeri şöyle güzelce yayıyorum. Her yerine eşit yaydığıma emin oluyorum. Evet. Şimdi burada biraz sabır gerekiyor. Ocağımızın altını kısık derecede açacağım. Biraz önce bir tık orta derecede açacağım. Biraz yumuşadığını gördüğümde hemen altını kısacağım. Karameldeki tek olay şekeri yakmamak. Ama şekeri sıvılaştırmak tabii ki. Sonra içine tereyağı, sonra krema ekleyeceğim. Çok güzel bir karamel yapacağız şimdi. Şekerim çok güzel eridi.

tereyağım çok güzel oldu. Hiç topaklanmadı. Çok güzel bir karamel sosu bizi bekliyor olacak. Şimdi kremamı da koyuyorum içine. Güzelce karıştırıyorum. Bu karamel sosunu her yerde kullanabilirsiniz. Bir kavanoza koyup bekletebilirsiniz buzdolabında. Böyle muhallebilerin üstüne, sabah kahvaltısı yaptığınız krebin üstüne, pankekin üstüne çok yakışır. Muzla karamel de birleşince, yeme de yanında yat deyimine işte biz bir şekilde katkıda bulunmuş oluyoruz. Evet, çok güzel oldu. Sosum gerçekten harika oldu.

Şimdi biraz bu sosu soğutuyorum. Ondan sonra çünkü bu yaptığın tatlının üstüne sos olarak gezdireceğim onu. Nefis karamel sosum hazır. Buradan bana mis gibi kokuyor hakikaten. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi süzme yoğurdumuzu şöyle alıyoruz. Hafif, çok güzel bir tatlı bu. Ve labnemizi alıyoruz. Bunda evet sadece labne peyniri işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. Hani krem peynir buna yakışmaz. Bunun tek kullanabileceğimiz peynir labne. Bu da şekerimi koydum. Birazcık şeker, çok fazla değil. Bunu siz arzunuza göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Karamel sos kullanıyoruz ya, belki hiç şeker koymak istemeyebilirsiniz. Vanilyam var. İsterseniz sıvı vanilya, isterseniz toz vanilya. Hiç fark etmez. Ama vanilyasız gerçekten mutfak olmuyor. Ben çok seviyorum, çok kullanıyorum. Özütünü de çok kullanıyorum. Ne kadar bir, yani böyle tadı alıp başka bir yere taşıyor. Vanilyasız mutfaklarımız eksik olurdu. Şimdi bisküvim var. Ben sade bir bisküvi kullandım. Evet, bir de muzlarımızı doğrayalım. Evet, şöyle. Muzla karamel gerçekten birbirine çok yakışıyor. Bir yandan burada nasıl biliyor musunuz? Bir taraftan karamel kokuyor. Bir taraftan da muz kokusu. Gerçekten iştah açıcı. Burada hem yemek yapıp hem de böyle devamlı iştahım açılıyor benim. Sizin de acaba öbür tarafta, karşı tarafta öyle oluyor mu? Aslında ne güzel, siz bana konuk gelmiş oluyorsunuz. Ben de sizin evinize konuk gelmiş oluyorum. Maksat keyif, keyifli dakikalar yaşamak. Yemekten, yediğimizden keyif almak, hayattan keyif almak, ufak şeylerden mutlu olmak. Şu karamel beni mesela ne kadar mutlu etti, ben size burada anlatamam onu. Çok da kolay oluyor, değil mi? Sadece şekeri yakmamak gerekiyor. O konuda önce biraz orta ateşte, sonra ateşini kısarak bu kıvamı da çok rahat ayarlarız. Evet, önce şöyle bisküvisini koyuyorum. Havanımla şöyle ezdim. Karamelini koyuyorum. Şöyle yapacağım. Muzun kararma ihtimali var. Muz kullandığım için önce muzları dizeceğim. Karameli de onun üzerine koyacağım ki mesela diyelim ki siz 1-2 saat bekleteceksiniz misafire verirken. Bence ne yapın biliyor musunuz? Önce onları soğutun tatlıları. En son muzunu koyun. Kararmasın muzlar. Bu da benim size bir önerim. Ama eğer yok hayır böyle soğutacağım diyorsanız da şöyle yapalım. Muzları koyalım, üzerine karamel koyalım ki muzlar kararmasın. Sanki renkleri bile yakışıyor birbirine değil mi? Bu sarıyla turuncu renk, karamelize renk gerçekten bir uyum gösteriyor. Güzel bir tatlı. Bir akşam yemeğinin arkasına rahatlıkla verebilirsiniz. İyi gelecektir. Ağır bir tatlı değil. Hafif tatlı sevenlere güzel bir öneri. Acaba zeytinli kekim ne alemde? Hemen onu da fırından alayım, sonra buluşalım. Tatlı tuzlu da bugün ne yaptık? Nefis, karamelli, muzlu tatlılar yaptık. Şimdi onları buzdolabına koyacağım, dinlendireceğim ve servise hazır hale getireceğim. Zeytinli kekim çok güzel oldu. Daha yeni fırından çıktığı için şöyle dinlendiriyorum. Biraz dinlenmesi iyi olur keklerin fırından çıktıktan sonra. Ama çok güzel duruyor. Bakar mısınız, kırmızı biberler ve zeytinler buradan bana şimdiden göz kırpıyor. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Ve bugünlük size veda ediyorum. Hoşça kalın diyorum.

bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesindeyiz. Nereyi gezeceğiz biliyor musunuz? Galata Port'u gezeceğiz. Çok ama çok güzel bir yer burası. Bir kere manzarası aşırı derecede güzel değil mi Recep? Böyle bir manzara bence yani bu kadar yakın çok nadir yerlerde var İstanbul'da. Evet diyor kameraman arkadaşım Recep de. E o zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Galata Port'ta başlasın mı? Tabii ki bu güzel enerjiyle başlasın.

Burası Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kruvaziyer limanıymış. Ne oluyor kruvaziyer liman? İşte böyle gemilerin geldiği liman. Burada yabancı turistler geliyor tatile. Gemi buraya bırakıyor, park ediyor. Yabancı turistler iniyor. İster Galata Port İstanbul'un içinde geziyorlar, isterlerse yakın çevrelerde gezebiliyorlar. Bir kere o bilgiyi vereyim size sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman belirli gün ve saatlerde böyle gemilerle, büyük gemilerle karşılaşabilirsiniz. Peki buranın içinde neler var? Buranın içinde hem tarih hem de kültür hem de sanat açısından birçok şey var. Bir kere onu da bir anlaşalım. Ama şöyle yapalım. Burada çok keyifli vakit geçireceğiz. Siz önce bir Galata Port İstanbul'a şöyle bir bakın. Burası nasıl bir yer? Bir göz atın. Sonrasında biz güne buradaki güzel bir yerde kahvaltıyla başlayalım bence. Ve burayı gezmeye, size anlatmaya da tabii ki kahvaltıdan sonra devam edelim.

Yalnız burası gerçekten çok ama çok güzel ve çok keyifli bir yer sevgili seyirciler. Mutlaka İstanbul içindeyseniz ve buraya benim gibi gelmediyseniz yemin ederim ben programda sizin sayenizde sizinle birlikte şu an ilk kez geziyorum. Siz de gelin. Yemek yiyebileceğiniz, tatlı yiyebileceğiniz, kahve içebileceğiniz birçok mekan var. Hem sahil kesiminde hem de iç kısımda. Onu söyleyebilirim sizlere. 7 gün 24 saat açık burası. Şimdi ben çok enteresan kahvaltı yapacağım ama güne tatlıyla başlayacağım. Canım tatlı istedi ya. Neden bilmiyorum, canım tatlı istedi. Buranın tatlıları bayağı meşhurmuş. Şöyle dışarıdan Recep göstersin. Buranın bu arada, burası 1923'ten bu yana hizmet veren bir yer. Onu söyleyeyim. Buranın Bebek'te de şubesi var. Bebek'teki şubesi de bayağı bir kalabalık oluyor. Onu söyleyeyim size. Hadi gelin, ne duruyoruz? Girelim içeri.

Tatlım geldi. Gezmek havuzunda ilk kez güne tatlıyla başlıyorum herhalde ama yok. Başlamış da olabilirim. Başlamıştın diyor Recep. Kupkriye tatlısı 1954 yılından beri burada olan bir tatlı. Tekrar belirteyim, sadece buraya özel bir tatlı. Şimdi ben tatlımı yemeye devam edeyim. Sizi şöyle güzel manzarayla baş başa bırakayım. Sonra da güzel bir kahvaltı yapalım. Bol bol enerji depolu.

Bak kup griye yedik biz. Zaten koymuşlar kup griyeyi de buraya böyle. Şu kadarını söyleyeyim size. Galata Port İstanbul'a gelirseniz mutlaka burada kup griye tatlısını yiyin. Son zamanlarda yediğim en ama en başarılı tatlıydı diyorum size. Tatlı yediğimiz yerin yan tarafında hem yemeğinizi yiyebileceğiniz hem kahvaltı yapabileceğiniz yine çok güzel bir yer var. Burada da güzel şöyle bir serpme kahvaltımızı yapalım. Yıldız'cığım daha yiyecek misin? Evet yiyeceğim. Hadi gelin. Merhaba, kolay gelsin.

0: Bu kahvaltıyla iki kişi değil üç kişi doyar. Hatta bana göre dört kişi doyar. Bilmiyorum, kameraman arkadaşlarıma bakıyorum şu an.
1: Çok açlarsa doymaz mı?
0: Çok açlarsa doymayabilirler diyor Recep. Ama iki kişiye çok diyor Zafer. Bence üç kişi garanti doyar. Kahvaltı bayağı başarılı. Şu çileklere baksanıza, taze taze. Yumurta bu şekilde geliyor. Şöyle sıcak hamur tabağı, simit. Ya yok yok, şu peynir tabağı zaten tablo. Normalde peynir tabağında şey olmaz. Çedar peynir olmaz. Valla şöyle izlemek istiyorum sadece şu an kahvaltıyı, tablo gibi. Fiyatı bayağı uygun. Ben kahvaltımı yapmaya başlıyorum. Yeter, çok konuştum artık. Hemen enerjimi depolayayım. Galata Port İstanbul'u en güzel şekilde gezeceğim. Hangisinden başlasam ya? En sevdiğim. Ekmek de kızarmış. Wow.

Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi değmeyin keyfime. Gerçekten en güzel şekilde gezelim. Nasıldı kahvaltı? Çok güzeldi diyor kameraman arkadaşım Recep de. Galata Port İstanbul'la ilgili mutlaka şunu belirtmek istiyorum ki burası dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminaline sahip bir yer. Sevgili seyirciler, buraya aynı anda 3 gemi yanaşabiliyor bu büyüklükte. Hemen kameraman arkadaşım Recep göstersin. Dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminali Galata Port İstanbul'da dedik ya, bu görmüş olduğunuz şu an üstümde durduğum kapaklar açılıyor ve gemi geldiğinde buraya park ediyor. Yolcular buradan iniş sağlıyorlar. Yani şu üstünde durduğum yer açılıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Bakın Galata Port İstanbul kalabalıklaşmaya başladı. Şimdi şöyle yürürken size şu bilgileri de aktarmak istiyorum. Burada toplamda 240 tane yeme içme yeri ve alışveriş yapabileceğiniz mağazalar var sevgili seyirciler. Şimdi ünlü tasarımcıların ürünlerinin satıldığı mağazaların yanı sıra burada bilindik markaların da yer aldığını söylemek istiyorum. Ben size biraz Tophane Saat Kulesi'nden bahsedeyim. Sevgili seyirciler, ilk önce şunu belirtmek istiyorum. Ben Tophane Saat Kulesi ile ilgili yerin altında 140 santimlik bir kalıntı varmış Tophane Saat Kulesi'nden. Galata Port İstanbul yapılırken bu 140 santimlik olan bölüm de yüzeye çıkartılmış. Şu anda görüyorsunuz. 1848-1849 yılları arasında Sultan Abdülmecit tarafından yapılmış sevgili seyirciler. Bu Tophane Saat Kulesi. Onun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Ve 28 metre uzunluğunda Recep'in gösterdiği Tophane Saat Kulesi.

Kulesi sancak direğiyle beraber. Şimdi Tophane Sanat Kulesi'ni burada bırakalım ve Tarihi Postane'nin oraya gidelim, sahil hattından yürüyerek.

Şimdi Galata Port İstanbul'da arkamda görmüş olduğunuz bina tarihi paket postanesi. Şu anda kafeler, alışveriş yapacağınız yerlerin, mağazaların daha doğrusu dışında tarihi bir önem taşıyor burası. 1911 yılında yapılmış sevgili seyirciler burası ve zamanında hastane, gümrük alanı, onun dışında gemi indirip bindirmede yolcuların dinlenme alanı olarak pek çok alanda faaliyet vermiş bir yer. Buraya geldiğiniz zaman İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ni gezmenin yanı sıra buradaki mağazalarda alışveriş yapıp bir şeyler yemenin, içmenin yanı sıra biraz önce gördüğümüz Tophane Saat Kulesi'ndeki tarihi yapıyı görüp fotoğraf çekebilirsiniz ya da paket postanesini canlı canlı görebilirsiniz 1911 yapımı. 19. yüzyıldan sonra Galata Port İstanbul ilk kez kullanıma açılmış. Şimdi biz paket postanesinin içine girelim, tarihi paket postanesinin içine. Bir de buraya gelmişken orada neler var neler yok onu gösterelim size.

Tarihi Paket Postanesi'nin içine girdik şu an. Gerçekten çok büyük. Aşırı büyük hem de yani. Sağa mı baksam, sola mı baksam, yukarı mı baksam bilemedim. Bayağı büyük gerçekten de. Ben çok beğendim. Sanki İstanbul'un dışında gibiyiz sevgili seyirciler. Bu arada şunu düzeltmek istiyorum. 19. yüzyıldan sonra ilk kez kullanıma açılıyor bu sahil kısmı. Hani Galata Port açıldı dedim ya, belki yanlış anlaşılmış olabilir. 19. yüzyıldan sonra bu sahil kesimi ilk kez kullanıma açılmış. Buradaki binalar bize restore edilerek kazandırılmış. Şimdi içeride bayağı tasarım mağazalar var. Alışveriş yapabileceğiniz hem gıda hem de kıyafet ve takı üzerine mağazalar var. Önce siz bir buraya şöyle bir göz atın. Sonrasında ben sizi belki bir mağazadan karşılayayım. Hayran kaldım buraya.

Sevgili seyirciler, paket postanesinin içi o kadar güzel ki size anlatamam. Elif Mısırlı'nın ürünleriymiş mesela. Bu ürünler, tasarım ürünler, bir başkasının üstünde göremeyeceğiniz ürünler. Sabah 10'da açılıp akşam 10'da kapanıyormuş, onu söyleyebilirim. Hani bir başkasının üstünde göremeyeceğiniz ürünler var sevgili seyirciler. Daha ne olsun yani? Bak alt üst takım çok güzel mesela. Şöyle göstersin kameraman arkadaşımız Recep. Bakayım başka neler var?

0: Şimdi isim?
1: Ben Mustafa.
0: Aa, eşimin adı. Mustafa, nasılsın?
1: İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Eşime de buradan sevgiler diyeyim. Ya o kadar güzel konseptli bir mağaza ki bu mağazanın hikayesini ben senden dinlemek istiyorum. Çünkü hayran kaldım.
1: Aslında şöyle, biz 3 senedir faaliyette olan bir firmayız.
0: İstanbul'un neresinde vardınız? O kadar İstanbul'u gezdim, görmedim.
1: 64 tane mağazaya ürün veriyoruz ama bizim kendi büyüğümüz, ilk perakende mağazamız burası.
0: Aa.
1: Evet, Galata Port'un isteği üzerine, daveti üzerine geldik pop-up olarak.
0: Bu mağazanın özelliği ne? Bana onu söyle.
1: Ya telli, ben telli şey mesela, bu giydirmeler falan, Tellioğulları ailesi var, belki bilirsiniz. Tellioğulları ailesinin normal günde giydikleri kıyafetleri bu şekilde Teddy Bear'lara giydirip böyle bir tasarım oluşturuyor. Mesela burada Yiğit Bey ve Buse Hanım bir davete giderken giydikleri kıyafetleri bu şekilde bir konsept oluşturdu. Yani aslındaki amaç, ailenin giydiği kıyafetler Teddy Bear'lara giydirilmiş.
0: Ayılara giydirilmiş. Evet. Yani Teddy Bear dediği ayı. Kibarcasını söyle. Teddy Bear dediği ayı. Ayı. Ayılara giydirmiş. Ama tabii bu da bir konsept. Dışarıda zaten minik minik ayılar var. İçeriye geldiğiniz zaman bakın, ayı konseptliyle her şey. Tepsisinden tutun, bardağına, kupasına kadar, çay fincanına, kahve fincanına kadar, şunlara bakar mısınız? Renk renk. Hayran kaldım resmen buraya, gerçekten de mağazadan çıkasım yok. Şimdi biraz önce Mustafa dedi ki pop-up mağazayız dedi. Ne demek pop-up mağaza? Hemen onu söyleyeyim. Yani süreli mağaza. Mesela 6 ay sonra geldiğiniz zaman bu mağazanın yerine başka bir mağaza olabilir. Davet üzerine gelmişler buraya. Onu söyleyebilirim ben size sevgili seyirciler.
1: Kesinlikle.
0: Gelin burada şu köşede fotoğraf çekip sosyal medyanızda paylaşıp burayı etiketleyin. O kadarını söyleyeyim. Hatta benim neyim eksik, ben size bu aklı veriyorum. Recep, benim şu köşelerde fotoğrafımı çeker misin? İki poz vereyim de gideyim.

0: Yine tarihi paket postanesinin içinde sizi çok keyifli bir mağazaya getirdim. Üst katta burası da. Biraz önce girdiğimiz Ayılı mağazanın hemen karşı tarafında yer alıyor. Ara Güler sergisinin hemen yine yan tarafında yer alıyor. Elvan Tığlıoğlu ve İpek Erbay tasarımları var burada. Onu söyleyebilirim sizlere. Kimono mu dersiniz? Şöyle yazlık üstüne giy çık etek mi dersiniz, elbise mi dersiniz, tasarım. Burada bir de İpek Erbay'ın tasarladığı birbirinden güzel takılar var. Kameraman arkadaşım Recep şu an sizlere gösteriyor. Doğal taş kullanılmıştır bu takılarda. Onu mutlaka belirtmek istiyorum sizlere ve görmüş olduğunuz taşların hepsi Swarovski taştır. Yani gayet de parlar taktığınız zaman. Bunu da belirtmek istiyorum. Bak mesela şöyle bir tasarım yapmışlar. Bu kafaya takılıyor herhalde. Boyna mı takılıyor? Şaka yapıyorsun. Boynun arkasına nasıl takılıyor? Bana bir gösterir misin? Bir izleyicim de görsün. Gel gel. Gel, bir şey olmaz. Gel, senin yüzünü kapatırım ben. Sen bunu bana göster. Ben hayatımda ilk kez Gezmek Olsun programında böyle bir şey gördüm. O kadar geziyorum. Bak bu da benim cahilliğim olsun. Aa. Sen gördün mü daha önce böyle bir şey? Bir dakika, bunu nasıl kullanacağım ben?
1: Bu da çok showpiece amaçlı.
0: Ne amaçlı?
1: Yani...
0: Şov amaçlı. Evet, kendimi defilede falan gibi hissettim ya. Dur bakayım, bir yürüyeyim şöyle. Podyumdaymış gibi yürüyeceğim. Ben Galata Port İstanbul'a geldiğimde All Eyes On You takmadım mı dedirteyim kendime. Heh, şöyle podyumdaymış gibi yürüyeceğim bak.

Vallahi alan var mı? Onu merak ettim. Alan yok. Şov amaçlı duruyor. Tamam. Hayır, alan varsa bir şey söyleyeceğim. Ben bununla kendimi boğarım ya, ben bunu alsam. Vallahi billahi yani. Ben eve akşam zaten böyle gitsem benim kocam bana der ki hayırdır yani. Evet, ben de ona böyle all eyes on you Mustafa. Yalnız bir şey, değişik ve güzel bir şey aslında. Ben bunu önce kafeye takılıyor sandım. Bak bu yakıştı bence. Elbiseyle yakıştı bence bu. Bu bir değişik durdu. O zaman bununla buradan çıkalım. Şöyle bir mağazaya göz atın sonrasında. Ay yoruldum ben de azıcık. Ya buradaki bütün mağazaları da size gösteremem ki. Çok mağaza var. Bir kahve molası verelim artık.

0: ki hem altın hem de pırlanta ürünler var burada. Şimdi altında fiyat veremiyoruz. Aa yıldız falan demeyin. Çünkü altın sürekli gramda oynuyor biliyorsunuz. Tartıya geçince zaten ağırlığa göre ürünler artıyor ya da düşüyor. Belli olmuyor. E pırlanta olunca zaten bunun sonu yok. Yani araba fiyatına bile ürünler var. Burası da haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık bir mağaza. Biraz önce girdiğim mağazanın hemen yan tarafında, Ayılı mağazanın da karşı tarafında. Gerçekten çok güzel ürünler var bence burada. Güzel bir hanımefendi var. Takmış takıştırmış. Sürmüş sürüştürmüş. Pırlanta mı bunlar? Bunlar pırlanta. Bakayım bir. Bakayım. Aşağısı kurtarmaz diyorsunuz
1: yok,
0: yani.
1: Maalesef.
0: Bir şey söyleyeceğim ama çok güzel. Aa şu çok güzelmiş.
1: Evet.
0: Yemin ederim şu an o kadar güzel ben görünüyorsunuz ki. 41 kere maşallah. Vallahi tablo. Tablo. Bu güzel tabloyla buraya veda ediyorum. Şöyle bir buraya göz atın. Altın pırlanta alışverişi yapmak istiyorsanız son moda ve çok güzel ürünler var. Markanın kurucusu da bu güzel hanımefendi. E o zaman kahvede buluşalım. Bir gidemedik kahveye. Ve sizi Galata Port İstanbul'da tarihi postanenin içinde çok ama çok güzel bir yere getirdim. Yıldız neden daha önce böyle bir yer bize göstermedin diyebilirsiniz. İstanbul'da başka şubesi de varmış bu arada. Taksim'de değil mi? Taksim'de şubeleri varmış. 1860 yılından beri hizmet veren bir yer burası. Burada lokum üretiliyor, buraya geliyor ve satışa sunuluyor. Şimdi şu bisküvili, özel bir bisküvili lokum, fındık kremalı. Ben normalde lokum sevmem biliyor musun? Vallahi. Ben normalde lokum sevmem ve bu kadar doluyum. Sabah tatlıyla falan başladım güne düşün. Sultan içi dışı bademli. Ay çok iyi. Şöyle lokumlara bakın. Ben de azıcık burada yemeye devam edeyim. Masada buluşalım. Bir de mekanı içeriden dışarıdan göz atın. Bir kahve molası vereyim artık ama lokum eşliğinde. Lokumlar yıkılıyor. Hoş geldin canım Aksat acaba? Lokumlar çok ama çok güzeldi. Bu arada şunu söyleyeyim, ciddi söylüyorum size. Ben lokum seven bir insan değilim. Bir Esenyurt tarafında bir lokumcu çekmiştim. Oranın lokumları çok hoşuma gitmişti. Bir de yalan yok, buranın lokumları çok hoşuma gitti. Böyle kahvenin yanında da görmüş olduğunuz gibi şöyle lokum ikram ediyorlar. Manzara mükemmel. Kahven bitsin. Yetkili bir ağızdan bence hem Galata Port İstanbul'u hem de tarihi paket postanesini dinleyelim.

0: Ben buraları size anlatmaya çalıştım. Hem de arkamdaki tarihi paket postanesi, Tophane Saat Kulesi. Ama ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Mehmet Bali beyefendi, Galata Port İstanbul İletişim ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı. Kendisinden burayla ilgili bilgileri edinelim. Öncelikle ben tarihi paket postanenin önünde olduğumuz için hem burası hem de Tophane Saat Kulesi'ni size sormak istiyorum. Biraz oraları bize anlatır mısınız?
1: Tabii, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
1: Galata Port İstanbul'u siz de gezdiniz, aslında oldukça büyük bir mekan. 1.2 kilometrelik Karaköy iskelesinden Mimar Sinan Üniversitesi'ne kadar bir sahil şeridine uzanmış durumda. Tabii Galata Port İstanbul bir mega proje. Sokağa, mahalleye ve buradaki tarihe saygılı bir şekilde geliştirdik Galata Port İstanbul'u. Bunlardan bir tanesi işte arkamızda gördüğümüz paket postanesi. Bu Galata Port İstanbul'un en eski binası. Bu rıhtım burada 1895 yılında yapılmış. Bir yolcu salonu ihtiyacı doğduğunda 1907'de paket postanesinin yapımına başlamış. Ya başlamış, 4 sene sürmüş. 1911'de tamamlanmış.
0: Evet.
1: Fransız bir mimar Saburo tarafından tasarlanmış. Ve ilk olarak

bir yolcu salonu olarak kullanılmaya başlanmış. Sonrasında 1940'larda bu yeterli olmayınca buradaki operasyon için bizim aşağı yukarı 3 bina yanımızdaki Karaköy Yolcu Salonu inşa ediliyor. Ve burası o dönem bir denizcilik hastanesi olarak kullanılmaya başlanıyor. Son döneminde de aslında burada yurt dışından bir paket geldiğinde gümrüğe tabi olduğunda

0: çok özeldir. Onların her bir tanesi sökülüp numaralandırılıp Tuzla'da da bir tersaneye gönderilip orada restorasyonu yapılıp gelip tekrar burada çatı montajı yapılmıştır. Paket Postanesi'nin bizim açımızdan en önemli taraflarından biri de bu Karaköy bölgesini bize organik bağ sağlayan binamız. Ve Karaköy biliyorsunuz aşağı yukarı 1000 senelik bir geçmişi var. Cenevizlilerden tarafından kurulmuş burada. Ve 1000 sene boyunca da burada çok kültürler, milletler, din, dil, ırk birlikte yaşamış, uyum içinde yaşamış. Aslında Galata Port İstanbul'da onu biraz devam ettirme misyonu var.
1: Şimdi biraz da Saat Kulesi'nden bahsedelim istiyorum. Tophane Saat Kulesi de restorasyon çalışmalarından sonra hizmete sunuldu. Ve biz yeni haliyle aslında görebiliyoruz. Altından 140 santimlik yine bir yapı yüzeye çıktı burayla birlikte.
0: Onun dışında 12 derece denize yatıktı, o tamir edildi. Saati tamir edildi. Bu arada orijinali Sancak Kulesi çünkü deniz o seviyede
1: evet.
0: Yapıldığı zaman. Biz üstüne de sancağı, Türk bayrağını koyduk orijinaline sadık kalmak için. Şu an aslında o bölge İstanbulluların orada bir meydana ne kadar çok ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı. Çünkü biz hafta sonu 150 bin, 160 bin kişi giriyor içeri. Yine misyonlarımızdan bir tanesi aslında kamusal alanda sanat. Kültür sanat tarafında zaten Galata Port'un içinde çok değerli iki tane çok önemli müze var. İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi. Ama onun dışında da biz kamusal alanda çok fazla sanata yatırım yapıyoruz. Herkes gelsin, kendine göre, kendi sevdiği şeyinden faydalanabilir Galata Port İstanbul'un. Bu sabah gelip gün doğumunu seyretmek de olabilir. Gelip gerçekten dünya çapında bir restoranda uzak doğu lezzetini de denemek olabilir. Veya bir çay alıp Saat Kulesi meydanında çimlere uzanmak da olabilir. Herkesin Galata Port'u birbirinden farklı. Ben herkesin buraya gelip kendine uygun tarafını deneyimlemesini isterim Galata Port
1: İstanbul'da. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy,
1: Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
9: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
10: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
11: akımını boost'la. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
12: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
13: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
12: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri.

0: gitsin.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numara.

0: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
2: O çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
3: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
2: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
3: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
2: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
3: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı?
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha.
6: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
8: Hedefinize geldiniz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
10: Yazmışlar abi.
6: Altını çiziyorum oğlum.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: İşte bu Google Gemini.
18: Evet.
17: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
18: Ay çok güzel.
17: Açılmış rengini göster.
18: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
17: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Carrefour markalı ürünlerle doğru fiyat ve doğru kalite lafta değil, rafta. 1000 gram Carrefour tost peyniri 299 lira, 3 kilogram Carrefour yoğurt 119 lira 50 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

Yarımada'yı izlemeye doyamadım gerçekten de. Galata Port İstanbul. 1.2 kilometrelik yürüyüş alanı Karaköy'den Beşiktaş'a kadar uzanıyor. Karaköy'ün yeni yaşam alanı diyebiliriz burası için. Her şey var içeride. Neyin ne kadar olduğunun bilgisini sizlerle paylaştım. Nelerin olduğunu sizlere göstermeye çalıştım. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Evde gece canınız mı sıkıldı? Kafeler, restoranlar kapalı olabilir. Hiç sorun yok. Çıkın gelin. Banklarda oturursunuz. Tarihi Yarımada'yı seyredersiniz. Çok ama çok güzel bir yer. Son kez sizi Galata Port İstanbul'la baş başa bırakmadan önce... Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Son kez buralara şöyle bir göz atın. Öpüyorum o zaman. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni meslekleri öğrenmeye, bir gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Balıkçı olmaya karar verdim. Ama denizde değil, karada. Her işin kendine göre bir zorluğu var ya, en zor işlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Efendim, eğer hava şartları müsaade ederse denize de çıkacağım önümüzdeki günlerde. Aklıma ne geldi? Balıkçı Azize vardı, hatırlar mısınız? Türkan Şoray'ın canlandırmış olduğu karakter. İşte bu şapkayı da falan taktım böyle uyum sağlayayım diye. Hatırlamak ister misiniz? O zaman hatırlayalım. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Ekmek parası davasında da söylediğimiz bir şarkı vardır. Ama sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. Madem çok ısrar ediyorsunuz, günah benden gitti. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Efendim, ben çok fazla bekletmeden Köksal abinin yanına gideceğim ve balıkçılık öğreneceğim. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, şu an şok olmuş durumdayım.
0: Efendim, Küçükçekmece'de çok güzel bir balıkçıdayız. Çok zengin bir tezgahı var. Almanyalardan geliyorlar efendim buraya. Coşkun abimizin yerine geldik. Ben bugün Köksal abiyle çalışacağım. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş geldiniz. Misafir misiniz bugün?
0: Misafir miyim, çırak mıyım? Orasını hiç bilmiyorum. Köksal abimin gözleri mükemmel. Böyle masum mavi. Çok kızmayacakmış gibi görünüyor. Ama bakacağız. Başlayalım abi.
2: Başlayalım.
0: Ne yapacağız? Bana bugün neler yaptıracaksın?
2: Efendim, bugün normal olayın akışına göre balık satacağız. Yani de bu arkadaşlar ne iş yapıyorsa sen de aynı işi yapacağız.
0: Güzel.
2: Başka yapacağım bir şey yok. Balık sat.
0: Ayıklama?
2: Balık diyeceksin.
0: Eyvah.
2: Kasa kaldıracaksın, yere koyacaksın. Yani bu işi yapacaksın.
0: Yapacağız artık. Buraya geldik. Ha. Artık yapabildiğin
2: kadar yapacağız.
0: Tamam. Hadi buyurun başlayalım.
2: Başlayalım hadi. Buyurun, buyurun efendim. Balık satalım size.
0: Ne yapıyorum abi?
2: Evet Tuğba'cığım, önce şeyden başlıyorsun. Balıkları ıslatmaktan başlıyorsun. Balıkları ıslatacaksın.
0: Niye ıslatıyoruz abi?
2: Balıkları ıslatmazsan balıklar kurur. Kurumayacak.
0: Of, suda buz gibiyim. Ne yapacağım, söyle mi?
2: Söyle. At elinle at, böyle ha? Şeyle fırlat.
0: Söyle. Olmadı abiler, sizi ıslatacağım.
2: Milleti ıslatma.
0: Şey, müşteriyi
2: ıslatıyorum. Yapma böyle. Bak şöyle yapacağız.
0: Bir yap, bir
2: şöyle.
0: Ha.
2: Parmakları açıyorsun. Bak şöyle.
3: Kendini... Yapma, ben canlıyım zaten.
0: Abi tamam, Coşkun abi.
2: Az, çok su koyma. Az suyla.
0: Ha,
2: az
0: tamam. Suyla. Ben olayı çok yanlış anladım.
2: Şu parmağın, üç parmağın.
0: Abi bir her şeyin bakayım. Bir tekniği bir olur
2: bakayım.
0: Ya.
2: Dene bakayım.
0: Şöyle. Bir dakika, şöyle.
2: Baba, bak iki baş parmakta, şu işaret parmağı
0: tutuyorsun. Ha, tamam, şöyle.
2: Bak, öbür parmakları da açıyorsun.
0: Böyle.
2: Böyle. Yok, doğal olsun her şey.
3: Bak şöyle, şöyle, bak şöyle. Bak
2: şöyle, bak. Öyle
0: yapamazsa da. Abi nasıl yapacağım? Bak orada. Herkes, herkes ıslandı. Merhaba, ben sürekli oynamak istiyorum.
2: Şöyle de yapabilirsin, daha basit şöyle. Şöyle bak.
0: Nasıl edecek ya?
2: Dur bak, biraz şöyle yap.
0: Ha, şöyle biraz bak. Sakince.
2: Ben basiti bu sana.
1: Bir su serpeceksin, olay oldu Tuğba.
0: Ya benim bir tek noktaya gidiyor, niye öyle?
2: Ama işte ya, normaldir ya, tek noktaya...
0: Ya şunu yapmanın bile bir stili var, biliyor musun yani, sevgili yani, seyirciler?
2: Yani.
0: Abi ne istiyorsun? Ne lazım?
3: Çinekop.
0: Çinekop mu? Verelim
2: sen
0: hemen.
2: Sen çinekop ver orada. Al kav eline. Elinle al, elinle, elinle. Ellerin balığı alışsın artık.
0: Kaç kilo abi?
2: Bir kilo yap, bir kilo yap. Hadi abla, abiye.
0: Hemen.
4: Parlak olsun ama.
0: Ha?
4: Parlakından seç.
0: Parlaklardan.
2: Hepsi parlak balıklarımızın. Hepsi parlak.
0: Ya bizde hepsi parlak ya.
2: Aa, yapma.
1: Esnaf ol Tuğba.
2: Bu yeni elemanımız.
0: Çıkmaz mı?
2: Hadi al, iki tane daha. İki tane daha.
0: Aa, saymış bir de bak. Görüyor musun? Saymış. Hadi şunlar da benden olsun.
2: Memiş, memiş.
0: Hemen tartıyoruz şimdi.
2: Bir kilo 100 gram olsun. Fazla fazla.
0: Hadi hadi bu.
4: Tebrikler, vallahi hayırlı olsun.
0: Hadi bu 100 gramı da benden olsun.
2: İlk kilo bugün.
0: Bunları şimdi ayıklamaya gönderiyoruz.
4: Evet, sağ ol.
0: Ne güzel insanlar, ne güzel çalışıyor. Evet Teksal abi.
2: Evet, çinekolu sattın. İlk çift müşteri, tane yaptın.
0: Evet, evet bak ben çift, buraya geldim. Evet. Hemen burası böyle yaptın. Fıkır fıkır oluverdi. Neden? Çünkü ben çekiyorum evet, insanları
2: evet,
0: kendime.
2: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Evet abicim, ne istersin? Almanya'dan gelen abi sen miydin? Ben, İşte bu. Evet, ne istersin? Sana ne verelim? Ne vereyim almadım abime?
5: Kalkan almak istiyorum ama.
0: Kalkan?
5: Evet, kalkan.
0: Ay ben ona dokunamam.
5: O zaman cumbo olsun, cumbo karides. Cumbo. Ona hiç dokunamazsın.
0: Karides mi?
5: Evet, o
0: da. Bunu. Ya
2: sen
0: tamam.
2: Ne zorunu istiyorsun bu kızdan? Daha yeni günü bugün.
0: Kalkan fazla balığına bakın, nusta keseri gibi.
2: Bugün,
0: kalkan balığına bakın.
2: Babacığım tut.
0: Buradan.
2: Şuradan. Şöyle şuradan tut. Şöyle tut buradan. Şöyle al. Tamam mı? Böyle kaldır bakayım. Tut sıkı tut. Sıkı kaldır. Sen yaparsın. Becerirsin.
5: Heh. Balığın babası bu.
2: Evet. Balığın babası bu.
5: Balığın babası bu.
2: Gel bakalım kaç kiloymuş. Al kabını da al Tuğbacığım.
0: Elimden düşürmeyeyim de. Şimdi ne kadar geldi burası?
2: Bu 1 kilo
0: pazarlık yapalım. 1 kilo 850 gram gelmiş
5: tamam,
0: abi.
5: Alalım. Alalım.
2: Güzel. Çarpalım. Tuğbacığım kaç para yazıyor burada?
0: 276 lira.
2: Evet, 275 yaparız.
0: 275 olsun sana.
2: Tamam. Ver arkaya.
0: Tamam, verip geliyorum.
1: Yalnız Tuğba balıkçılık iyi de hesap yaparken fark ettim. Matematik zayıf belli.
0: Köksal abi tüm uzunla devam ediyorum ben. Evet, öyle bir şeylerimiz mi geliyor yavaş yavaş. Hoş geldiniz
2: oo,
0: abi.
2: Abi geldi. Bu abi lan.
0: Hamsi mi?
6: Evet.
0: Tamam, ne kanı?
6: Taze varsa alacağım.
0: Taze, evet. Hep taze.
2: Tam adrese geldi. Tamam.
6: Kilosu ne kadar?
0: Kilosu ne kadar abi?
2: 20 lira olur, 20 lira.
0: 20 liraya veririz sana.
1: Hay maşallah hamsilerimize. Hepsi iri, hepsi taze taze.
0: Sana ayıklayayım mı abi bunu?
6: Ayıklanacak tabii.
2: Abi yenge ayıklamıyormuş evde, o yüzden.
0: Tamam, biz hemen ayıklayıp veriyoruz sana.
6: Teşekkür ederim.
0: Biraz vaktini alacağız ama sana bir çay ikram edelim orada.
1: Tuğba sen de geçsen artık ayıklama faslına diyorum. Ne dersin, daha iyi olmaz mı?
2: Tuba salak mısın?
0: Salak mı?
2: Salak mı? Ben de diyorum niye böyle aksi iş yapıyorsun?
1: Solak değil, sağlak da olsa Tuba'nın işleri aksidir Köksal abi.
0: Evet, benim için ilk olacak bir şey bu balık ayıklamak. Abi ben normalde aldığım zaman ayıklatıyorum. Çok vaktim evet olmadığı için buna. Nasıl yapacağım? İlk defa hamsi şimdi ayıklıyorum.
2: Hamsiyi tuttun elinden.
0: Hamsinin böyle kafasını buradan böyle
2: kafayı kopattın mı böyle çekiyorsun. Şöyle de elinden çekiyorsun. İşte bu. İşte bu. Bu kadar.
0: Böyle.
2: Bu kadar pırıl pırıl bak attın suya.
0: Ha, bu.
2: Attın suda yüzecek.
0: Böyle hamsinin kafasını tutayırım. Buradan ha buradan koparayım, böyle koparayırım. Sonra efendim şuradan şöyle içinden ne varsa alayırım.
2: Sen çok başarılısın maşallah.
0: Gerçekten.
2: Tabii evet, senden balıkçı olurmuş ya.
0: Azize. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Nasılım abi?
2: Kaptırdı kendini maşallah. Alıştı da.
0: Alıştım da buraya bir yerden sonra.
1: Alışır Tuğba işe eğlenceliyse. Hemen alışır Köksal abi.
0: Ben onu biraz yerine, yanlış yaptım.
2: Şimdi ben onu tamir ederim. Bunun kılçığını çıkartırım ben. Bak oldu yine bu. Kılçıksız oldu, daha güzel oldu.
0: Oldu, bak, oldu sana. Buyur. Evet, kılçıksız evet ayıklamışım ben.
2: Evet, sen daha
0: İşim
2: zorunu yapıyorsun.
0: İşim daha zor benim. Benim içimde şarkı çalıyor Köksal abi, duyuyor musun?
2: Evet, kıpırdıyor belli. Bir şeyler kıpırdıyor da ben anlayamadım, tamam odur.
0: Benim demek içimde şarkı çalıyor, ben hep böyle çalışıyorum.
2: Tamam.
0: Eğlenceli hale getirmeye
2: öyle
0: çalışıyorum.
2: Öyle olacak tabii. Ama biraz hızlan biraz, Azize öyle şey.
0: Azize.
2: Biraz hızlı çalışalım biraz. Böyle olmaz ki ya. Yapma böyle ya.
0: Gel abi gel.
2: Yapma.
0: Böyle balığın tazesi burada.
2: Akşama kadar bir kilo hamsiyle uğraşırsak burada iş bitmez. Ho.
0: Ama bak nasıl hemen elim alıştı.
2: Hızlı hızlı bak ben de yardım
0: bak
2: ediyorum
0: nasıl
2: sana.
0: Nasıl elim alıştı hemen?
2: Sen şarkı söylemekten çalışamıyorsun ki nasıl yapacağız bu işi? Yapma böyle ya.
0: Balık zamanı ne zaman? Ne zamanları çıkıyorsunuz demiş. Kameraman arkadaşım Ayberk böyle cep telefonuna yazıp bana okutuyor abi. Ne zaman balık zamanı?
2: Balık.
0: Elinde kılçık baktın.
2: 9. aydan 4. aya kadar balık gelir. Haydi, haydi, hızlan
0: haydi,
2: biraz.
0: Haydi,
2: haydi. Haydi, elin hızlansın biraz ya.
1: En sonunda Köksal abiyi de kızdırdın Tuğba. Aferin.
2: Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Hey baba.
1: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
2: Ellerin üşüdü mü ellerin?
0: Üşüdü.
2: Yapma.
0: Nasıl temiz ayıklıyorum.
2: Haydi vallahi. Haydi hızlan. Haydi. Bak hala oynuyor bu ya. Bundan zor çalışacak bu. İçindeki müziği bir sustursak bunun.
0: İçindeki müzik hiç susmasın abi.
2: Susmasa. Tamam baba geliyor.
0: Geliyor abi ya. Akşama daha çok var. Pişirirsiniz ya.
2: Ya akşama çok var ama başka müşteri de sırada bekliyor.
1: Mis gibi koktu Tuğba. Sen de aldın mı kokuyu?
0: Köksal abi hamsi ayıklamayı tamamladım tamam. Ben ama... Ellerim balık kokay.
2: Ya burası güzellik merkezi değil. Buraya çalışmaya geldim sen. Yapma böyle şey ya.
0: Saçım falan bir daha aldın mı acaba?
2: La ilahe illallah ya. Olmaz ki böyle ya. Senden güzel sorun çalışacağız gitme geliyor yani. Haberin olsun.
0: Var her şey güzel gidiyordu. Ama şu söylediğim cümleden sonra...
2: Yapma böyle işleri. Barışırız.
0: Barışırız Köksal abi. Barışalım gel.
2: Barışalım. Bir sen söyleyeyim.
0: Sen abimsin, büyüğümsün.
2: Müşteri de geldi. Müşteri de geldi. Bak bu arada yani. Para da lazım.
0: Hoş geldiniz. Efendim ne istersiniz? Ne verelim size? Olta sarı kanat.
2: E işte bu ya.
0: Sarı kanat var, lüfer var, çupra var, çinekop var, güzel hamsimiz var. Var da var.
1: Öğrendim bu işi Tuğba.
0: Hadi bakalım.
2: Haydi bakalım ben.
0: Hadi bakalım.
2: Oynama dalma. Boşuna yavlarma be. Tat bakayım 2 kilo yap bunu haydi yav.
0: Ekmek
2: haydi.
0: Parası be abi.
2: 2 kilo yap.
0: 2-200 geldi.
2: Tamam. Çıkarma.
0: Tamam hadi 2 tanesi de bizde.
2: Ha, olsun aferin. Ha.
0: Bunu ayıklamaya gönderiyorum. Hadi.
1: Maşallah Köksal abimizin de gönlü zengin sağ olsun.
0: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
2: Hamsi hopa almayana sopa. Ha?
0: Aa ne güzel.
2: Haydi bana sesi çıkmıyor duymuyor kimse.
0: Ne diyecektim unuttum. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba ne istersiniz?
4: Ne alalım ne tavsiye edersiniz?
0: Vallahi çok güzel. Çinekopumuz var az önce sattık 2 kilo. Ondan sonra sarı kanat var, hamsi var. Çupra var, her şey var. Ne isterseniz. Tavada mı yapacaksınız, ızgara mı?
4: Evet. Izgara yaparız.
0: Izgara abi ne önerelim?
2: Sarı kanat verebiliriz.
0: Sarı kanat mı verelim?
4: Balıklar her zaman taze, güzel olur.
0: Evet, benden daha çok biliyorsunuz.
1: Tuğba senin mutfakla aran yok ki bilginde olsun. Evde varsa yoksa yumurta makarna.
2: Sula, hepsini sula. Şunları da bul.
0: Bu da.
2: Tuğba, onları da.
0: Bunları unuttuk.
2: Ha onları unuttun orada tabii. Müşterilere bakmaktan, balık satmaktan maşallahım var.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Bereketli olmadı mı?
2: Çok güzel oldu. Onda şüphe yok. Biraz daha erken gelseydin biz şurayı kırmıştık ama tembellik işte. Ne yapacaksın? Gençler böyle artık.
0: Ne yapacaksın abi? Oraya yetiş, buraya yetiş. Memnun musun benden
2: Allah
0: peki?
2: Allah razı olsun. Çok memnunum. Biraz erken gelsen iyi olurdu. Hani sinirleniyorum, kızamıyorum bile yani.
0: Ha niye çok, kızamıyorsun bana? Neden kızamıyorsun?
2: Çok tatlı olduğun için kızamıyorum.
0: İşte bu. Anladım. Duymak istediğim şey buydu. Bunu zorladım.
2: Bugün Tuğba'yı misafir ettik. Çok da güzeldi. Çok da başarılıydı. Hakikaten de hiç beklemiyordum bu kadar başarı ama çok eli de yatkındı. Hamsiyi çok güzel ayıkladı. Müşterilere çok iyi baktı. Almayacak insanlar bile balık aldı. Yoldan geçen bile balık aldı diyebilirim. Ona çok teşekkür ediyoruz. Onu seviyoruz.
1: Teşekkür ederiz Köksal abi.
0: Abicim çok teşekkür
2: ben
0: ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: bana
2: ediyorum.
0: Göstermiş olduğun iyi niyet için.
2: Seni seviyoruz.
0: Abilik için, babalık için. Çok teşekkür ederim.
2: Ben de size teşekkür ediyoruz. Efendim? Size yardımcı olduğunuz için.
0: Elimden geldiğince.
2: Bir şarkı patlat da dinleyelim bari şu.
0: Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana. Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana.
7: Bir kilodan ne olur?
0: Oh bey amca. Oh. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana.
2: Şarkı söylemek kolay mı Tuğba? Teşekkür ederim.
0: Efendim kolay mı sandın da ben bugün balıkçı olmaya çalıştım artık olabildiğince. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.
8: Kimdi seni vuranlar?
9: Görmedim.
8: Saklamakta fayda yok.
10: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
11: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
9: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
12: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
11: Arada bir namus krizi geçiriyor.
13: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
14: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
15: Kim bu kız?
9: Sokakta baygın yatıyordu.
12: Konuşursa başımız derde girer.
15: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
9: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
16: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
12: Görüşeceksin abinle.
16: Hayır, yapamam bunu.
12: Sen görüşeceksin.
16: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.

0: Yabancı birazdan TV4'te.
1: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
3: kurdu. Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
1: Özellikle akşamları çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
0: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
2: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Serinleten lezzetlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22 Mayıs tarihinde serinleten lezzetlerde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepimize iyi gelecek.
13: Sadece durunlar.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Ya boşuna mı ayda 8 gün kayma veriyor? Vazifen öğretme oğlum.
7: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
6: Hayır, hep sana emanet.
7: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
8: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
7: Düğme ve toplu iğne.
9: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanı mısın?
7: Sen işine bak.
8: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
7: Nasıl, buraya alışabildin mi?
8: Çalışıyorum efendim.
10: Kızım evine dön. Annem ve ben çok pişmanız.
8: Hani bu sabah telefon edecektin?
10: Yeni kalktın da.
7: Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
8: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
10: Kızım, yavrum.
9: Vay başımıza gelenler.
6: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali nerede?
8: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
6: Benim. Bu köşkün sahibisi.
11: Bulunmaz Uşak. Bugün 18'de TV4'te.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Konuşmak istiyorum seninle abi.
1: Yani o konuyu açacaksan fena tepelerim.
0: Benim senden neyim eksik abi? Yalvarırım bir şansla bana tanı.
1: Okuyacaksın sen.
0: Sen niye okumadın? Okuyup da ne olacak? O kadar hevesliydiysen niye bıraktın okulu?
1: Kim bakacaktı size?
0: Açlıktan ölmezdik ya. Bak abi, sen istesen de istemesen de kafama koydun bir kere. Bütün bu gençlik yıllarımı meteliksiz, dünyanın tüm nimetlerinden uzak olarak geçirmek istemiyorum. Birçok planım var. Hepsi de paraya bağlı.
1: Doğru dürüst bir iş yapacaksan arkandayım.
0: Güldürme! Doğru dürüst işte zengin olanı göstersene bana.
1: Defol ulan!
0: Sakın bana nasihata kalkma. Senin yaptığın iş doğru dürüst...

0: Üzme iş mi yani? Ama cebim para dolu. Bir iki seneye varmaz İstanbul'un kralı olacaksın. Niye? Niye beni yanına almak istemiyorsun?
1: Her an bir kurşun bitirir benim işimi. O zaman kim bakacak aileye?
0: Aile, aile, aile! Herkes kendi hayatını yaşıyor abi! Ben de yaşamak istiyorum!
1: Senin insan gibi yaşamanı istiyorum. Kanunsuz yola isteyerek mi saptım sanıyorsun ha?
0: Bırak bu evliya ağızlarını be! Korkma, işini almam elinden!
1: Sakın bir delilik yapmaya kalkma! Senin yerin burası, ailenin yanı! Bana bir şey olursa, sen bakacaksın anama, kardeşime!

0: Kimdi seni vuranlar?
1: Görmedim. Bilmiyorum.
0: Saklamakta fayda yok, biliyorsun.
1: Görmedim.
0: Vurduklarından biri öldü. Diğeri ağır yaralı. Sana tuzak kurmuşlar, arkadan vurmak istemişler. Rıfat Karan'ın fedaisi olduğunu biliyoruz. Konuş! Konuş! Konuş!
2: Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Ölüm tehdidi altında kendisini savunmak için ateş ettiği, hafifletici sebep olarak kabul edilmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 246. maddesi uygulanarak 3 sene 4 ay ağır hapsine, kabili temyiz olarak karar verilmiştir.
3: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek. Ailesinin ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Bir dertleri olursa derhal bana bildirin.
1: Bir dakika bizi yalnız bırakır mısınız? Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin. Kız kardeşinin, ananın namusu senden sorulur.

0: yapıp yapıp anlaşmayı imzalatacak olursan vizon kürkü sırtında bil dedim.
1: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
0: Arada bir namus krizi geçiriyor. Boş ver. Tamam abi.

0: Neticeyi bildiririm.
1: Dövdüm, sövdüm çoğu zaman. Ben yanlıştayım dedim. İki tane canımız var. Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi! Bundan sonra o itin adını ağzınıza almayacaksınız.

0: Harcamana. Ben daha ölmedim.
1: Bileğim çelik gibi.
0: Ya sen?
2: Okulu bıraktım abi. Bir konfeksiyoncuda çalışıyorum. Çok temiz yer abi. Çok da iyi para veriyorlar.

0: Geçmiş olsun. Hoş geldin Kadir abi.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Rifat Bey'i görecektim.
0: Haber vereyim.

0: Kadir geldi beyim.
1: Toplantıda dersin. Siz meşgul olun, yeri gösterin. Ben gerekeni yaparım.
2: Aslanım, koçum.
3: Çok iyi gördüm seni.
2: Gel bakalım, bir yere gidiyoruz seninle.
3: Ama ben Rifat Bey'i görecek.
2: Toplantıda şimdi, seni bize emanet etti.

0: Rıza Efendi'den anahtarı al. Şu karşıki yer.
1: Evet, güle güle giy. Cavit Bey o daha nicelerine layık diyor. Ne var senin? Ne bu surat be? Sırtın elbise, cebin mangır gördü. Oturduğun ahırdan bu saraya yerleştin. Gene de mırın kırın ediyorsun. Daha ne istiyorsun?
2: İnsan gibi yaşamak. Hayvan gibi satılmamak. Kirli işleriniz uğruna vücudumu, benliğimi o iğrenç para babalarına sunmamak.
1: Akşam hazır ol.
0: İşte burası.

0: İki ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi. Bakalım yeni mesleğini beğenecek mi dedi.
1: Beni başından mı atmak istiyor?
0: Duygusallığa yer yok koca oğlan. Bu hayatın kanunu bu. Silahını kavrayan bileğin kadar seni dimdik tutan bacağın da sağlam olacak. Biri aksadı mı harcarlar seni. Sinek gibi ezerler.
1: Sağlamım ben. Kimi isterse çıkarsın karşıma. En sağlamını bozmazsan namerdim.
2: Ne Allah'ın çizdiği kadere, ne de bu hayatın kanununa karşı çıkabilirsin.
0: Sendeki yüreğe de bileğe de hayranız ama ne yapalım? Ne zaman başın sıkışırsa gel. Biz hayatta oldukça sırtın yere gelmez senin. Yarın Rıfat Bey tapuya gidip dükkanı senin üzerine yapacak. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun.

Hoş geldiniz abi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kahvenin ocakçısıydım. İki aydır işsizim.

0: Sana çok faydalı olurum abi. İki aydır işsizim. Sağ ol abi, sağ ol.
1: Tanıştırayım Sezai Bey. Hülya Hanım.

0: Çay bir demli olsun.
1: Sersan da bugün çok şanslı yani. Her şey o kazanıyor.
2: Kim buranın sahibi?
3: Kadir Bey.
2: Çağır buraya. İşitmedin mi lan? Çağır dedik.

0: Oturun. Evet.
1: Biraz görüşsek.
0: Ne istiyorsun?
1: Baş başa konuşalım.
0: Kimseden gizlim yok. Neymiş?
1: Zorluk çıkarma lan Topal.
0: Kim gönderdi sizi? Kim gönderdi sizi lan?
1: Necmo. Arap Necmo.
0: Civardaki dükkanları haraca bağlamış diye işittim. Bir daha birini rahatsız ettiğinizi işitirsem oyarım sizi ulan. İmraoğlu Kadir'in emri dersin. Ben şimdi hadi defolun gidin buradan.

0: Neresi burası?
1: İşte öyle bir yer. Gel bakalım.

0: sana. Hastaneye götüreyim seni.
1: Hayır. Yalvarırım, hayır.
0: O halde polise haber vereyim.
1: Hayır. Hayır.
2: Kim bu kız?
0: Bilmiyorum. Sokakta baygın yatıyordu. Çok hasta.
2: Ama oğlum bir hastaneye götürseydin.
0: Ben doktor getiririm.
3: Durumu iyi değil. Ağır bir sinir krizi. Hastaneye kaldırılmalı. Yakınınız mı?
0: Hı hı.
3: Vücudunda yara izleri var. Polise bildirmek gerekir.
0: Gerekmez Kamil abi.
3: Şu ilaçları hemen alsın. Ben tekrar uğrarım. İyi günler.
4: Kız çığlık çığlığa kaçmış.
5: Zaten kaçmaya bahane arıyordu.
4: Gidebileceği yerler?
5: Her yere baktırdım. Yok.
4: İntihar filan? Hep canına kastedeceğini söylerdi.
5: Şu saate kadar polise intikal eden hiçbir şey yok.
4: Her tarafı arayın. Mutlaka bulmanız lazım. O bütün sırlarımızı biliyor. Konuşursa başımız derde girer. Ölü diri bulun.
1: Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Bırakın beni. Yalvarırım, bırakın beni. Arabalarınız da, kürkleriniz de sizin olsun. Paranız da sizin olsun. Bir şey istemiyorum sizden. Bırakın beni. Bırakın beni.

iç, iyi yedir. Korkma, burada emniyettesin.

0: yoksa mahvoluruz.
1: Evinden telefon ediyorum. Günlerdir uğramamış. Bakmadığımız yer kalmadı. Havaalanına adam yolladım. Hayri emniyette bekliyor. Hiçbir yerde yok abi.
2: Geçmiş olsun.
3: Beni bulduğunuzda gece sokakta bir şoför zorla tecavüz etmek istedi.
2: Anlatmaya mecbur değilsin.
3: Sabah yarı çıplak sokakta bulduğunuz bir kızın kim olduğunu sormayacak mısınız bana? Hastaneye polise götürmeyin diye yardım size. Merak etmeyecek misiniz?
2: Bütün gece sayıkladın. Sonra konuşuruz ha? Sen dinlenmene bak.

0: Buldunuz mu?
1: Arıyorlar abi. Evinde adam bekletiyorum. Ne mücevherlerini ne de parasını almış yanına. Bankadan gizlice sordurdum. Hesabından para çekmemiş. İzini kaybettirmek istiyor anlaşılan.
0: Ne yapıp yapıp bulacaksınız onu. Bütün sırlarımızı biliyorum. Konuşacak olursa mahvoluruz.
2: Kadir Bey, evden haber geldi, hasta ağırlaşmış.

0: Durumunu beğenmiyorum. İnat etmeyin, hastaneye kaldırın. Geldiğimde beni öldürecekler, beni bırakmayın diye sayıklıyordu. Kim bu kız?
1: Bir yakınımın kardeşi. Bana emanet. Heh.

0: Kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum Kamil abi. Hı hı. Bermin.
1: Buyur abi.
0: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver. Bu da sana. Kendine de istediğini al.
1: Sağ ol abi.
0: Sor bakalım, annemin bir ihtiyacı var mı? Hı hı.

0: Dün gece abinle konuşurken işittim. Kimmiş biliyor musun?
1: Kimmiş?
0: Büyük iş adamlarına peşkeş çekilen bir sosyete duymuş.
2: Rıza abi, demli bir çay çek.
3: Tamam.
4: Hoş geldin Kamil abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kahve yaptırayım mı sana? Çay içtim, sağ ol. Ayrola, sizin evdeki kız konusunda konuşmaya geldim. Sen önemsemiyorsun ama hiç beğenmedim halini. Uzun zamandır bir bunalım geçirdiği belli. Bir tedbir almazsan sonra başına iş açar.
5: Ne gibi?
4: Sinir krizini üzerinden kolay kolay atamaz. Uğraşmak lazım, tedavi lazım. Bir arkadaşımın emaneti dedin, ona göre. Bir şey yapmasan bile hiç olmazsa o çevreden kurtar. Değişik yerlere götür, dolaşsın. Kendini biraz unutsun. Sonra bir delilik yapar, mesul olursun. Benden söylemesi. Hadi iyi günler.
6: İki olsun, iki olsun.

0: Nasıl, beğendin mi? Kardeşin almış bana. Diğerlerini de görmek ister misin?
1: Hayır. Eminim hepsi çok yakışacaktır. Ne yaptın bugün?
0: Mutfakta annene yardım etmek istedim, bırakmadı.
1: Sen ona bakma. İhtiyarlar biraz titiz olur. Yarın gezmeye götürsem seni. Seni görmelerinden mi korkuyorsun? Korkma. Kimse kılına dokunamaz seni. Sabah erkenden kaldırırım, tamam mı? İyi geceler.

0: Çocukluğumdan beri hayatta bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin gibi mert bir erkeğin eline düşmeseydim ne yapardım?
1: Yok canım.
0: Çok çok iyisin. Sözüm olacak, o alçak beni sattıktan sonra bir sürü erkek tanıdım. Paralı, şöhretli, kudretli erkekler. Erkek denilebilirse tabii. Ama senin gibi insan görmedim. Size getirdim efendim.
1: Görme. Sincap gibi tırmanıyor ağaç tepelerine. Alsana anne.

0: Nem var oğlum? Nen var senin. Niçin yatmadın?
1: Yatarım anne.

0: kabustan uyanmış gibiyim. Beni tekrar hayata kavuşturdun. Onların elinden nasıl kurtulurum, nasıl kaçarım bilmem. Ama beni öldürseler de... hiç olmazsa... hayatımda birkaç gün mutlu yaşadım diyebilirim.
1: Artık dokunamazlar sana.
0: Tanımıyorsun onları.
1: Ama onlar beni tanır. 3 sene evvel... yani ayağıma kurşun yemeden... onların dünyasına belaydım ben. Yoksa doğuştan topal mı sandın beni?
0: Yemin ederim ki öyle demek istemedim.

0: Bütün gece dolaştın durdun buralarda. Ben var senin.
1: Yok bir şey mi? Gel çıkalım. Güneşin doğuşunu seyredelim. Sonra da Allah kerim.
0: Ama işin.
1: Hadi hazırlan.

Biraz masaj yapayım mı? Ne olur, bırak kendini. Serbest bırak kendini. Daha serbest.

0: yanlış bir hareket mi yaptın?
1: Acıyarak bakma bana.
0: Yanılıyorsun.
1: Acıyarak bakma diyorum.
0: Yemin ederim. Yemin ederim yanılıyorsun.
1: Kaç kere o bakışı yakaladım gözlerinde.
0: Özür dilerim. Seni kırmak istemedim ama yanılıyorsun.
1: Kimsenin merhametini istemiyorum.
0: O zaman kadından hiç anlamıyorsun.
1: Kadınlarla her yattığımda silah vardı yastığımın altında.
0: Belli. Eğer kadından birazcık anlasaydın, sana bakışlarımda çok ama çok başka duyguların saklı olduğunu anlardın.

0: Nereye anne?
1: Bu evden gidiyorum.
2: Kızdırdın mı sen?
1: 3 sene hapiste yattım. Seninle utanmadım. Hep iftihar ettim oğlum. Ama bu ev benim evim. Burayı ile bir yuvası haline getireceksen...
2: Yeter be! O kız senin gelinin olacak.
1: Asla!
2: Olacak! Evladınım ben senin. Babam ben bacak kadarken öldü. Hepinizin yükünü ben sırtladım. O silahı elime isteyerek mi aldım sanıyorsun? Her Allah'ın günü bıçaklara, kurşunlara karşı severek mi yürüdüm? Kimin için yaptım ha? Senin için, kardeşlerim için. Hayatımda tek bir kız arkadaşım olmadı. Kadını genel evde tanıdım. Şimdi hayatımda ilk kez bir kızı sevdim ana. Çok sevdim. Onu çok seveceksin. Kızım diyeceksin. Çıkma karşıma, ne olur ana.

0: Nişan filan anlamam ben. Hemen bugün muameleye başlayacağız. Annemi, kardeşimi yalnız bırakmak istemem. Beraber otururuz. Para veririm, istediğin yeri, istediğin gibi döşersin. Nermin'le çıkın çarşıya, hazırlık için bir şeyler al, üst baş al kendine. Bak, bir şartım var. Böyle bembeyaz, uçuşan bir gelinlik giyeceksin nikahta.
1: Beyaz gelinliğe layık değilim ben.
0: Hiç itiraz istemem, şart bu. Tamam? Tamam?
2: Bugüne kadar bankadaki hesabından 10 para bile çekmemiş. Evine uğrayıp bir şey de almamış. Ne oldu bu kıza be? Beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. İntihar edecek olsa bugüne kadar bulunurdu.

0: Kim? Evet. Buldun mu? Nerede?
1: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim. Ayhan'ın eski mahallesinde bir eve girdi. Ayhan'ı gönder bana abi. Şu köşedeki ev. Olamaz. Ne var? Tanıyor musun evdekileri? Bizim ev.
0: Sizin ev mi?
1: Hı hı.
0: Nasıl olur?
1: Bakkaldan sordum. Bir müddettir orada kalıyormuş. Akrabamız diyorlarmış soranlara.
0: Tanıştırmış mıydın onu ailenle?
1: Hayır.
0: Abin?
1: Tanımıyordu ki.
0: Görüşeceksin abinle.
1: Hayır, yapamam bunu.
0: Sen görüşeceksin. Kızı iyilikle bize teslim etsin. İsterse paraca da anlaşırız. Sadece kayıtsız şartsız bize teslim edecek. Zorluk çıkartacak olursa bizden bahset. Bit gibi ezeriz. Çekinme söyle. İkisine de yazık olur.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Görüşmemiz lazım abi.
0: Defol! Defol lan!
1: Elçi olarak geldim abi. Yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu abi?
0: Kimseden saklım yok benim. Ne söyleyeceksen söyle. Kimden korkuyorsun? Tuzağa düşürdükleri kızları şuna buna peşkeş çekip milyarlık iş çeviren efendilerinden mi? Hülya için mi yolladılar seni? Hadi konuş! Konuş! Neymiş istedikleri, neymiş?
1: O kızın peşini bırak abi.
0: Ne olurmuş bırakmazsam?
1: Benden istediğin kadar nefret et. Beni ölmüş bil. Ama ne de olsa kardeşiz biz. Etle tırnak gibiyiz abi. Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi. Başa çıkamazsın onlarla. Git gibi ezerler seni. Varırım, dinle beni. Bırak o kızı. Bak abi, Hülya karşılığında seninle anlaşmaya hazırlar. İstediğin kadar para...
0: Söyle o köpeklere, o kız benim karım olacak!
1: Hayır! Yapamazsın! O benim nişanlımdı!
0: Sendin ha onu tuzağa düşüren! Sendin ha onu para babalarına satan! Seni kardeşimsin demem öldürürüm! Allah'ıma, kitabıma öldürürüm lan! Şimdi defol buradan! Defol, defol!

0: Sonunda böyle olacağını biliyordum. Benim için kaçış yolu olmadığını biliyordum.
1: Bırak çocukluğu. Kimse bir şey yapamaz sana.
0: Bilemezsin onları.
1: Her şey bitti kızım. Bütün o günler bir kabustu. Geldi geçti. Yarın bembeyaz gelinliğin içinde yeni bir hayata başlayacaksın. Bundan sonra sadece mutluluk var ikimiz için. Hadi. Hadi sil gözyaşlarını. Gül biraz.
2: Ölüm fermanını kendi imzaladı.
3: Ne demek bu?
2: Hayatta kaldıkça her zaman tehlike bizim için.
3: Evlenecekler. İkisi de geçmişlerini unutabilirler.
2: Delisin sen. Evleneceği adam senin kardeşin olabilir. Ama bir zamanların en tehlikeli fedaisi, eli silahlı gangster. O kardeşine bizim işten bahsetmeyecek mi sanıyorsun? Çoktan anlatmıştır ah bilir. Bir gün karşımıza dikilip şantaj yapmayacağını kim temin eder? Yapacaktır. O bin kere daha tehlikeli olacaktır bizim için. Temizleyeceğiz. İkisini de.
3: Benden isteme bunu. Kardeşim o benim.
2: Budala! Kaç senedir yüzünü görmediğin, senden nefret eden bir kardeş! Ekmeğini o mu veriyor senin? Herkes kendi hayatını yaşar. Bu genç yaşında dünyanın parasını kazanıyorsun. İleride bir gün belki benim yerimi bile alırsın. Ne faydası var o için sana?
3: O benim kardeşim diyorum.
2: İdi! Kardeşim idi! Akıllı bir gençsin sen. Sana güveniyorum. Tamam mı? Tamam mı?

0: Tebrikler abi. Kutlarım abi, kutlarım.
1: Sağ ol.
0: Allah mesul etsin.
2: Öğleden sonra sizi mutlaka beklerim abi.
3: Eve gidip Hülya'yı alacağım. Siz de kapayın dükkanı. Ya gelmezseniz bozulurum ha. Evet, evet. Aldık usta geliyorsun değil mi?
0: Abi abi.
3: Hı, iyi.
4: Alo kim? Şimdi çıkıyordu. Kadir abi telefon.
1: Çıktı da çıktı.
4: Çok önemliymiş. Hayat memat meselesi diyor.
3: Alo.
5: Abi, abi ben Ayhan. Yalvarırım dinle beni abi. Abi! Abi! Alo, işitiyor musun beni? Vuracaklar. Abi ikiniz de vuracaklar. Ne olur inan bana abi. Alo!

Gelin de daha var. Başka.

0: Vuranları görmedin mi?
1: Hayır.
0: Kim vurmak isteyebilir ki?
1: Bilmiyorum.
0: Şüphelendiğin biri yok mu? Hı? Kardeşinin cesedini de göstermişler sana. Bir telefon kulübesinde delik deşik etmişler. İki cinayet arasında bir ilişki kurulamaz mı sence?
1: Bilmiyorum.
0: Bak oğlum, suçluları yakalamamız için bize yardımcı olman lazım.
1: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidebilir miyim?
0: Tabii, gidebilirsin.

0: Başın sağ olsun. Bütün arkadaşlar emrinde, bilesin.
1: Sağ ol abi. Kendi işimi kendim görürüm. Sadece Recai kardeşten bir ricam olur.
0: Tabii, ne istersen söyle, çekinme. Sen bizim evladımızsın. Allah sabır versin.

Gözükmek istemiyorum onlara. Adım adım takip edeceksin itleri. Cavit köpeği kendini emniyette hissedecek. Bana bulunduğu yeri bildireceksin. Kahvede telefonunu bekleyeceğim.

0: Ya boşuna mı ayda 8 bin kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum.
1: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
0: Gayrı ev sana emanet.
1: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
2: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
1: Düğme ve toplu iğne.
3: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanımasın.
1: Sen işine bak.
2: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
1: Nasıl, buraya alışabildin mi?
2: Çalışıyorum efendim.
4: Kızım evine dön. Annem ve ben çok pişmanız.
5: Hani bu sabah telefon edecektin?
4: Yeni kalktın da.
1: Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
2: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
4: Kızım yavrum.
3: Vay başımıza gelenler.
0: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali'ni de.
2: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
0: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
6: Bulunmaz Uşak birazdan TV4'te.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama. Hesap.
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
14: Lidl'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lidl'da sizi bekliyor. Siz de Lidl'a gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
15: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Buz gibi etkisiz.

0: koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bakın.
6: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
5: Tam da leslik.
7: Sevince.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
1: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
0: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepi...

0: karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yakında çok paramız olacak ama.
8: Cemre babana mı güveniyorsun?
9: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
10: Kim yiyecek? Bunları yiyor.
8: Günaydın anneciğim.
11: Günaydın.
12: Madem altın, koçum benim.
9: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
13: Hatıralar solmadan gel bana.
8: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
14: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
12: Abo, adın ne senin?
8: Sabahat.
15: Teneke altınları varmış derler.
12: Vardır ya, vardır.
15: Nerede biliyor musun?
9: İşte bir bunu kimse bilmez.
12: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
16: Kafes kulübesinde
12: altınlarım! İmdat!
14: Bunlar hediyem olsun.
8: Gözünüz aydın beyefendi.
9: Gözünüz aydın.
17: Yasemin'in tatlı aşkı. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Beyefendi, beyefendi. Saat 8:30. Beyefendi. Beyefendi.
1: Uyandım, uyandım.
0: Geç kalıyorsunuz, hemen kalkın lütfen.
1: Haklısın, demin de uyanmıştım ya. Ah, gene içim geçivermiş. Sen de uyansana, düşüklesene beni.
0: Hanımefendi de kalksınlar, 10:30'da randevuları var, ancak hazırlanırlar.
1: Hadi kalksana, bıraksana, akşama kadar uyuyacaksın, kalk.
2: Yok, yok, ben yürüyeceğim. Günaydın baba.
0: Gazeteleri kahvaltıdan sonra okursunuz. Kahvaltıdan sonra önce pasaportları hazırlayın, dövizinizi cebinize koyun. Sonra diğer işlerle uğraşın.
2: Ha ya, doğru söylüyor.
1: Bulunmaz uşaksın ulan Ali.
0: Ha. Bugünkü yemek listesi, hemen alışverişe çık.
3: Hemen, şimdi.
0: Hayrola Turgut abi? Canın sıkkın gibi.
4: Bizim senin gibi keyfimiz yerinde değil.
0: Konuşturma be Turgut abi. Şen göründüğüme bakma. Önümde hazır olduracak ayılara uşaklık ediyorum.
4: Haklısın vallahi. Duruşun bile haza beyefendi.
0: Öyleyimdir.
4: Her halinden asalet akıyor.
0: Beyefendi gitmek üzere. Kalk abicim, seni arabanın başında görsün.
4: Sağ ol.
5: Turgut, gidecekler mi bugün?
0: Öğleden sonra.
5: Nereden ismiştir akıllarına bu seyahat?
4: Usuldenmiş, adettenmiş. Lüks bir şekilde zengin ve de konforlu yaşadın mı, ille de Avrupa görecekmişsin.
5: Ya, kim vermiş bu aklı Hüdayi beyimize?
4: Çevresi, muhiti. Bizim Ali kardeşimiz de körüklemiş, gidin elbet demiş.
5: Tamamdır öyleyse. Ali'nin izni olmadan abdesthaneye bile girmemişler bugüne kadar.
1: Kör düğüm oldun, kör düğüm. Bağlayamıyorum işte, medeniyet kullanıyormuş. Hay Allah!
0: Beyefendi, müsaade edin, ben bağlarım.
2: Çekil önümden, çekil!
1: Kadın, yaz günü bu post giyilir mi hiç he?
2: Ne demek? Bunu giyinmezsek zengin olduğumuzu nasıl anlattıracağım?
1: Hay Allah'ım, çok defol! Şincik yersin de ya benden he!
0: Bana kalırsa kıyafeti pek güzel beyefendi. Düşünün ki akşam yemeğinde Zürich'te olacaksınız. Söylediğiniz kıyafetle Firdevs Hanım'ı görseler size ayıplarlar.
1: Öyle mi?
0: Gene de siz bilirsiniz. Fazla karışmak haddim değil ama.
1: Ne demek? Sağ boşuna mı ayda 8.000 kayma veriyorum? Vazifen öğretmek oğlum.
0: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
1: Ben Hüdayi yaylacıyım. Erazi, ekin işinin, ticaretinin en vani basör ama ve lakin kibarlık mesleği sana ait bir şey.
0: Müdür beye gerekli talimatı verdiniz mi beyefendi?

0: Alo, lan müdür.
1: İyi günler beyefendi. Buyurun, emredin.
0: Lan müdür, biliyorum biz Avrupa'ya gidiyoruz. Ali oğlum yine acette paraya sıkıştı mı? Derhal vereceğim lan!
1: Merak buyurmayın beyefendi. Hayırlı yolculuklar. Hangi şehre giderseniz bana bildirmeyi unutmayın lütfen.
2: Hadi kız hadi!
0: Dur! Şoförün, ahçının, bahçıvanın senin gelecek aylıklarınız. Gayrı hem sana emanet.
1: Merak etmeyin efendim.
0: Ha, ben Sururi Bey'in kokteyl ziyafetine davetliydik. Telefon et, durumu anlat.
1: Peki efendim, bir de çiçek gönderin.

0: Balınsa alacaklar.
1: Bir dakika beyefendi, pasaportları masanın gözünde unutmuşsunuz.
0: Şu meretleri akşamdan cebime koy demedim
2: mi? Adam da kafa bırakmıyor ki.
0: Ay kafana, basmayacağım senin kafana. Unutmuşuma bak, unutmuş.
2: Unuttuk işte.
0: Bulunmaz uşaksın Ali ya, şimdi menendin yok. Sen olmasan ne yapardık he?
1: Sağ ol.
0: Kalın sağlıcakla, çek Avrupa'ya.
1: Kahvaltımı salonda yapacağım. Hadi. Açık koy çayımı.
3: Bey gibisin, neme lazım, yakışıyor da.
1: Çok konuşma. Bu ekmekler soğumuş, yeniden ekmek kızart bana. Ha, etrafı düzeltin. Şu resimleri de değiştirin.

0: Tamam beyefendi.
1: Geç şöyle.
0: Bağışını beyefendi.
1: Hadi konuşma geç.
2: Gittiler şükür. Fotoğraf makinelerini unutmuşlar. Birbirlerine girdiler. Uçağa zor yetiştik.
1: Çek elini. Sen de geç şöyle bakayım. Hadi lavaboya yüklen aşamam.

0: Halinizi biliyorum. Hepiniz memleket hasreti çekiyorsunuz.
1: Sağ ol.
0: Birer ay izinlisiniz.
2: Yarın.
0: Doğru memlekete. Karılarınızı, çocuklarınızı görün.
1: Sağ ol bey.
2: Teşekkür ederim. Allah ne muradınız varsa versin.
0: Tamam, anlaşıldı. Hadi marş. Hadi bakayım, hadi.
3: Ben de aylığımı rica ediyorum.
4: Ben de.
0: İkinizin de aylığı borç olarak bende kalacak. Birikmiş paralarınızı da rica ediyorum. Fazlasıyla, faiziyle iade edeceğim.
3: Gene bizi uyutuyorsun.
0: Az mı konuştuk seninle? Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu. Bacaklarımı milyonlara uzatmanın tam zamanı geldi. Karıların, kızların, elmaların, muzların en şekerlisini bu kardeşiniz yiyecek.
3: Ben bu işte yokum arkadaş.
4: Ben de yokum.
0: Kaçamak yok. Abiliğinizi gösterip ikiniz de avantanızı alacaksınız. En büyük patron benim bundan böyle. Muhteşem bir köşk. Aşçıların kralı, şoförlerin padişahı. Bir eksiğimiz var arkadaşlar. İşlerimizi yapacak bir hizmetçi lazım. Turgut, hemen kağıt kalem çıkar. Yaz Turgut. Hizmetçi aranıyor. Bekar bir beyin evinde çalışmak üzere...

0: Şoför, sağa sapınız lütfen. Nereye gidiyoruz? Tüccar Suri Bey'in davetine.
1: İyice sapıttın, tanıyor musun adamı?
0: Yok, hayır. O da beni tanımıyor. Bizim Hüdayi Bey gibi dangalağın biri. Hava atmak için evinde zengin iş adamlarına parti veriyor. Ben de zengin ve meşhur tüccarlardan Ali Güvenlioğlu olduğuma göre...
1: Yapma oğlum, bir tanıdık çıkar, rezil olursun.
0: O tehlikeyi de göze alacağız. Sururi Bey'in evi.
2: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim.
3: Bu da kim acaba?
4: Bilmem, kim bilir nerede tanıştık. Çok kibar birine benziyor.
3: Bu ara ömrümüz tanışmakla geçiyor. Hepsini birbirine karıştırıyor oldum.
4: Belli etme, rezil olmayalım.
3: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: O şeref bana ait.
3: Aman efendim, rica
0: ederim. Nasılsınız hanımefendi?
4: Çok mersi.
0: Geciktiğim için özür dilerim.
4: Önemli olan gelmeniz.
0: Bilirsiniz idare meclisi toplantılarını, hem uzar hem sıkar.
3: Bilmez miyim efendim, bilmez miyim?
4: Bir kadeh bir şey almaz mıyım?
0: Zeytin hanımefendi.

0: Bu kadar güzel içki içmemiştim.
1: Affedersiniz, nereden tanışıyoruz?
0: Sururilerin dostları birbirlerinin de dostları sayılır.
2: Haklısınız ama gene de adınızı öğrenmek isterdik.
0: Ali Güvenlioğlu, fabrikatör.
1: Çok sevindim.
2: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
0: Zincir, düğme ve toplu iğne.
2: Çok güzel. Ben tiraja yanık aba. Kızım Aylin.
0: Yoksa şu yanık aba ticaret ve sanayi kuruluşu size mi ait?
2: Evet. Kocamın ölümünden beri ben idare ediyorum.
0: Sizi tanıdığıma gerçekten çok memnun oldum. Çok sevindim.
2: Rica ederim.

0: Genç bir kadına bu kadar yakışmaz.
1: Bilmem, ben alışamadım bir türlü.
0: Parmaklarınız da parmaklarınız da öyle güzel ki yüzüklerinizi değerlendiriyor.
1: Sizi dinlemek çok zevkli Ali Bey.
0: Benim için de sizi seyretmek çok zevkli.
1: Ay, susun, çabuk heyecanlanırım ben.
0: Bir içki alıp geliyorum.
2: Neler konuştunuz kız? Sülük gibi yapışmıştı sana.
1: Gözlüğümü beğendi. Bana çok yakışıyormuş. Adresini aldı. Telefon numarasını verdi.
2: Bekar mıymış?
1: Evet.
2: Hem yakışıklı hem zengin. Tam sana göre. Bırak o abidin salağını, böyle biriyle evlen.
0: Çok zarif, çok cici bir kızınız var.
2: Tahsillidir de. İşletme fakültesini bitirdi.
0: Ya, işletmeyi.
2: Ne kadar da esprilisiniz. Fakat çalışma hayatını sevmiyor. Bütün isteği evlenmek. Siz de bekarsınız demek.
0: Şimdilik.
2: Tam evlenecek çağdasınız değil mi Aylin?
1: Bilmem, öyle herhalde.
3: Merhaba. Nasılsın Aylin?
2: Tanıştırayım. Ali Güvenlioğlu beyefendi. Fabrikatör. Bu da abidin.
0: Memnun oldum.
3: Aylin'in sözcüsüyüm.
0: Öyle mi?
3: Ya öyle.
2: Kendi aralarında öyle bir şey konuşmuşlar. Ben katiyen istemiyorum.
3: Şuraya bak. Nasıl istemiyorsunuz? Daha dün gelecek hafta nişan yapalım demiyor muydunuz siz?
2: Neler saçmalıyorsun sen? Anlaşmazlık olacak. Biz Aylin'in bir arkadaşından söz ediyorduk.
0: Müsaadenizle ben bir içki alayım.
2: Tabii.
1: Nişanı da nereden çıkardın?
3: Ya ne oldu bu akşam sizlere böyle?
1: Elinin kör oldu. Ay yeter artık. Git başımdan.
3: Kendine gel Aylin. Bu kadar da fazla artık. Gidiyorum öyleyse.
2: Ay, gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah.
1: Çek arabanı.

0: rahatinize.
1: Sen içeride iş tut, biz kapı önlerinde ağaç olalım.
2: Yaşadık baba, yaşadık. Bir ana kızla tanıştım, ben diyeyim 5 milyon, sende 15 milyonları var. komşuda düşer, tabii ki sana da düşer.
3: Nerede o günler?
2: Kızın adı Aylin. Beni görünce mayıştı, feleğini şaştı. Tahsilli de ha.
1: Bunlar zengin kısmıdır. Saati saatine olmaz, bakarsın cayıverir.
2: Amma yaptım be baba.
1: Hemen desteği izdivacınıza talibim deseydin.
2: Amma falso be baba. Kulağını aç da beni iyi dinle. Aylin'in kendi gibi dört gözlü bir sözcüsü var. Ben, yani fabrikatör Ali Güvenlioğlu piyasaya çıkınca herifi apar topar paketlediler.
1: Dördüncü viteste gidiyorsun bakıyorum.
2: Her türlü adres ve telefon mevzuatı konuşuldu. Yarın öğle yemeğini Boğaz'da baş başa yiyoruz.
0: Ali Güvenlioğlu, zengin ve asil. Zincir, düğme, toplu iğne sanayi sahibi. Hem de genç ve yakışıklı. Abidinin işi bitmiştir. Gelecek olursa kovarsın. Hem de tekmeyle. Bugün buluştuğunuzda göster kendini. Gene miskinlik, aptallık eder, bu yağlı kuyruğu da kaçırırsan parçalarım seni.
4: Merhaba. Günaydın. Yeni bir araba aldım. Tecrübeye çıktım. Sizleri almaya geldim. Kilyos'ta bir balık yer miyiz?
0: Dün gece anlatamadık galiba. Aylin seni istemiyor. Anlamadın mı hala?
4: Ne oldu size? Niçin değiştiniz anlamıyorum. Ya haftaya nişan dediniz, şimdi de kovuyorsunuz.
0: Sana verecek kızım yok benim. Defol diyorum sana. Hadi yürü bakayım kızım, kalk yürü.
4: Ama ben seviyorum Aylin'i. Yarım milyon nakit verecektim. 1 milyon olsun.
0: Git fakirleri sevindir. Parayla evden satmıyorum ben. Defol.

0: Buyurun.
1: Hizmetçi aranıyor diye gazetede bir ilan vardı da.
0: Tamam burası. Buyurun geçin içeri. Şurada bekleyelim. Oturun şöyle. Bey neredeyse gelir. Yemek pişirmesini bilir misiniz?
1: Ama siz aşçı aramıyorsunuz ki.
0: Gazetede yemek pişirmesini bilen bir hizmetçi aranıyor diye yazmıyor mu?
1: Yok.
0: Ulan Ali senin alacağın olsun.
1: Ali kim?
0: Kim olacak? Bey, bizim beyefendi.
1: Siz beyefendiden ulan diye mi söz edersiniz?
0: Bizim beyefendi çok samimiydi de ondan. Gazetedeki ilanı görmüş, hemen gelmiş efendim.
2: İsmin ne senin?
1: Aysel efendim.
0: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim, kanı mısın?
3: Sen işine bak, ukalalık istemez.
2: Nasıl iş yaptığını anlamak için önce seni tecrübe edeceğim.
1: Karşılıklı, ben de sizi deneyeceğim.
2: Sen de beni deneyeceksin demek.
1: Belki de iş ağır gelir. Memnun kalmazsam çalışmam.
2: Bak sen.
1: Bu zamanda hizmetçi nerede? Hem de benim gibisi. Bir iki hafta deneriz birbirimizi. Baktım ki olmadı, ayrılırım.
2: Olur, hele bir işe başla bakalım.
1: Paramı 15'ten 15'e alırım. Cumartesileri izni çıkarım. Gece yarısından sonra da çalışmam. Evet, kim gösterecek odamı?
0: Ben göstereceğim, peşimden gel.
2: Güzel.
3: Yumurtalar iyi haşlanmamış. Gazeteler nerede?
2: Şimdi beyefendi.
3: Arabayı da temizle yıka.
2: Şu fiyakaya bak. Ulan neredeyse ben bile inanacağım milyonerliğine. Bu kararlığı bırak, arabayı hazırla. Aylin Hanım'la buluşmaya gideceğim.
1: Babam öldüğünden beri işlerimiz memurların, müdürlerin ellerinde.
2: Ya. İzin verirseniz ben yardımcı olmak isterim.
1: Sahi mi? Ah ne kadar iyi olur. Birbirimize daha yakın oluruz.
2: Yakın oluruz tabii.
1: Dün gece seni düşündüm hep.
2: Ben de.
1: Ay inanamıyorum, aşık oluyorum galiba.

doktor tavsiyesi. Başının üstünde ağırlık olursa tansiyonun hafifliyormuş. Garsonu çağır, hesabı öde lütfen. Biraz dolaşalım.

0: şanssızım.
1: Sen mi ben mi?
0: Kalkabilecek misin?
1: Böyle yürümek çok iyidir. Hadi sen de bir dene.

0: Ne yapıyorsun böyle ya? Bizim beyefendi Muşak'a benzettim şu adamı.
1: Uşak kısmının böyle yerde ne işi var? Sarhoş musun nesin? Hadi kalk gidelim.
2: Söylediklerimi can kulağıyla dinle. Çocuk hem yakışıklı hem de milyoner. Abidin gibi hem aptal hem de zürt değil.
3: Ay anladım anne.
2: Ben bir kere daha söyleyeyim de ne olur ne olmaz. Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Babanın mirası bıraktığı borçları karşılamıyor. Yakında hepsi satılacak, beş parasız kalacağız.
3: Biliyorum anne.
2: Sen gene bil. Ne yapıp yapıp herifi bir an önce evlenmeye razı etmelisin. Bu müflis durumumuzdan ancak onun milyonlarıyla kurtuluruz. Yoksa sürünürüz, anladın mı?
3: Evet anne.
2: Bütün iş nikahı kıyana kadar.
3: Ondan sonra?
2: Ondan sonra durumu açıkça anlatacağız. Ağlayıp ayılıp bayılacağız.
3: Boşanmaya kalkışırsa, yalancılar, namussuzlar diye üstümüze saldırırsa?
2: Bütün iş sende. Aşık edeceksin herifi kendine, o zaman boşanmaz. Birkaç milyon sızdırırsın, bütün ipotekli mallarımızı kurtarırız.
0: Lokantada herifi karşımda görünce fırttırdım. Gelip de konuşacak, uşak olduğum ortaya çıkacaktı. Sonra ayıkla pirincin taşını.
4: Öyleyse pek ortalara çıkma. Bir aksilik daha olmasın.
5: Günaydın efendim.
0: Günaydın. Nasıl, buraya alışabildin mi?
5: Çalışıyorum efendim. Başka bir emriniz var mı?
0: Bana sorma. Etrafına bak, kendin gör.
5: İşe kaçta gidersiniz?
0: Çalışmıyorum. Tatildeyim. İşlerimi memurlarım görüyor. Bir ihtiyacın varsa Turgut Bey'e söyle, avans versin. Cumartesi günleri izinlesin. Buraya arkadaş, akraba falan getirmek yok.
5: Alo? Sizi istiyorlar.
0: Alo! Ben Ali. Merak mı ettin? Hiçbir şeyim yok. Demir gibiyim.
3: Öyleyse yarın saat 10'da şeye gel, kulübe gel, tenis oynarız.
0: Olur, olur. Gelirim. Büyük mutluluk duyarım. Bay bay bir tanem. Ben de öperim. Yandık. Tenis oynayacakmışız. Yandın ki ne yandın? Ulan tenis oynamak kim sen kim?
5: Ben öğretirim size. Hem de çabucak öğretirim.
0: Bak sen. Tenis de biliyorsun demek. Nereden öğrendin? Askerde mi?
5: Çalıştığım evlerde öğrendim.
0: Pek marifetlisin maşallah.
5: Tecrübesi bedava. Para da almam sizden. İnsan bu kadar zengin olur, böyle bir çevrede yaşar da bu yaşa kadar öğrenmez mi?
0: Etme ukalalık!
5: Beyefendi iyi hoş ama pek çapkın galiba.
0: Genç, yakışıklı, paralı, o çapkın olmayacak da ben ne olacağım?
5: Seninle de pek içli dışlı. Şoförü gibi davranmıyor.
6: Buyurun. Yok kızım. Bir arkadaşına gitti. Ne zaman mı döner? Bir şey söylemedi. Güle güle. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Bıktım artık Ayşe'nin arkadaşlarına yalan söylemekten. Bir daha telefonu ben açmayayım diyorum, dayanamıyorum, geri açıyorum.
2: Bir zamanda zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte. Aysel 3 gündür meydanda yok.
6: Haklısın karıcığım, hata ettim Aysel'e baskı yapmakla. Rıza iyi bir çocuktu, hem de zengin. Evlenirler, mesut olurlar dedim.
2: Paraya ihtiyacımız mı vardı? Ya geri dönmezse?
6: Aklına kötü şeyler getirme. Polise haber verdim, her tarafta arıyorlar. Neredeyse bulurlar.
2: Allah'ım sen koy, sen bize bağışla yavrumu. Raketi şöyle tutacaksınız, bilek çok gevşek olacak. Aşağıdan yukarı doğru vuracaksınız. İşte böyle.
7: Harika oynuyorsunuz.

0: Hoş geldiniz.
1: Niye kapıyı geç açtın?
0: İş yapıyordum, duymadım.
1: İş yapıyormuş. Bunlar avucumun işi gibi bilirim. Ya roman okur, ya süslenir, ya da uyurlar.
0: Yalan söylemiyorum, salonu süpürüyordum.
1: Sus, karşılık verme. Al şunu bakalım.
0: Ne bu?
1: Senin ufak bir hediye.
0: İstemem. Hem neden?
1: Al, al. Tenis öğretmenliğine karşılık.
0: Teşekkür ederim.

0: Onun oturdu üzerime. Sanki vücut ölçülerimi biliyormuşsunuz gibi.
1: Gözlerim keskindir. Kimin kimsen yok mu senin?
0: Hiç kimsem yok.
1: Nişanlın, sevgilin falan?
0: Hayır. Ama olacak.
1: Olacak deme.
0: Elbet. Genç bir kızım. Ömrümün sonuna kadar yalnız yaşayacak değilim ya.
1: Doğru.
0: Aşk kim bilir ne güzel şeydir değil mi?
1: Yeter. Bir iki soru sorduk ya, mayalaşma hemen. Nedir bu üstündeki şıkırdım zevksiz elbise?
0: Sizin hediyeniz. İlk defa size giymek istedim. Yakışmış mı?
1: Git çıkart. Önlüğünü de tak. Böyle samimiyetten hoşlanmam.
0: Peki efendim.
1: O seveceğin, dalga dümene düşeceğin herife giyersin.
0: Olur.
1: Ne duruyorsun hala?
0: Bağırmayın, gidiyorum.
1: Bağırırım. Hadi bakalım, al voltanı.

0: Kaldır şunları. Bulaşığı da sabaha bırakma.
1: Kahve ister misiniz?
0: İstersem söylerim.

0: için sinirlendiğimi bilemiyorum. Aslında bağırıp çağırmayı, kavgayı hiç sevmem. Oldu bir defa. Ne yapayım? Dövmedim ya seni. Küfür de etmedim. Elbet birini seveceksin. Evleneceksin. Unutalım olanlar. Olmaz mı?
1: Ben alt tarafı bir hizmetçiyim. Özür dilemeniz gerekmezdi.
0: Ne yani? Bizim gibiler insan değil mi? Yani sizin gibiler demek istedim. Sizlerin gururları, haysiyetleri, yürekleri yok mu?
1: Sağ olun. Çok iyisiniz.
0: İyi geceler.
1: Size de.

0: ne düşünüyorsun? Milyonları mı, Aylin'i mi?
1: Hiçbirini.
0: Yoksa dünden beri başkası mı çıktı piyasaya?
1: Yok.

0: Hem bu kız hem güzel hem de görgülü.
1: Sulanıyor musun yoksa?
0: Ağzını topla. Ben ahlaklı adamım. Haddimi de bilirim. Yaşımı da başımı da.
1: Güzel müzel diye pek ballandırdın da.
0: Yalan mı? Saçları, gözleri, elleri, hareketleri... ...her şeyi güzel ve zarif değil mi?
1: Bilmem, pek dikkat etmedim.
2: Garanti BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
3: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
4: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
5: Bir telefon uzakta olan.
2: Bir bankacı. Tanıştıralım.
6: Benim bankacım Müge.
7: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
10: kurdu. Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
8: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Atalım.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla

Sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
1: Özellikle akşamları çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
0: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta gücü adında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben!
10: Botanik!
8: Abacus!
11: Kasa!
8: Marul! Kumbara!
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.

0: yolunda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
6: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Hala bulunamadı kızımız. Başına bir hal gelir, namusu şerefe elden giderse ne yaparız?
8: Boşuna üzülüyorsun. Aklı başında kızdır Aysel. İyi yetişmiştir. Kendini korumasını bilir. Göreceksin yakında, sapasağlam çıkıp gelecek. Gazetelere de ilan verdim. Bir gören, tanıyan mutlaka çıkacak, haber vereceklerdir.

0: abi? Ali Bey yemeğe gelmeyecek mi?
1: Belli olmaz.
0: Telefon da etmedi. Hep böyle mi yapar?

0: Dayanmadan sarhoş musun? Kendim yürürüm ben. Ne güzel kızsın sen ya. Bak bakayım bana. Adın ne senin?
1: Aysel efendim.
0: Sen hiç aşık oldun mu Aysel? Ha?
1: Hayır efendim.
0: Ol kızım ol. Aşık olmayan yaşamıyor demektir. Ben şimdi yaşamaya başladım.
1: Bu sizinki yaşamak mı yani?
0: Ne? Beğenemedin mi?
1: Beğenilecek bir tarafı yok da.
0: Bırak beni, yatacağım.
1: Kalkın, rica ederim.
0: Bırak dedim sana ya.
1: Burada sizin gibi değil beyler, uşaklar bile yatmaz.
0: Farz et ki uşağım. Ne olacak?
1: Hiçbir şey olmayacak ama yatağınıza yatın.
0: Ben beyefendi değil miyim? Burada da yatarım. Burada da yatarım ya.
1: Kalkın lütfen, kalkın. Size bir kahve pişireyim, açılırsınız.
0: İstemem. Ben bugün İstanbul'un en zengin kızlarından birinin sevgilisiyim ben ya. Para, üstelik para kum gibi. Apartman, araba, kotra. Para. Varlığın dürdar. Yokluğun yara. Para. Varlığın dürdar. Yokluğun yara. Para. Ne oluyor? Ben manyak mıyım ya? Hayır ya.

olmasın dedim. Oh, hep o para, para, para, para. Varlığım durlar, yokluğum yara. Para, para, para. Varlığım durlar, yokluğum yara. Al sana onu. Sevmiyorum, aşık değilim. Bir sevsem, sevdiğimi benimden kaldığım gibi.

0: de annenle ben çok pişmanız, perişanız. Baba.
1: Oh, ömrümde bu kadar içmemiştim, başım çatlıyor.
2: Bir aspirin iç geçer.
1: Bir aspirin getir bana.
3: Kahvaltıdan sonra alsanız aç karnına midenizi bozabilir.
1: Meret, sen karışma. Niçin yırtık bu gazete? Bir şey koparılmış gibi.
3: İş ilanları vardı. Hizmetçi arıyorlardı, ben kopardım.
1: Neden?
2: Ne yapacaksın?
3: Gideceğim bu evden.
1: Hayır, bir yere gidemezsin.
3: Birbirimizi tecrübe etmeyecek miydik? Yapamayacağım burada.
1: Dur bir dakika. Konuşalım. Yerine bir başkasını buluncaya kadar... hiç değilse bir hafta daha kal. Ne olur. Dün akşam içinde... ah dilerim. Çok, çok sarhoştum. Alo, ben Ali.
4: Aşk olsun, böyle mi söz verdin? Hani bu sabah telefon edecektin?
5: Affet, yeni kalktım da... şimdi arayacaktım... sen aradın. Kalp kalbe karşıdır derler.
6: Öyle değil mi güzelim? Oh, bir tanem benim. Gecelerimin renkli rüyası. Seni ben nasıl seviyorum biliyor musun? Deliler gibi seviyorum.
7: Ben de seni seviyorum.
5: Olur sevgilim. Tabii annenle geleceksin. Müstakbel kayınvalidemin elini öpme şerefini vereceksin bana.
4: Bu gece yemeğe davet etmiştin beni. Unutmadın değil mi?
8: Aylin! Şşşt! Annemle beraber!
4: Tabii, annemle beraber!
1: Unutur muyum hiç? Tabii annenle beraber! Allah'a ısmarladık!
7: Güle güle!
8: Aferin benim akıllı, güzel kızım! Artık bu akşam söz keseriz!
5: Merhaba!
4: Gene mi sen?
5: Gene ben, her zaman ben!
4: Sana bir meydan sopası çekeceğim ki, görürsün sen şimdi!
5: Ne istersen yap, Aylin'den vazgeçmem, o benim için yaratılmış. Gözlük numaralarımız bile aynı.
4: Vapuru kaçırdın abidin, yakında nikahına bekleriz. İstanbul'un en zengin, en yakışıklı, en şipseli erkeğiyle evleniyor Aylin.

0: İyi sil. Her taraf pırıl pırıl olmalı. Bu çiçekleri değiştirmeyi unutma. Banyoyu da iyi sil. Parlat. Yeni havlular çıkar.
1: Benim işimi bana öğretme. O kadar iyi biliyorsan geç kendin yap.
0: Ya. Şirrete bak, sersem, mahalle karısı. Böyledir bunlar. Gitme kal diye yalvarırsın, tepere çıkarlar. Bir de utanmadan zırıl zırıl gözyaşı. Gözyaşı mı? Niçin ağladı acaba?
2: Elinin körü için, onu da ben mi düşüneceğim?
0: Sana kesik olmasın sakın ha?
2: Oho! Olacak iş mi? Kala kala hizmetçiye mi kaldım?
0: Sen nesin ulan?
2: Uşak karata! Bizleri hakir mi görmeye başladın?
0: Yoo, o ne biçim laf abicim?
2: Genç, çalışkan, tertemiz, hepsinden de güzel. Hizmetçi de Allah'ın kulu değil mi?
0: Orası öyle öyle ama... Nereye?
1: Bugün cumartesi değil mi? İzin günüm.
0: Ama misafirler de...
1: Beni ilgilendirmez.
0: Görüyorsun, görüyorsun değil mi?
1: Vallahi çıldırmışsın sen. Evden kaç, hizmetçi ol, sonra da efendine aşık ol. Harika, harika! Alayı bırak Leyla. Seviyorum herifi, hem de çılgınlar gibi. Ah, iyi ya, senden iyisini bulacak. Güzelsin, zenginsin, sükselisin. Onun gözü beni görüyor mu? Aylin denen o dört gözlü kokonoya aşık. Düşün bir kere, bu akşam köşke davetliler. Ben de hizmet edeceğim onlara. Müteahhit Naci Bey'in kızı olduğunu söyleseydin ona. Beni ben olarak severse iş var. Babamın milyonları için beni severse ne yapayım öyle bir kocayı? Darılma ama çok romantiksin. Bu zaman para çağı. Bunu sen de çok iyi bilirsin. Biliyorum ama söylediğini yapamam. Başımı alıp gideceğim. Aptallık edersin. Ben senin yerinde olsam kalır mücadele ederdim. Tuttuğunu koparan bir kızsın. Doğru söylüyorsun. O da bir yol. Denemeye değer. Anneni aradın mı hiç? Bitti, eridi zavallı kadın.
3: Alo, buyurun.
1: Aysel Hanım, siz misiniz? Bir dakika. Kızım, sen misin? Aysel'im, nerelerdesin bugüne kadar?
3: Ağlama anneciğim, ben iyiyim, rahatım, sakın üzülme.
1: Ay yavrum, canım kızım, günlerdir çektiğimiz acıyı bilemezsin.
3: İstemezdim ama siz mecbur ettiniz beni.
1: Tövbe yavrum, bir daha ağzımızı açacak değiliz. Kiminle istersen evlenirsin.
3: Hepsi bitecek, çok yakında döneceğim. Babama da söyle, üzülmesin artık. Peki anneciğim. Allah'a ısmarladık.
1: Nihayet sesini duyabildim. Şükürler olsun Tanrım'a.
4: Kiminle konuşuyordun?
1: Aysel'le. İyiymiş. Çok yakında dönecekmiş. Senin de ellerinden öptü. Üzülmesin dedi.
0: Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş mutlu bulduk. Ettiniz. Şöyle buyurun. Al buyurun efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Asana şunu bakayım. Şöyle buyurun.
1: Ay teşekkür ederiz. Pardon. Köşkünüz bir harika. Pek de zevkle döşenmiş. Değil mi Aylin'ciğim?
3: Ya,
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Geç kızım şuraya.
0: Yemekten önce birer içki alır mıyız?
1: Tabii. Bu gece ben de sizin kadar içeceğim.
3: Ne yapıyorsunuz beyefendi?
0: İçki servisi benden, sen yemeklere bak.
1: Ah, zahmet oldu size.
3: Çok mersi.
0: Her
4: Her şey gönlünüzce olsun.

0: Sen git izinlisi misafirlere servisi ben yapacağım.
1: Yaşa küçük hanım.
0: Şimdi sen görürsün. İşte Hint ya.

0: Affedersiniz, birden uyku bastırdı sanki.
1: Ay anne, ne oluyor sana?
0: Ah, affedersiniz. Gözlerim zorla kapanıyor.
2: Bu akşam başka içki yok size.
0: Şuraya kıvrılıvereyim biraz.
2: Kıvrılın, kıvrılın tabii.
0: Şimdi açılır.
2: Evinizdesiniz. Sakın yabancı gibi davranmayın. Üzülecek bir şey yok. Bırakalım, uyusun biraz.
1: Ay ne oldu, niçin böyle oldu anlayamadım.
2: Merak etme. Biz başlayalım, annen sonra yer.
1: Tabii, tabii.
2: Buyur.
1: Mersi. Yapma, korkuyorum. Annem uyanırsa...
2: Uyanmaz. Seni öpmek, sevmek için çıldırıyorum.
1: Ben de.
2: Çağırmadan gelme demiştim.
3: Pardalı unutmuşum.
2: Peki. Tamam, tamam. Evet.
1: Çok güzel, çok güzel bir salata.
2: Aşkım fena değildir, harikadır.

0: Hiç ekmek yemem. Yalnız yeşil salata ve et.
1: Güzelim. Güzelim benim. Canım.
2: Ah! Ne yaptım, acıktın mı?
3: Acok beni ay. Banyo nerede?
2: Yukarıda, merdiven başında.
4: İyi akşamlar. Oo, maşallah, akşamcılık da var demek.
0: 40 yılda bir kadeh.
4: Ayıp ettiniz. Bizi davet etmek yok mu? Geldi mi? Geldi mi büyük misafirler?
0: Geldi. Salondalar.
4: Ya.

0: Ayrılıyorum.
1: Gene bağırıyor.
2: Zavallı kız, yediği bir şey dokunmuş olacak.
3: Al şunları evlerine götür. Allah kahretsin, başıma bela oldular. Hadi.
2: Annesi nasıl, uyanabildi mi?
3: O cadıyı ben ilaçladım, sabaha kadar horlayacak. Ama kızına ne oldu bir türlü anlayamadım.
2: Üzülmeyin canım.
3: Karışma sen! Hem o kadar söyledim, gene de zırt pırt gelip kafa ütüledin. Hadi, Yusuf'u topla.

0: Pauli'nin durup dururken bu hale düşmezdi.
1: Ay, ah midem. Ay.

0: gittiler mi?
1: Evet. Zorla bindirdik otomobile. Büyük hanım horluyordu, küçük hanım da inliyordu.
0: Yok, bırak alsın. Otur karşıma. Otur dedim. İçelim.
1: Ben nasıl içerim sizinle?
0: Çok kötü bir akşam geçirdim. Beraber iki kadeh içecek bir arkadaşa ihtiyacım var. Hadi, merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Bir şeyler yemez misin?
1: Teşekkür ederim efendim, yedim.
0: Neden rahat bırakmadın bizi?
1: Vazifemdi, elimden geldiği kadar.
0: Neyse, içelim.
1: Yine aynı masada oturmak, konuşmak, içmek... Ay!
0: Kötü bir şey mi?
1: Hayır, çok, çok mutluyum. Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: fena bir sancı mı?
1: Feci, yara gibi ağrıyor. Ay, ay. Anne!
0: Bu sana ders olsun. He?
1: Of, of başım çatlıyor. Mengeneler kerpetenlerle sıkıyorlar sanki. Ah, ay, ay, yara var midemde, ülser oldum. Belki de kanser. Zalim herif, ağrıdan geberiyordum da giderken uğurlamadı bile. Şu saate kadar telefon da etmedi. Ay ay ay ay ay. Ay, hoşlanıyorum ay, ondan ama gururum her şeyin üstündedir.
2: Biz yanık abalılar.
1: Ay ay ay ay ay.
2: Asil ve mağruruz. Paramız yoksa da haysiyetimiz var.
1: Ay ay ay ay ay.
0: Merhaba. günaydın demeye geldim. Ha? Günaydın dedim, gidiyorum.
1: Ay şey, abidim beyciğim.
0: Bana mı seslendiniz?
1: Görmüyor musun, hastalıktan dökülüyoruz. İnsan bırakıp da gider mi?
3: Sen benim sevgili nişanlım değil misin?
0: Vallahi abidin olarak afallamış ve çuvalamış durumdayım.
1: Haklısın yavrum.
0: Telgraf. Buyurun.
4: Kime?
0: Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
4: Burası Ali Bey'in köşkü.
0: Demek Hüdayi Bey köşkü sattı.
4: Onu bunu bilmem. Burası Ali Bey'in köşkü.
0: Neyse, şuraya imzalayabilirim lütfen. Telgrafta 11 numara yazıyor da.
4: Pazar akşamı oradayız. Bizi havaalanından al, Hüdayi. Deli midir nedir bu postacı? Evin eski sahibinin telgrafını bize verdi. Ali Bey yok mu?
5: Sokağa çıktı, ne yapacaksın?
4: Bugün cumartesi, izne çıkıyorum da. Gittiğimi kendisine söylersin değil mi?
5: Aha, güle güle git, güle güle gel.

0: gençlerim.
1: Kızım, yavrum.
0: Babacığım.
1: Döndün artık. Bir yerlere gitmeyeceksin değil mi?
0: Birkaç gün daha işim var baba. Sonra hep yanınızda olacağım.
2: Her şey tamam. Evleniyorum.
3: Ha, ne zaman?
2: Bugün, Yıldırım nikahıyla.
3: Ne?
2: Ne? Aysel nerede?
3: Bugün cumartesi, ya izne çıktı.
2: Ha, peki, ikiniz de hazırlanın. Nikah şahidimsiniz.
4: Siz Ali Güvenlioğlu, Aylin Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ali Bey, zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ali Bey, Aylin Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz dedim.

0: Ali Bey, size soruyorum. Aylin Hanım'ı Zevceli'ye kabul ediyor musunuz?
1: Hayır.

0: neredesiniz be? Niye karşılamadınız alanda? Hem ne bu halin böyle?
1: Vay vay vay vay vay başımıza gelenler.
0: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali nerede?
1: İçeride, içeride.
0: Bunlarda bir şey var. Başı bavulları içeri çabuk.
1: Peki.
0: Kimsin sen? Ne oluyor burada?
1: Allah.

0: Ne oluyor burada lan? Rahatınızı bozdum galiba. Havaalanına neden gelmedin? Ne bu rezalet?
1: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
0: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
1: Peki Ali Bey?
0: Ha, Ali. Ali bu evin uşağı.
1: Ben anlamıştım zaten. Oyunlasın devrisine de sahiyle herif seni. Utanma.
2: Senden nefret ediyorum. Yalan söyledin. Ben uşak parçası olduğunu gizledim. Defol. Defol buradan.
0: Hanım hanım, kimin evinden kimin uşağını kovuyorsun? Siz defolun.
1: Biz yanık abalalara hakaret ha? Yürü aile. Bir dakika daha duramam bu evde.
0: Bir dakika doldu bile. Gazlayın. Kabahatli sinema, senin gibi bulunmaz uşak nasıl kovulur? Hadi bavulları içeri al, elbiseni de değiştir.

0: Bu pirincin taşı ayıklanmaz. Beyefendi bizi korumadan biz kendimiz ayrılalım.
1: Böyle ansızın gelmelerine aklım ermedi. Yoksa bu Aysel kız Avrupa'ya telefon mu etti?
0: Saçmalama be!
2: Yalancı, aşağılık bir adamım ben. Bunun yüzüme vurmaya geldi.
3: Gitmem lazımdı ama gidemedim. Seni bekledim vedalaşmak için. Şimdi aynı hizaya geldiğim için itiraf ediyorum. O gece Aylin Hanım'a nasıl ilacını seni sevdiğim için verdim. Baş başa kalmanızı kıskanmıştım.
2: Aysel, haklısın. Haklısın. Senin gibi bir kız dururken...
3: Başın havadaydı. Önündeki direğe çarptın. Bu sana lazımdı, iyi oldu.
2: Benden... Uşaktan başka bir şey olamayacağını anladım. Artık burada kalamazsın. İyi kızsın. Kendine iyi bir kapı bul. Seni böyle bırakmazdım ama... Kim bilir, belki bir gün aynı yerde, aynı evde çalışırız. Aslında seni sevdiğimi o sarhoş olduğum gece anlamıştım. Ama bunu kendime bile itiraftan kaçtım. İki çıplak bir hamama yaraşırdık.
4: Ali efendi! Ali efendi gel, korkunu bulamıyor! Gel de ayrılma be!
5: Geliyorum hanımefendi.
2: Yolun açık olsun.

0: Aysel, bu zamana kadar ne yaptın kızım? Hizmetçilik yaptım.
1: Böylece hayatı biraz daha tanımış oldun.
0: Haklısın baba. Tam bir hayat dersi aldım. Uşak gibi yaşayan zenginler, zengin olmaya heveslenen uşaklar gördüm. Hayatta çok tuhaf şeyler oluyor. Yalnız bir şey değişmiyor. Aşk. Aşık olduğum adam bir uşakmış.
1: Uşak mı? Peki şimdi ne yapacaksın?
0: Onu seviyorum. Onunla evleneceğim. Bir uşakla mı? Unutmayın, söz verdiniz. Yoksa gene bırakır giderim.
1: Peki kızım, kiminle istersen evlen. 20 yaşında bir kızsın, hayatını kendin yaşayacaksın.
2: Kalamayacağım artık burada. Her yerde Aysel'in hatırası var.
3: Peki ne yapacaksın?
2: Elbet bir iş bulurum. Benim gibi eşe semer vuracak çoktur.
3: Aferin! Nihayet tanıdın kendini, a benim eşek kardeşim. Aysel'in kıymetini bilseydin ya.
2: Sen ne yapacaksın abi?
3: Anca beraber, kanca beraber.
2: Etme abi, benim için kendini harcama.
3: Bak Şilane, bir uşakla tecrübeli şoför arıyorlar.
4: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
12: Yakında çok paramız olacak ama.
13: Cemre babana mı güveniyorsun?
14: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
15: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
13: Günaydın anneciğim.
16: Günaydın.
17: Madem altın, koçum benim.
18: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
19: Hatıralar solmadan gel bana.
5: Sekreter olarak çalışmaya başlayacağım.

0: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
1: Abo, adın ne senin?
2: Sabahat.
3: Teneke teneke altınları varmış derler.
1: Vardır ya, vardır.
3: Nerede biliyor musun?
4: İşte bir bunu kimse bilmez.
1: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
5: Kapat kulübesinde.
1: Altınlarım! İmdat!
0: Bunlar hediye olsun.
2: Gözünüz aydın beyefendi.
1: Gözünüz aydın.
6: Yasemin'in tatlı aşkı. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
11: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül.

0: Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Kimdi seni vuranlar?
5: Görmedim.
4: Saklamakta fayda yok.
6: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
7: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
5: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
8: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
7: Arada bir namus krizi geçiriyor.
9: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
10: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
11: Kim bu kız?
5: Sokakta baygın yatıyordu.
8: Konuşursa başımız derde girer.
11: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
5: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
12: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
8: Görüşeceksin abinle.
12: Hayır, yapamam bunu.
8: Sen görüşeceksin.
12: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok çok güçlüler abi.
13: Yabancı birazdan TV4'te.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
1: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
0: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, yollara düşelim. Kim tutar seni?
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
13: Kasa.
15: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
20: Her gün kazandırır.
19: Lazım olduğunda hemen çekerim.
20: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
21: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
22: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: İyi günler. İyi günler efendim. Birinci sınıf bonservisli uşağım. Ortalık, temizlik, her türlü serviste üstüme yoktur. Daha önce çalıştığım yerlerden takdirler aldım. Buyurun bakın.
3: İşe başlayabilirsin.
2: Demek sen hizmetçi gibi görünüp bana en büyük kazığı attın. Hı hı. İçin için alay edip kim bilir nasıl eğlendin benimle. Dümenin neydi? Niçin hizmetçi oynadın bana?
3: Anlatırım. Çok vaktimiz olacak.
2: Bu arada bir dakika duranın yedi bayram sülalesini...
4: Hop, nereye?
2: Görmüyor musun Aysel, bu Aysel?
4: Malum. Ne olmuş Aysel olmuşsa?
2: Sen de biliyordun demek.
4: Fena mı ettim?
2: Sana da iyi olsun. Bir daha sana selam verirsem...
4: Uzatma be sersem.

0: Öperler mi?
1: Hadi öp.
2: Çekil diyorum abim, abi dinlemem.
3: Öf, tokadı basarım
0: ha. Ne yapayım ki emir kuluyum? İkinizin de şoförüyüm.
2: Anlamadım, nasıl ikimizin?
0: Sonunda istediğinden de güzelini, zenginini yakaladın kısmetli heri.
1: Ne duruyorsun? Seviyorum diye bağırsana. Yeri göğe inlesene.
3: Hadi lan, ne duruyorsun hala?
1: Beni sevdiğini söylemeyecek misin?
3: Ben...
1: Tamam, tamam, anlaşıldı. Bundan sonra sabah akşam söyleyeceksin nasıl olsa.
3: Aferin lan Turgut, çok iyi bir iş yaptın.
0: Aile saadetini gördün mü, muslukları açıyorum. İhtiyarladın mı nedir?
1: Bu nedir?

0: Varırım, bir şans da bana tanı.
1: Okuyacaksın sen.
0: Sen niye okumadın? Okuyup da ne olacak? O kadar hevesliydiysen niye bıraktın okulu?
1: Kim bakacaktı size?
0: Açlıktan ölmezdik ya. Bak abi, sen istesen de istemesen de kafama koydum bir kere. Bütün bu gençlik yıllarımı meteliksiz dünyanın tüm nimet...

0: Bunun kralı olacaksın. Niye? Niye beni yanına almak istemiyorsun?
1: Her an bir kurşun bitirir benim işimi. O zaman kim bakacak aileye?
0: Aile, aile, aile! Herkes kendi hayatını yaşıyor abi! Ben de yaşamak istiyorum!
1: Senin insan gibi yaşamanı istiyorum. Kanunsuz yola isteyerek mi saptım sanıyorsun ha?
0: Bırak bu evliya ağızlarını be! Korkma, işini almam elinden!
1: Sakın bir delilik yapmaya kalkma! Senin yerin burası, ailenin yanı! Bana bir şey olursa, sen bakacaksın anama, kardeşime!

0: Kimdi seni vuranlar?
1: Görmedim. Bilmiyorum.
0: Saklamakta fayda yok, biliyorsun.
1: Görmedim.
0: Vurduklarından biri öldü. Diğeri ağır yaralı. Sana tuzak kurmuşlar, arkadan vurmak istemişler. Rıfat Karan'ın fedaisi olduğunu biliyoruz. Konuş! Konuş! Konuş!
2: Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Ölüm tehdidi altında kendisini savunmak için ateş ettiği, hafifletici sebep olarak kabul edilmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 246. maddesi uygulanarak 3 sene 4 ay ağır hapsine kabili temyiz olarak karar verilmiştir.
3: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek. Ailesinin ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Bir dertleri olursa derhal bana bildirin.
1: Bir dakika bizi yalnız bırakır mısınız? Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin. Kız kardeşinin, ananın namusu senden sorulur.

0: yapıp anlaşmayı imzalatacak olursan vizon kürkü sırtında bil dedim.
1: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
0: Arada bir namus krizi geçiriyor. Boş ver. Tamam abi. Neticeyi bildiririm.
2: Dövdüm sövdüm çoğu zaman.

0: Ben yanlıştayım dedim. İki tane canımız var. Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi! Bundan sonra o itin adını ağzınıza almayacaksınız.
1: Eksik olmasın. Rıfat Bey her ay para gönderdi. Hatırımızı, ihtiyacımızı sordu. Ama başımızda erkek olmadıktan sonra korktum. Biraz da para biriktirdim sana. Çıkınca belki bir iş tutarsın. Birkaç kuruşun olsun dedim.
0: Kendini harcama ana. Ben daha ölmedim. Bileğim çelik gibi. Ya sen?
2: Okulu bıraktım abi. Bir konfeksiyoncuda çalışıyorum. Çok temiz yer abi. Çok da iyi para veriyorlar.

0: Geçmiş olsun. Hoş geldin Kadir abi.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Rifat Bey'i görecektim.
0: Haber vereyim.

0: Kadir geldi beyim.
1: Toplantıda dersin. Siz meşgul olun, yeri gösterin. Ben gerekeni yaparım.
2: Aslanım, koçum.
3: Çok iyi gördüm seni.
2: Gel bakalım, bir yere gidiyoruz seninle.
3: Ama ben Rifat Bey'i görecek.
2: Toplantıda şimdi, seni bize emanet etti.

0: Rıza Efendi'den anahtarı al. Şu karşıki yer.
1: Evet, güle güle giy. Cavit Bey o daha nicelerine layık diyor. Ne var senin? Ne bu surat be? Sırtın elbise, cebin mangır gördü. Oturduğun ahırdan bu saraya yerleştin. Yine de mırın kırın ediyorsun. Daha ne istiyorsun?
2: İnsan gibi yaşamak. Hayvan gibi satılmamak. Kirli işleriniz uğruna, vücudumu, benliğimi o iğrenç para babalarına sunmamak.
1: Akşam hazır ol.
0: İşte burası.

0: İki ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi. Bakalım yeni mesleğini beğenecek mi dedi.
1: Beni başından mı atmak istiyor?
0: Duygusallığa yer yok koca oğlan. Bu hayatın kanunu bu. Silahını kavrayan bileğin kadar seni dimdik tutan bacağın da sağlam olacak. Biri aksadı mı harcarlar seni. Sinek gibi ezerler.
1: Sağlamım ben. Kimi isterse çıkarsın karşıma. En sağlamını bozmazsan namerdim.
2: Ne Allah'ın çizdiği kadere, ne de bu hayatın kanununa karşı çıkabilirsin.
0: Sendeki yüreğe de bileğe de hayranız ama ne yapalım? Ne zaman başın sıkışırsa gel. Biz hayatta oldukça sırtın yere gelmez senin. Yarın Rıfat Bey tapuya gidip dükkanı senin üzerine yapacak. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun.

0: Hoş geldiniz abi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kahvenin ocakçısıydım. İki aydır işsizim. Sana çok faydalı olurum abi. İki aydır işsizim. Sağ ol abi, sağ ol.
1: Tanıştırayım Sezai Bey. Hülya Hanım.

0: Çay bir demli olsun.
1: Ersan da bugün çok şanslı yani. Her gün o kazanıyor. Şey diye.
2: Kim buranın sahibi? Kadir Bey. Çağır buraya. İşitmedin mi lan? Çağır dedik.

0: Oturun. Evet.
1: Biraz görüşsek.
0: Ne istiyorsun?
1: Baş başa konuşalım.
0: Kimseden gizlim yok. Neymiş?
1: Zorluk çıkarma lan Topal.
0: Kim gönderdi sizi? Kim gönderdi sizi lan?
1: Necmo. Arap Necmo.
0: Civardaki dükkanları haraca bağlamış diye işittim. Bir daha birini rahatsız ettiğinizi işitirsem, oyarım sizi ulan! İmraoğlu Kadir'in emri dersin! Ben şimdi, hadi defolun gidin buradan!

0: Neresi burası?
1: İşte öyle bir yer.

0: oldu sana? Hastaneye götüreyim seni.
1: Hayır. Yalvarırım, hayır.
0: O halde polise haber vereyim.
1: Hayır, hayır.
2: Kim bu kız?
0: Bilmiyorum. Sokakta baygın yatıyordu. Çok hasta.
2: Ama oğlum bir hastaneye götürseydin.
0: Ben doktor getiririm.
3: Durumu iyi değil. Ağır bir sinir krizi. Hastaneye kaldırılmalı. Yakınınız mı?
0: Hı hı.
3: Vücudunda yara izleri var. Polise bildirmek gerekir.
0: Gerekmez Kamil abi.
3: Şu ilaçları hemen alsın. Ben tekrar uğrarım. İyi günler.
4: Kız çığlık çığlığa kaçmış.
5: Zaten kaçmaya bahane arıyordu.
4: Gidebileceği yerler?
5: Her yere baktırdım. Yok.
4: İntihar filan? Hep canına kastedeceğini söylerdi.
5: Şu saate kadar polise intikal eden hiçbir şey yok.
4: Her tarafı arayın. Mutlaka bulmanız lazım. O bütün sırlarımızı biliyor. Konuşursa başımız derde girer. Ölü diri bulun.
1: Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Bırakın beni. Yalvarırım, bırakın beni. Arabalarınız da, kürkleriniz de sizin olsun. Paranız da sizin olsun. Bir şey istemiyorum sizden. Bırakın beni, bırakın beni.

0: yoksa mahvoluruz.
1: Evinden telefon ediyorum. Günlerdir uğramamış. Bakmadığımız yer kalmadı. Havaalanına adam yolladım. Hayri emniyette bekliyor. Hiçbir yerde yok abi.
2: Geçmiş olsun.
3: Beni bulduğunuzda gece sokakta bir şoför zorla tecavüz etmek istedi.
2: Anlatmaya mecbur değilsin.
3: Sabah yarı çıplak sokakta bulduğunuz bir kızın kim olduğunu sormayacak mısınız bana? Hastaneye polise götürmeyin diye yardım sizi. Merak etmeyecek misiniz?
2: Bütün gece sayıkladın. Sonra konuşuruz ha. Sen dinlenmene bak.

0: Buldunuz mu?
1: Arıyorlar abi. Evinde adam bekletiyorum. Ne mücevherlerini ne de parasını almış yanına. Bankadan gizlice sordurdum. Hesabından para çekmemiş. İzini kaybettirmek istiyor anlaşılan.
0: Ne yapıp yapıp bulacaksınız onu. Bütün sırlarımızı biliyor. Konuşacak olursa mahvoluruz.
2: Kadir Bey, evden haber geldi, hasta ağırlaşmış.

0: bunu beğenmiyorum. İnat etmeyin, hastaneye kaldırın. Geldiğimde beni öldürecekler, beni bırakmayın diye sayıklıyordu. Kim bu kız?
1: Bir yakınımın kardeşi. Bana emanet. Kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum Kamil abi. Mermin.
2: Buyur abi.
1: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver. Bu da sana. Kendine de istediğini al.
2: Sağ ol abi.
1: Sor bakalım, annemin bir ihtiyacı var mı?

0: Dün gece abinle konuşurken işittim. Kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Büyük iş adamlarına peşkeş çekilen bir sosyete olduymuş.
1: Rıza abi, demli bir çay çek.
2: Tamam.
3: Hoş geldin Kamil abi, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Bir kahve yaptırayım mı sana?
4: Çay içtim, sağ ol.
3: Ayrola.
4: Sizin evdeki kız konusunda konuşmaya geldim. Sen önemsemiyorsun ama hiç beğenmedim halini. Uzun zamandır bir bunalım geçirdiği belli. Bir tedbir almazsan sonra başına iş açar.
3: Ne gibi?
4: Sinir krizini üzerinden kolay kolay atamaz. Uğraşmak lazım, tedavi lazım. Bir arkadaşımın emaneti dedin, ona göre. Bir şey yapmasan bile hiç olmazsa o çevreden kurtar. Değişik yerlere götür, dolaşsın, kendini biraz unutsun. Sonra bir delilik yapar, mesul olursun. Benden söylemesi. Hadi iyi günler. 2 oz, 2 oz.

0: Nasıl, beğendin mi? Kardeşin almış bana. Diğerlerini de görmek ister misin?
1: Hayır. Eminim hepsi çok yakışacaktır. Ne yaptın bugün?
0: Mutfakta annene yardım etmek istedim, bırakmadı.
1: Sen ona bakma. İhtiyarlar biraz titiz olur. Yarın gezmeye götürsem seni. Seni görmelerinden mi korkuyorsun? Korkma. Kimse kılına dokunamaz seni. Sabah erkenden kaldırırım, tamam mı? İyi geceler.

0: Çocukluğumdan beri hayatta bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin gibi mert bir erkeğin eline düşmeseydim ne yapardım?
1: Yok canım.
0: Çok çok iyisin. Sözüm olacak, o alçak beni sattıktan sonra bir sürü erkek tanıdım. Paralı, şöhretli, kudretli erkekler. Erkek denilebilirse tabii. Ama senin gibi insan görmedim. Size getirdim efendim.
1: Görme. Sincap gibi tırmanıyor ağaç tepelerine. Alsana anne.

0: Nem var oğlum. Nen var senin. Niçin yatmadın?
1: Yatarım anne.

0: kabustan uyanmış gibiyim. Beni tekrar hayata kavuşturdun. Onların elinden nasıl kurtulurum, nasıl kaçarım bilmem. Ama beni öldürseler de... hiç olmazsa... hayatımda birkaç gün mutlu yaşadım diyebilirim.
1: Artık dokunamazlar sana.
0: Tanımıyorsun onları.
1: Ama onlar beni tanır. 3 sene evvel... yani ayağıma kurşun yemeden... onların dünyasına belaydım ben. Yoksa doğuştan topal mı sandın beni?
0: Yemin ederim ki öyle demek istemedim.

0: Bütün gece dolaştın durdun buralarda. Neden var senin?
1: Yok bir şey mi? Gel çıkalım. Güneşin doğuşunu seyredelim. Sonra da Allah kerim.
0: Ama işin.
1: Hadi hazırlan.

masaj yapayım mı? Ne olur bırak kendini. Serbest bırak kendini. Daha serbest.

0: Yanlış bir hareket mi yaptın?
1: Acıyarak bakma bana.
0: Yanılıyorsun.
1: Acıyarak bakma diyorum.
0: Yemin ederim. Yemin ederim yanılıyorsun.
1: Kaç kere o bakışı yakaladım gözlerinde.
0: Özür dilerim. Seni kırmak istemedim ama yanılıyorsun.
1: Kimsenin merhametini istemiyorum.
0: O zaman kadından hiç anlamıyorsun.
1: Kadınlarla her yattığımda silah vardı yastığımın altında.
0: Belli. Eğer kadından birazcık anlasaydın, sana bakışlarımda çok ama çok başka duyguların saklı olduğunu anlardın.

0: Nereye anne?
1: Bu evden gidiyorum.
2: Kusturdun mu sen?
1: 3 sene hapiste yattın. Seninle utanmadım. Hep iftihar ettim oğlum. Ama bu ev benim evim. Burayı ile bir yuvası haline getireceksen...
2: Yeter be! O kız senin gelinin olacak.
1: Asla!
2: Olacak! Evladınım ben senin. Babam ben bacak kadarken öldü. Hepinizin yükünü ben sırtladım. O silahı elime isteyerek mi aldım sanıyorsun? Her Allah'ın günü bıçaklara, kurşunlara karşı severek mi yürüdüm? Kimin için yaptım ha? Senin için, kardeşlerim için. Hayatımda tek bir kız arkadaşım olmadı. Kadını genel evde tanıdım. Şimdi hayatımda ilk kez bir kızı sevdim ana. Çok sevdim. Onu çok seveceksin. Kızım diyeceksin. Çıkma karşıma, ne olur ana.

0: Nişan filan anlamam ben. Hemen bugün muameleye başlayacağız. Annemi, kardeşimi yalnız bırakmak istemem. Beraber otururuz. Para veririm, istediğin yeri, istediğin gibi döşersin. Hı? Nermin'le çıkın çarşıya. Hazırlık için bir şeyler al. Üst baş al kendine. Bak, bir şartım var. Böyle bembeyaz, uçuşan bir gelinlik giyeceksin nikahta.
1: Beyaz gelinliğe layık değilim ben.
0: Hiç itiraz istemem. Şart bu. Tamam? Tamam?
2: Bugüne kadar bankadaki hesabından 10 para bile çekmemiş. Evine uğrayıp bir şey de almamış. Ne oldu bu kıza be? Beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. İntihar edecek olsa bugüne kadar bulunurdu.

0: Kim? Evet. Buldun mu? Nerede?
1: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim. Ayhan'ın eski mahallesinde bir eve girdi. Ayhan'ı gönder bana abi. Şu köşedeki ev. Olamaz. Ne var? Tanıyor musun evdekileri? Bizim ev.
0: Sizin ev mi?
1: Hı hı.
0: Nasıl olur?
1: Bakkaldan sordum. Bir müddettir orada kalıyormuş. Akrabamız diyorlarmış soranlara.
0: Tanıştırmış mıydın onu ailenle?
1: Hayır.
0: Abin?
1: Tanımıyordu ki.
0: Görüşeceksin abinle.
1: Hayır, yapamam bunu.
0: Sen görüşeceksin. Kızı iyilikle bize teslim etsin. İsterse paraca da anlaşırız. Sadece kayıtsız şartsız bize teslim edecek. Zorluk çıkartacak olursa bizden bahset. Bit gibi ezeriz. Çekinme söyle. İkisine de yazık olur.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Görüşmemiz lazım abi.
0: Defol! Defol lan!
1: Elçi olarak geldim abi. Yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu abi?
0: Kimseden saklım yok benim. Ne söyleyeceksen söyle. Kimden korkuyorsun? Tuzağa düşürdükleri kızları şuna buna peşkeş çekip milyarlık iş çeviren efendilerinden mi? Hülya için mi yolladılar seni? Hadi konuş! Konuş! Neymiş istedikleri, neymiş?
1: O kızın peşini bırak abi.
0: Ne olurmuş bırakmazsam?
1: Benden istediğin kadar nefret et. Beni ölmüş bil. Ama ne de olsa kardeşiz biz. Etle tırnak gibiyiz abi. Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi. Başa çıkamazsın onlarla. Bit gibi ezerler seni. Varırım, dinle beni. Bırak o kızı. Bak abi, Hülya karşılığında seninle anlaşmaya hazırlar. İstediğin kadar para...
0: Söyle o köpeklere, o kız benim karım olacak!
1: Hayır! Yapamazsın! O benim nişanlımdı!
0: Sendin ha onu tuzağa düşüren! Sendin ha onu para babalarına satan! Seni kardeşimsin demem, öldürürüm! Allah'ıma, kitabıma öldürürüm lan! Şimdi defol buradan! Defol, defol!

0: Sonunda böyle olacağını biliyordum. Benim için kaçış yolu olmadığını biliyordum.
1: Bırak çocukluğu. Kimse bir şey yapamaz sana.
0: Bilemezsin onları.
1: Her şey bitti kızım. Bütün o günler bir kabustu. Geldi geçti. Yarın bembeyaz gelinliğin içinde yeni bir hayata başlayacaksın. Bundan sonra sadece mutluluk var ikimiz için. Hadi. Hadi sil gözyaşlarını. Gül biraz.
2: Ölüm fermanını kendi imzaladı.
3: Ne demek bu?
2: Hayatta kaldıkça her zaman tehlike bizim için.
3: Evlenecekler. İkisi de geçmişlerini unutabilirler.
2: Delisin sen. Evleneceği adam senin kardeşin olabilir. Ama bir zamanların en tehlikeli fedaisi, eli silahlı gangster. O kardeşine bizim işten bahsetmeyecek mi sanıyorsun? Çoktan anlatmıştır ah bilir. Bir gün karşımıza dikilip şantaj yapmayacağını kim temin eder? Yapacaktır. O bin kere daha tehlikeli olacaktır bizim için. Temizleyeceğiz. İkisini de.
3: Benden isteme bunu. Kardeşim o benim.
2: Budala!

0: Kaç senedir yüzünü görmediğin, senden nefret eden bir kardeş!
1: Ekmeğin o mu veriyor seni? Herkes kendi hayatını yaşar. Bu genç yaşında dünyanın parasını kazanıyorsun. İleride bir gün belki benim yerimi bile alırsın. Ne faydası var o ite sana?
2: O benim kardeşim diyorum.
0: İdi! Kardeşin idi!
1: Akıllı bir gençsin sen. Sana güveniyorum. Tamam mı? Tamam mı?

0: Sağ ol. Vallahi yastıklar koyacağız.
1: Çok sevindim abi.
0: Tebrikler abi. Kutlarım abi, kutlarım.
2: Sağ ol.
0: Allah mesul etsin.
3: Öğleden sonra sizi mutlaka beklerim abi. Ben eve gidip Hülya'yı alacağım. Siz de kapayın dükkanı. Ya gelmezseniz bozulurum ha. Hardik Usta geliyorsun değil mi?
4: Tabii abi.
3: Hı, iyi.
5: Alo, kim? Şimdi çıkıyordu. Kadir abi, telefon.
2: Çıktı da çıktı.
5: Çok önemliymiş, hayat memat meselesi diyor.
3: Alo.
6: Abi, abi ben Ayhan. Yalvarırım dinle beni abi. Abi! Abi! Alo, işitiyor musun beni? Vuracaklar. Abi ikiniz de vuracaklar. Ne olur inan bana abi.

0: Gelinler ağlar.
1: Ah canım benim.
0: Sağ ol.

0: Vuranları görmedin mi?
1: Hayır.
0: Kim vurmak isteyebilir ki?
1: Bilmiyorum.
0: Şüphelendiğin biri yok mu? Hı? Kardeşinin cesedini de göstermişler sana. Bir telefon kulübesinde delik deşik etmişler. İki cinayet arasında bir ilişki kurulamaz mı sence?
1: Bilmiyorum.
0: Bak oğlum, suçluları yakalamamız için bize yardımcı olman lazım.
1: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidebilir miyim?
0: Tabii, gidebilirsin.

0: Ay, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur, bir vişne iç.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
9: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.

0: Siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanır?

0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle? Çabuk dön ne olursun.
0: Gene bir hafta kalırım.
1: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
2: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
3: 9 sene hapse mahkum edilmişti.
1: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
2: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
1: Babası alamayacak çocuğu senden.
3: Demek ölü doğdu çocuğu.
2: Maalesef.
4: Neden evimiz yok bizim?
5: Sevdim
4: ablacığım.
5: Babam nerede benim?
2: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
5: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti.
3: Topal bir herif mi?
5: Evet baba.
2: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
6: Sezercik Aslan Parçası yarın 18'de TV4'te.
7: Carrefour markalı ürünlerle doğru fiyat ve doğru kalite lafta değil, rafta. 2,5 kilogram Carrefour Osmancık pirinç 139 lira, 5 kilogram Carrefour buğday unu 107 lira 50 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
9: Bakın.
10: Tam da leslik.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: O çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
14: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
6: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
14: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
6: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem yarın

0: 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
2: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy,
14: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
14: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
14: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
14: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
17: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
16: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
17: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
18: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
19: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
20: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
21: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
22: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Şırk. Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam. Ben
1: artık anladım. Üçkiden
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira. İster tek tek, ister toptan, Bizim
2: Toptan. Hayatım, hı-hı, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
1: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
6: Carrefour markalı ürünlerle doğru fiyat ve doğru kalite lafta değil, rafta. 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 389 lira. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'sa ya.

0: Başlar emrinde, bilesin.
1: Sağ ol abi. Kendi işimi kendim görürüm. Sadece Recai kardeşten bir ricam olur.
0: Tabii, ne istersen söyle, çekinme. Sen bizim evladımızsın. Allah sabır versin.

Gözükmek istemiyorum onlara. Adım adım takip edeceksin itleri. Cavit köpeği kendini emniyette hissedecek. Bana bulunduğu yeri bildireceksin. Kahvede telefonunu bekleyeceğim.

0: etme oğlum.
1: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
0: Acemse emanet.
1: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
2: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
1: Düğme ve toplu iğne.
3: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanımasın.
1: Sen işine bak.
2: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
1: Nasıl, buraya alışabildin mi?
2: Çalışıyorum efendim.
4: Kızım evine dön. Annen ve ben çok pişmanız.
5: Hani bu sabah telefon edecektin?
6: Yeni kalktın da. Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
2: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
6: Kızım, yavrum.
3: Vay başımıza gelenler.
0: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali'ni de.
2: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
0: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
7: Bulunmaz Uşak, birazdan TV4'te.
8: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
9: Oo, mükemmel.
8: Olaysın Gemini.
10: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lo'da sizi bekliyor. Siz de Lo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
11: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 21-26 Mayıs tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma. Teknoloji Teknosa'da
12: güzel. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
16: Yakında çok paramız olacak ama.
17: Cemre babana mı güveniyorsun?
18: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
19: Kim yiyecek, bunları yiyor.
17: Günaydın anneciğim.
20: Günaydın.
21: Madem altın, koçum benim.
22: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
23: Hatıralar solmadan gel bana.
17: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
24: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
21: Abo, adın ne senin?
17: Sabahat.
25: Teneke altınları varmış derler.
21: Vardır ya, vardır.
25: Nerede biliyor musun?
22: İşte bir bunu kimse bilmez.
21: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
22: Kapat kulübesinde.
21: Altınlarım! İmdat!
24: Bunlar hediyem olsun.
17: Gözünüz aydın beyefendi.
24: Gözünüz aydın.
7: Yasemin'in tatlı aşkı. Yarın 16.15'te TV4'te.
26: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
28: Hesap.
27: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
28: Hesap kurdu.
10: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lo'da sizi bekliyor. Siz de Lo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
2: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
4: Sen de bakıma katıl.
3: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion.

0: 9 lira.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
8: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... ...yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim... ...bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
15: Sadece durula.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle... Her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo vallahi.
19: Sen de sadece Duru'la.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Süper Kumbara başlıyor.
21: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
23: Kral Şakir.
24: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte.
24: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
0: Zaten benim ilgi alanımdır. Sen bir biç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
18: Botanik.
3: Abacus.
19: Kasa.
25: Marul.
26: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
27: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
28: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
29: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
30: İkisi birlikte çok iyi.
31: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
32: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
33: Özellikle akşamları çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
2: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
33: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
2: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
33: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
34: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
35: Tabii.
36: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Tam da leslik.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
10: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
9: Her adımda yeni bir mekan.
10: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
9: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
10: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
9: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
10: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
9: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Beyefendi, beyefendi. Saat 8:30. Beyefendi. Beyefendi.
1: Uyandım, uyandım.
0: Geç kalıyorsunuz, hemen kalkın lütfen.
1: Haklısın, demin de uyanmıştım ya. Ah, gene içim geçivermiş. Sen de uyansana, düşüklesene ben.
0: Hanımefendi de kalksınlar, 10:30'da randevuları var, ancak hazırlanırlar.
1: Hadi kalksana, bıraksana, akşama kadar uyuyacaksın, kalk.
2: Ah, yok, ben yürüyeceğim.
0: Günaydın baba. Gazeteleri kahvaltıdan sonra okursunuz. Kahvaltıdan sonra önce pasaportları hazırlayın, dövizinizi cebinize koyun. Sonra diğer işlerle uğraşın.
2: Ha ya, doğru söylüyor.
1: Bulunmaz uşaksın ulan Ali.
0: Ha. Bugünkü yemek listesi, hemen alışverişe çık.
3: Hemen, şimdi.
0: Hayrola Turgut abi? Canın sıkkın gibi.
4: Bizim senin gibi keyfimiz yerinde değil.
0: Konuşturma be Turgut abi. Şen göründüğüme bakma. Önümde hazır olduracak ayılara uşaklık ediyor.
4: Haklısın vallahi. Duruşun bile haza beyefendi.
0: Öyleyimdir.
4: Her halinden asalet akıyor.
0: Beyefendi gitmek üzere. Kalk abicim, seni arabanın başında görsün.
4: Sağ ol.
5: Turgut, gidecekler mi bugün?
0: Öğleden sonra.
5: Nereden ismiştir akıllarına bu seyahat?
4: Usuldenmiş, adettenmiş. Lüks bir şekilde zengin ve de konforlu yaşadın mı, ille de Avrupa görecekmişsin.
5: Ya, kim vermiş bu aklı Hüdayi beyimize?
4: Çevresi, muhiti. Bizim Ali kardeşimiz de körüklemiş, gidin elbet demiş.
5: Tamamdır öyleyse. Ali'nin izni olmadan abdesthaneye bile girmemişler bugüne kadar.
1: Kör düğüm oldu, kör düğüm. Bağlayamıyorum işte, medeniyet kullanıyormuş. Hay Allah!
0: Beyefendi, müsaade edin, ben bağlarım.
2: Çekil önümden, çekil!
1: Kadın, yaz günü bu post giyilir mi hiç he? Ne demek?
2: Giyinmezsek zengin olduğumuzu nasıl anlattıracağım?
1: Hay Allah'ım, çok defol! Şimdi gelsin de ya benden ha!
0: Bana kalırsa kıyafeti pek güzel beyefendi. Düşünün ki akşam yemeğinde Zürih'te olacaksınız. Söylediğiniz kıyafetle Firdevs Hanım'ı görseler size ayıplarlar.
1: Öyle mi?
0: Gene de siz bilirsiniz. Fazla karışmak haddim değil ama.
1: Ne demek? Sağ boşuna mı ayda 8.000 kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum.
0: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
1: Ben Hüdayi yaylacıyım. Erazi, ekin işinin, ticaretinin en vani basör emma ve lakin kibarlık mesleği sana ait bir şey.
0: Müdür beye gerekli talimatı verdiniz mi beyefendi?

0: Lan müdür.
1: İyi günler beyefendi. Buyurun, emredin.
0: Lan müdür. Biliyorum, biz Avrupa'ya gidiyoruz. Ali oğlum, hine acette paraya sıkıştı mı? Derhal vereceğim lan!
1: Merak buyurmayın beyefendi. Hayırlı yolculuklar. Hangi şehre giderseniz bana bildirmeyi unutmayın lütfen.
2: Nerede Gülsü'de?
0: Dur. Şoförün, ahçının, bahçıvanın senin gelecek aylıklarınız. Gayrı hep sana emanet.
1: Merak etmeyin efendim.
0: Ha, ben Sururi Bey'in kokteyl ziyafetine davetliydik. Telefon et, durumu anlat.
1: Peki efendim, bir de çiçek gönderin.
0: Balın sağlıcak lan!
1: Bir dakika beyefendi, pasaportları masanın gözünde unutmuşsunuz.
0: Şu melekleri akşamdan cebime koy demedim
2: mi? Adam da kafa bırakmıyor ki.
0: Ay kafana bak, yiyeceğim senin kafana. Unutmuşuma bak, unutmuş.
2: Unutmuş işte.
0: Bulunmaz uşaksın Ali, eşim menendin yok. Sen olmasan ne yapardık he?
1: Sağ olun.
0: Kalın sağlıcakla, çek Avrupa'ya.
1: Kahvaltımı salonda yapacağım. Hadi. Açık koy çayımı.
3: Bey gibisin, neme lazım, yakışıyor da.
1: Çok konuşma. Bu ekmekler soğumuş, yeniden ekmek kızart bana. Ha, etrafı düzeltin. Şu resimleri de değiştirin.

0: Tamam beyefendi.
1: Geç şöyle.
0: Bağışını beyefendi.
1: Konuşma geç.
2: Gittiler şükür. Fotoğraf makinelerini unutmuşlar. Birbirlerine girdiler. Uçağa zor yetiştik.
1: Çek elini. Sen de geç şöyle bakayım. Hadi lavabo ayıktan hoşlanmam.

0: Halinizi biliyorum. Hepiniz memleket hasreti çekiyorsunuz.
1: Sağ ol.
0: Birer ay izinlisiniz.
2: Yavrum.
0: Doğru memlekete. Karılarınızı, çocuklarınızı görün.
1: Sağ ol bey.
2: Teşekkür ederim. Allah ne muradınız varsa versin.
0: Tamam, anlaşıldı. Hadi marş. Hadi bakayım, hadi.
3: Ben de aylığımı rica ediyorum.
4: Ben de.
0: İkinizin de aylığı borç olarak bende kalacak. Birikmiş paralarınızı da rica ediyorum. Fazlasıyla, faiziyle iade edeceğim.
3: Gene bizi uyutuyorsun.
0: Az mı konuştuk seninle? Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu. Bacaklarımı milyonlara uzatmanın tam zamanı geldi. Karıların, kızların, elmaların, muzların en şekerlisini bu kardeşiniz yiyecek.
3: Ben bu işte yokum arkadaş.
4: Ben de yokum.
0: Kaçamak yok. Abilerinizi gösterip ikiniz de avantanızı alacaksınız. En büyük patron benim bundan böyle. Muhteşem bir köşk. Aşçıların kralı, şoförlerin padişahı. Bir eksiğimiz var arkadaşlar. İşlerimizi yapacak bir hizmetçi lazım. Turgut, hemen kağıt kalem çıkar. Yaz Turgut. Hizmetçi aranıyor. Bekar bir beyin evinde çalışmak üzere...

0: Şoför sağ sapınız lütfen. Nereye gidiyoruz? Tüccar Suri Bey'in davetine.
1: İyice sapıttın, tanıyor musun adamı?
0: Yok, hayır. O da beni tanımıyor. Bizim Hüdayi Bey gibi dangalağın biri. Hava atmak için evinde zengin iş adamlarına parti veriyor. Ben de zengin ve meşhur tüccarlardan Ali Güvenlioğlu olduğuma göre...
1: Yapma oğlum, bir tanıdık çıkar, rezil olursun.
0: O tehlikeyi de göze alacağız. Sururi Bey'in evi.
2: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim.
3: Bu da kim acaba?
4: Bilmem, kim bilir nerede tanıştık. Çok kibar birine benziyor.
3: Bu ara ömrümüz tanışmakla geçiyor. Hepsini birbirine karıştırıyordum.
4: Belli etme, rezil olmayalım.
3: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: O şeref bana ait.
3: Aman efendim, rica ederim.
0: Nasılsınız hanımefendi?
4: Çok mersi.
0: Geciktiğim için özür dilerim.
4: Önemli olan gelmeniz.
0: Bilirsiniz idare meclisi toplantılarını, hem uzar hem sıkar.
3: Bilmez miyim efendim, bilmez miyim?
4: Bir kadeh bir şey almaz mıyım?
0: Zeytin hanımefendi.

0: Grand Havana.
1: Hiç bu kadar güzel içki içmemiştim.
2: Affedersiniz, nereden tanışıyoruz?
1: Sururilerin dostları birbirlerinin de dostları sayılır.
2: Haklısınız ama gene de adınızı öğrenmek isterdik.
1: Ali Güvenlioğlu, fabrikatör.
2: Çok sevindim.
3: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
1: Zincir, düğme ve toplu iğne.
3: Ooo, çok güzel. Ben tirajda yanık aba. Kızım Aylin.
1: Ha, yoksa şu yanık aba ticaret ve sanayi kuruluşu size mi ait?
3: Evet, kocamın ölümünden beri ben idare ediyorum.
1: Sizi tanıdığıma gerçekten çok memnun oldum. Ah. Çok sevindim.
3: Rica ederim.

0: Hiçbir kadına bu kadar yakışmaz.
1: Bilmem, ben alışamadım bir türlü.
0: Parmaklarınız da parmaklarınız da öyle güzel ki yüzüklerinizi değerlendiriyor.
1: Sizi dinlemek çok zevkli Ali Bey.
0: Benim için de sizi seyretmek çok zevkli.
1: Ay, susun, çabuk heyecanlanırım ben.
0: Bir içki alıp geliyorum.
2: Neler konuştunuz kız? Sülük gibi yapışmıştı sana.
1: Gözlüğümü beğendi. Bana çok yakışıyormuş. Adresimi aldı. Evet. Telefon numarasını verdi.
2: Bekar mıymış?
1: Evet.
2: Hem yakışıklı hem zengin. Tam sana göre. Bırak o abidin salağını, böyle biriyle evlen.
0: Çok zarif, çok cici bir kızınız var.
2: Tahsillidir de. İşletme fakültesini bitirdi.
0: Ben işletmeyeyim.
2: Ne kadar da esprilisiniz. Fakat çalışma hayatını sevmiyor. Bütün isteği evlenmek. Evinin kadını, çocuklarının annesi olmak. Ya.
0: Gerçekten kutlarım kendisini.
2: Siz de bekarsınız demek.
0: Şimdilik.
2: Tam evlenecek çağdasınız değil mi Aylin?
1: Bilmem, öyle herhalde.
3: Merhaba. Nasılsın Aylin?
2: Tanıştırayım. Ali Güvenlioğlu beyefendi. Fabrikatör. Bu da abidin.
0: Memnun oldum.
3: Aylin'in sözlüsüyüm.
0: Öyle mi?
3: Ya öyle.
2: Kendi aralarında öyle bir şey konuşmuşlar. Ben katiyen istemiyorum.
3: Şuraya bak. Nasıl istemiyorsunuz? Daha dün gelecek hafta nişan yapalım demiyor muydunuz siz?
2: Neler saçmalıyorsun sen? Anlaşmazlık olacak. Biz ailenin bir arkadaşından söz ediyorduk.
0: Müsaadenizle ben bir içki alayım.
1: Tabii. Nişanı da nereden çıkardın?
3: Ya ne oldu bu akşam sizlere böyle?
1: Elinin kör oldu. Ay yeter artık. Git başımdan.
3: Kendine gel Aylin. Bu kadar da fazla artık. Gidiyorum öyleyse.
2: Ay, gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah.
1: Çek arabanı.
2: Pis.
0: Güzelliğinize.
1: Sıhhatinize.
3: Sen içeride iş tut, biz kapı önlerinde ağaç olalım.
0: Yaşadık baba, yaşadık. Bir ana kızla tanıştım, ben diyeyim 5 milyon, sende 15 milyonları var. Komşuda düşer, tabii ki sana da düşer. Nerede o günler? Kızın adı Aylin. Beni görünce mayıştı, feleğini şaştı. Tahsilli de
3: bunlar zengin kısmıdır. Saati saatine uymaz, bakarsın cayıverir.
0: Amma yaptım be baba.
3: Hemen desteği izdivacınıza talibim deseydin.
0: Amma falso be baba. Kulağını aç da beni iyi dinle. Aylin'in kendi gibi dört gözlü bir sözcüsü var. Ben, yani fabrikatör Ali Güvenlioğlu piyasaya çıkınca herifi apar topar paketlediler.
3: Dördüncü viteste gidiyorsun bakıyorum.
0: Her türlü adres ve telefon mevzuatı konuşuldu. Yarın öğle yemeğini Boğaz'da baş başa yiyoruz.
2: Ali Güvenlioğlu, zengin ve asil. Zincir, düğme, toplu iğne sanayi sahibi.
1: Hem de genç ve yakışıklı.

0: Abidinin işi bitmiştir. Gelecek olursa kovarsın.
1: Hem de tekmeyle.
0: Bugün buluştuğunuzda göster kendini. Gene miskinlik, aptallık eder, bu yağlı kuyruğu da kaçırırsan parçalarım seni.
2: Merhaba. Günaydın. Yeni bir araba aldım. Tecrübeye çıktım. Sizleri almaya geldim. Kilyos'ta bir balık yer miyiz?
0: Dün gece anlatamadık galiba. Aylin seni istemiyor. Anlamadın mı hala?
2: Ne oldu size? Niçin değiştiniz anlamıyorum. Yahu haftaya nişan dediniz, şimdi de kovuyorsunuz.
0: Sana verecek kızım yok benim. Defol diyorum sana. Hadi yürü bakayım kızım, kalk yürü.
2: Ama ben seviyorum Aylin'i. Yarım milyon nakit verecektim. 1 milyon olsun.
0: Git fakirleri sevindir. Parayla evlat satmıyorum ben. Defol.

0: Buyurun.
1: Hizmetçi aranıyor diye gazetede bir ilan vardı da.
0: Tamam tamam burası. Buyurun geçin içeri. Şurada bekleyelim. Oturun şöyle. Bey neredeyse gelir. Yemek pişirmesini bilir misiniz?
1: Ama siz aşçı aramıyorsunuz ki.
0: Gazetede yemek pişirmesini bilen bir hizmetçi aranıyor diye yazmıyor mu?
1: Yok.
0: Ulan Ali senin alacağın olsun.
1: Ali kim?
0: Kim olacak? Şey, bey, bizim beyefendi.
1: Siz beyefendiden olan diye mi söz edersiniz?
0: Bizim beyefendi çok samimiydi de ondan. Gazetedeki ilanı görmüş, hemen gelmiş efendim.
2: İsminle senin?
1: Aysel efendim.
0: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim, kanı mısın?
3: Sen işine bak, ukalalık istemez. Nasıl iş yaptığını anlamak için önce seni tecrübe edeceğim.
1: Karşılıklı, ben de sizi deneyeceğim.
3: Sen de beni deneyeceksin demek.
1: Belki de iş ağır gelir. Memnun kalmazsam çalışmam.
3: Bak sen.
1: Bu zamanda hizmetçi nerede? Hem de benim gibisi. Bir iki hafta deneriz birbirimizi. Baktım ki olmadı, ayrılırım.
3: Olur, hele bir işe başla bakalım.
1: Paramı 15'ten 15'e alırım. Cumartesileri izni çıkarım. Gece yarısından sonra da çalışmam. Evet, kim gösterecek odamı?
0: Ben göstereceğim, peşimden gel.
3: Güzel.
4: Yumurtalar iyi haşlanmamış. Gazeteler nerede?
3: Şimdi beyefendi.
4: Arabayı da temizle yıka.
3: Şu fiyakaya bak. Ulan neredeyse ben bile inanacağım milyonerliğine.
2: Bu kararlığı bırak arabayı hazırla. Aylin Hanım'la buluşmaya gideceğim.
1: Babam öldüğünden beri işlerimiz memurların müdürlerin ellerinde.
2: Ya. İzin verirseniz ben yardımcı olmak isterim.
1: Sahi mi? Ah ne kadar iyi olur. Birbirimize daha yakın oluruz.
2: Yakın oluruz tabii.
1: Dün gece seni düşündüm hep.
2: Ben de.
1: Ay inanamıyorum, aşık oluyorum galiba.

Doktor tavsiyesi. Başımın üstünde ağırlık olursa tansiyonum hafifliyormuş. Garsonu çağır, hesabı öde lütfen. Biraz dolaşalım.

0: Ne yapıyorsun böyle ya?
1: Bizim beyefendinin uşağına benzettim şu adamı.
0: Uşak kısmının böyle yerde ne işi var? Sarhoş musun nesin? Hadi kalk gidelim.
2: Söylediklerimi can kulağıyla dinle. Çocuk hem yakışıklı hem de milyoner. Abidin gibi hem aptal hem de zürt değil.
3: Ay anladım anne.
2: Ben bir kere daha söyleyeyim de ne olur ne olmaz. Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Babanın mirası bıraktığı borçları karşılamıyor. Yakında hepsi satılacak, beş parasız kalacağız.
3: Biliyorum anne.
2: Sen gene bil. Ne yapıp yapıp herifi bir an önce evlenmeye razı etmelisin. Bu müflis durumumuzdan ancak onun milyonlarıyla kurtuluruz. Yoksa sürünürüz, anladın mı?
3: Evet anne.
2: Bütün iş nikahı kıyana kadar.
3: Ondan sonra?
2: Ondan sonra durumu açıkça anlatacağız. Ağlayıp ayılıp bayılacağız.
3: Boşanmaya kalkışırsa, yalancılar, namussuzlar diye üstümüze saldırırsa?
2: Bütün iş sende. Aşık edeceksin herifi kendine, o zaman boşanmaz. Birkaç milyon sızdırırsın, bütün ipotekli mallarımızı kurtarırız.
4: Lokantada herifi karşımda görünce fıttırdım. Gelip de konuşacak, uşak olduğum ortaya çıkacaktı. Sonra ayıkla pirincin taşını.
1: Öyleyse pek ortalara çıkma. Bir aksilik daha olmasın.
5: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Nasıl, buraya alışabildin mi?
5: Çalışıyorum efendim. Başka bir emriniz var mı?
4: Bana sorma. Etrafına bak, kendin gör.
5: İşe kaçta gidersiniz?
4: Çalışmıyorum. Tatildeyim. İşlerimi memurlarım görüyor. Ha, bir ihtiyacın varsa Turgut Bey'e söyle, avans versin. Cumartesi günleri izinlisin. Buraya arkadaş, akraba falan getirmek yok.
5: Alo? Sizi istiyorlar.
4: Alo! Ben Ali. Hı? Merak mı ettin? Hiçbir şeyim yok. Demir gibiyim.
3: Öyleyse yarın saat 10'da şeye gel. Kulübe gel, tenis oynarız.
4: Olur olur. Gelirim. Büyük mutluluk duyarım. Bay bay bir tanem. Ben de öperim. Yandık. Tenis oynayacakmışız. Yandın ki ne yandın? Ulan tenis oynamak kim sen ki?
5: Ben öğretirim size. Hem de çabucak öğretirim.
4: Bak sen. Tenis de biliyorsun demek. Nereden öğrendin? Askerde mi?
5: Çalıştığım evlerde öğrendim.
4: Pek marifetlisin maşallah.
5: Tecrübesi bedava. Para da almam sizden. İnsan bu kadar zengin olur, böyle bir çevrede yaşar da bu yaşa kadar öğrenmez mi?
4: Etme ukalalık!
5: Beyefendi iyi hoş ama pek çapkın galiba.
4: Genç, yakışıklı, paralı, o çapkın olmayacak da ben mi olacağım?
5: Seninle de pek içli dışlı. Şoförü gibi davranmıyor.
6: Buyurun. Yok kızım. Bir arkadaşına gitti. Ne zaman mı döner? Bir şey söylemedi. Güle güle. Ne söyleyeceğim?

0: Gelmiş şaşırdım. Bıktım artık Ayşe'nin arkadaşlarına yalan söylemekten. Bir daha telefonu ben açmayayım diyorum, dayanamıyorum, geri açıyorum.
1: Bu zamanda zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte. Ayşe 3 gündür meydanda yok.
0: Haklısın karıcığım, hata ettim Ayşe'le baskı yapmakla. Kızı iyi bir çocuktu, hem de zengin. Evlenirler, mesut olurlar dedim.
1: Paraya ihtiyacımız mı vardı? Ya geri dönmezse?
0: Aklına kötü şeyler getirme. Polise haber verdim, her tarafta arıyorlar. Neredeyse bulurlar.
1: Allah'ım sen koy, sen bize bağışla yavrumu. Raketi şöyle tutacaksınız, bilek çok gevşek olacak. Aşağıdan yukarı doğru vuracaksınız. İşte böyle. Harika oynuyorsunuz.

0: Hoş geldiniz.
1: Niye kapıyı geç açtın?
0: İş yapıyordum, duymadım.
1: İş yapıyormuş. Bunlar avucumun işi gibi bilirim. Ya roman okur, ya süslenir, ya da uyurlar.
0: Yalan söylemiyorum, salonu süpürüyordum.
1: Sus, karşılık verme. Al şunu bakalım.
0: Ne bu?
1: Senin ufak bir hediye.
0: İstemem. Hem neden?
1: Al, tenis öğretmenliğine karşılık.
0: Teşekkür ederim.

0: Onun oturdu üzerime. Sanki vücut ölçülerimi biliyormuşsunuz gibi.
1: Gözlerim keskindir. Kimin kimsen yok mu senin?
0: Hiç kimsem yok.
1: Nişanlın, sevgilin falan?
0: Hayır. Ama olacak.
1: Olacak deme.
0: Elbet. Genç bir kızım. Ömrümün sonuna kadar yalnız yaşayacak değilim ya.
1: Doğru.
0: Aşk kim bilir ne güzel şeydir değil mi?
1: Yeter. Bir iki soru sorduk ya, mayalaşma hemen. Nedir bu üstündeki şıkırdım zevksiz elbise?
0: Sizin hediyeniz. İlk defa size giymek istedim. Yakışmış mı?
1: Git çıkart. Önlüğünü de tak. Böyle samimiyetten hoşlanmam.
0: Peki efendim.
1: O seveceğin, dalga dümene düşeceğin herife giyersin.
0: Olur.
1: Ne duruyorsun hala?
0: Bağırmayın, gidiyorum.
1: Bağırırım. Hadi bakalım, al voltanı.

0: Kaldır şunları. Bulaşığı da sabaha bırakma.
1: Kahve ister misiniz?
0: İstersem söylerim.

0: niçin sinirlendiğimi bilemiyorum. Aslında bağırıp çağırmayı, kavgayı hiç sevmem. Oldu bir defa. Ne yapayım? Dövmedim ya seni. Küfür de etmedim. Elbet birini seveceksin. Evleneceksin. Unutalım olanlar. Olmaz mı?
1: Ben alt tarafı bir hizmetçiyim. Özür dilemeniz gerekmezdi.
0: Ne yani? Bizim gibiler insan değil mi? Yani sizin gibiler demek istedim. Sizlerin gururları, haysiyetleri, yürekleri yok mu?
1: Sağ olun. Çok iyisiniz.
0: İyi geceler.
1: Size de.

0: ne düşünüyorsun? Milyonları mı, Aylin'i mi?
1: Hiçbirini.
0: Yoksa dünden beri başkası mı çıktı piyasaya?
1: Yok.

0: Hem bu kız hem güzel hem de görgülü.
1: Sulanıyor musun yoksa?
0: Ağzını topla. Ben de ahlaklı adamım. Haddimi de bilirim. Yaşımı da başımı da.
1: Güzel müzel diye pek ballandırdın da.
0: Yalan mı? Saçları, gözleri, elleri, hareketleri... ...her şeyi güzel ve zarif değil mi?
1: Bilmem, pek dikkat etmedim.
2: Hala bulunamadı kızımız. Başına bir hal gelir, namusu şerefe elden giderse ne yaparız?
3: Boşuna üzülüyorsun. Aklı başında kızdır Aysel. İyi yetişmiştir. Kendini korumasını bilir. Göreceksin yakında, sapasağlam çıkıp gelecek. Gazetelere de ilan verdim. Bir gören, tanıyan mutlaka çıkacak, haber vereceklerdir.

0: abi? Ali Bey yemeğe gelmeyecek mi?
1: Belli olmaz.
0: Telefon da etmedi. Hep böyle mi yapar?

0: Canım kokuyor. Dayanma bana, sarhoş musun? Kendim yürürüm ben. Ne güzel kızsın sen ya. Bak bakayım bana. Adın ne senin?
1: Aysel efendim.
0: Sen hiç aşık oldun mu Aysel? Ha?
1: Hayır efendim.
0: Ol kızım ol. Aşık olmayan yaşamıyor demektir. Ben şimdi yaşamaya başladım.
1: Bu sizinki yaşamak mı yani?
0: Ne? Beğenemedin mi?
1: Beğenilecek bir tarafı yok da.
0: Bırak beni, yatacağım.
1: Kalkın rica ederim.
0: Bırak dedim sana ya.
1: Burada sizin gibi değil beyler, uşaklar bile yatmaz.
0: Farz et ki uşağım. Ne olacak?
1: Hiçbir şey olmayacak ama yatağınıza yatın.
0: Ben beyefendi değil miyim? Burada da yatarım. Burada da yatarım ya.
1: Kalkın lütfen, kalkın. Size bir kahve pişireyim, açılırsınız.
0: İstemem. Ben bugün İstanbul'un en zengin kızlarından birinin sevgilisiyim ben ya. Para, üstelik para kum gibi. Apartman, araba, kotra. Para. Varlığındır da. Yok olayım ya. Para. Varlığındır da. Yokluğum ya. Dur ya. Ben manyak mıyım ya? Hayır ya. Evlenelim dedi. Neden olmasın dedim. Hep o para. Varlığındır da. Yokluğum ya. Para. Varlığındır da. Yokluğum ya. Sevmiyorum, aşık değilim. Bir sevsem, sevdiğimi benimden kaldığım gibi.

0: annenle ben çok pişmanız, perişanız. Baba.
1: Oh, ömrümde bu kadar içmemiştim, başım çatlıyor.
2: Bir aspirin iç geçer.
1: Bir aspirin getir bana.
3: Kahvaltıdan sonra alsanız aç karnına midenizi bozabilir.
1: Evet, sen karışma. Niçin yırtık bu gazete? Bir şey koparılmış gibi.
3: İş ilanları vardı. Hizmetçi arıyorlardı, ben kopardım.
1: Neden?
2: Ne yapacaksın?
3: Gideceğim bu evden.
1: Hı? Hayır, bir yere gidemezsin.
3: Birbirimizi tecrübe etmeyecek miydik? Yapamayacağım burada.
1: Dur bir dakika. Konuşalım. Yerine bir başkasını buluncaya kadar... hiç değilse bir hafta daha kal. Ne olur. Dün akşam içinde... af dilerim. Çok, çok sarhoştum. Alo, ben Ali.
4: Aşk olsun, böyle mi söz verdin? Hani bu sabah telefon edecektin?
5: Affet, yeni kalktım da... şimdi arayacaktım... sen aradın. Kalp kalbe karşıdır derler.
6: Öyle değil mi güzelim? Oh, bir tanem benim. Gecelerimin renkli rüyası. Şimdi ben nasıl seviyorum biliyor musun? Deliler gibi seviyorum.
7: Ben de seni seviyorum.
5: Olur sevgilim. Tabii annenle geleceksin. Müstakbel kayınvalidemin elini öpme şerefini vereceksin bana.
4: Bu gece yemeğe davet etmiştin beni. Unutmadın değil mi?
8: Ali! Annemle beraber.
4: Tabii annemle beraber.
9: Unutur muyum hiç? Tabii annenle beraber. Allah'a ısmarladık.
7: Güle güle.
8: Aferin benim akıllı güzel kızım. Artık bu akşam söz keseriz.
5: Merhaba!
4: Gene mi sen?
5: Gene ben, her zaman ben.
4: Sana bir meydan sopası çekeceğim ki görürsün sen şimdi.
5: Ne istersen yap, aynından vazgeçmem. O benim için yaratılmış. Gözlük numaralarımız bile aynı.
4: Vapuru kaçırdın abidin. Yakında nikahına bekleriz. İstanbul'un en zengin, en yakışıklı, en şifseli erkeğiyle evleniyor abi.

0: İyi sil. Her taraf kırıl kırıl olmalı. Bu çiçekleri değiştirmeyi unutma. Banyoyu da iyi sil. Parlat. Yeni havlular çıkar.
1: Benim işimi bana öğretme. O kadar iyi biliyorsan geç kendin yap.
0: Ya. Şirrete bak, sersem, mahalle karısı. Böyledir bunlar. Gitme kal diye yalvarırsın, tepene çıkarlar. Bir de utanmadan zırıl zırıl gözyaşı.
2: Gözyaşı mı? Niçin ağladı acaba?
0: Elinin körü için, onu da ben mi düşüneceğim?
2: Sana kesik olmasın sakın ha?
0: Oho, olacak iş mi? Kala kala hizmetçiye mi kaldım?
2: Sen nesin ulan?
0: Uşak kerata. Bizleri hakir mi görmeye başladın?
2: Yoo, o ne biçim laf abicim?
0: Genç, çalışkan, tertemiz, hepsinden de güzel. Hizmetçi de Allah'ın kulu değil mi?
2: Orası öyle öyle ama...
0: Nereye?
1: Bugün cumartesi değil mi? İzin günüm.
0: Ama misafirler de...
1: Beni ilgilendirmez.
0: Görüyorsun, görüyorsun değil mi?
1: Vallahi çıldırmışsın sen. Evden kaç, hizmetçi ol, sonra da efendine aşık ol. Harika, harika. Alayı bırak Leyla. Seviyorum herifi, hem de çılgınlar gibi. İyi ya, senden iyisini bulacak. Güzelsin, zenginsin, sükselisin. Onun gözü beni görüyor mu? Aylin denen o dört gözlü kokonoya aşık. Düşün bir kere, bu akşam köşke davetliler. Ben de hizmet edeceğim onlara. Müteahhit Naci Bey'in kızı olduğunu söyleseydin ona. Beni ben olarak severse iş var. Babamın milyonları için beni severse ne yapayım öyle bir kocayı? Darılma ama çok romantiksin. Bu zaman para çağı. Bunu sen de çok iyi bilirsin. Biliyorum ama söylediğini yapamam. Başımı alıp gideceğim. Aptallık edersin. Ben senin yerinde olsam kalır mücadele ederdim. Tuttuğunu koparan bir kızsın. Doğru söylüyorsun. O da bir yol. Denemeye değer. Anneni aradın mı hiç? Bitti, eridi zavallı kadın.
3: Alo, buyurun.
1: Aysel Hanım, siz misiniz? Bir dakika. Kızım, sen misin? Aysel'im, nerelerdesin bugüne kadar?
3: Ağlama anneciğim, ben iyiyim, rahatım, sakın üzülme.
1: Ah yavrum, canım kızım. Günlerdir çektiğimiz acıyı bilemezsin.
3: İstemezdim ama siz mecbur ettiniz beni.
1: Tövbe yavrum, bir daha ağzımızı açacak değiliz. Kiminle istersen evlenirsin.
3: Hepsi bitecek, çok yakında döneceğim. Babama da söyle, üzülmesin artık. Peki anneciğim. Allah'a ısmarladık.
1: Nihayet sesini duyabildim. Şükürler olsun Tanrım'a.
4: Kiminle konuşuyordun?
1: Aysel'le. İyiymiş. Çok yakında dönecekmiş. Senin de ellerinden öptü. Üzülmesin dedi.
5: Buyurun. Ah, hoş geldiniz. Hoş mutlu bulduk. Ettiniz. Şöyle buyurun. Alın vereyim efendim.
1: Teşekkür ederiz.
5: Asana şunu bakayım. Şöyle buyurun.
1: Ah, teşekkür ederiz. Pardon. Köşkünüz bir harika. Pek de zevkle döşenmiş. Değil mi Aylin'ciğim?
3: Ya,
5: Teşekkür ederim efendim.
1: Geç kızım şuraya.
5: Yemekten önce birer içki alır mıyız?
1: Tabii. Bu gece ben de sizin kadar içeceğim.
3: Ne yapıyorsunuz beyefendi?
5: İçki servisi benden, sen yemeklere bak.
1: Ah, zahmet oldu size.
3: Çok mersi.
5: Her
4: Her şey gönlünüzce olsun.

0: Hadi sen git, izinlisin. Misafirlere servisi ben yapacağım.
1: Yaşa küçük hanım.
0: Şimdi sen görürsün. İşte Hint ya.

0: Affedersiniz, birden uyku bastırdı sanki.
1: Ay anne, ne oluyor sana?
0: Ah, affedersiniz, gözlerim zorla kapanıyor.
2: Bu akşam başka içki yok size.
0: Şuraya kıvrılıvereyim biraz.
2: Kıvrılın, kıvrılın tabii.
0: Şimdi açılır.
2: Evinizdesiniz. Sakın yabancı gibi davranmayın. Üzülecek bir şey yok. Bırakalım, uyusun biraz.
1: Ay ne oldu, niçin böyle oldu anlayamadım.
2: Merak etme. Biz başlayalım, annen sonra yer.
1: Tabii, tabii.
2: Buyur.
1: Mersin.
2: Gel, gel. Nihayet baş başayız.
1: Yapma, korkuyorum. Annem uyanırsa...
2: Uyanmaz. Seni öpmek, sevmek için çıldırıyorum.
1: Ben de.
2: Çağırmadan gelme demiştim.
3: Pardalı unutmuşum.
2: Peki, tamam, tamam, evet.
1: Çok güzel, çok güzel bir salata.
2: Aşkım, fena değildir, harikadır.
1: Hiç ekmek yemem. Yalnız yeşil salata ve et.
4: Güzelim, güzelim benim. Canım.

0: geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bir sürprizim var.
3: Neymiş bakalım?
2: Nişanlandım.
3: Şaka mı ediyorsun benimle? Çabuk dön ne olursun.
2: Gene bir hafta kalırım.
3: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
2: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
3: Çıldırdın mı sen Sedat?
4: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
2: 9 sene hapse mahkum edilmişti.
3: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
4: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
3: Babası alamayacak çocuğu senden.
2: Demek ölü doğdu çocuğu.
4: Maalesef.
5: Neden evimiz yok bizim? Sevdim ablacığım. Babam nerede beni?
4: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
3: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
5: Babal değerim annemi de beni de hapsetti.
2: Babal değerim mi?
5: Evet baba.
4: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
0: Sezercik Aslan Parçası yarın 18'de TV4'te.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
7: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
8: Hep güzel çay, Doğuş çay.
9: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
8: Hep güzel çay, Doğuş çay.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dov'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
17: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
16: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
18: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
19: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
20: Süper Kumbara başlıyor.
21: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
23: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır.

0: sandviç. Coşku, neşe, sevgi ve bilgi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
3: Kasa.
1: Marul.
3: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
8: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
13: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
14: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
13: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
16: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
17: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
18: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
17: İzlerim.
18: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
17: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
18: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
17: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
18: Ceviz de buna çok yakışır bence.
17: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
18: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
19: Bakın,

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: O çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
9: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
8: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
9: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
8: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
9: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
11: Abi, Ne yapıyorsunuz biz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Kimsin sen? Ne oluyor burada? Allah. Ne oluyor burada lan?

0: Ne oluyor burada lan? Rahatınızı bozdum galiba. Havaalanına neden gelmedin? Ne bu rezalet?
1: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
0: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
1: Peki Ali Bey?
0: Ha, Ali. Ali bu evin uşağı.
1: Ben anlamıştım zaten. Bayılmasın devrisi, ne mi? Sakinle herif seni. Utanma.
2: Sen ben nefret ediyorum. Yalan söyledin. Ben uşak parçası oldum. Gizledim. Defol. Defol buradan.
0: Hanım, hanım. Kimin evinden kimin uşağını kovuyorsun? Siz defolun.
1: Biz yanık abalılara hakaret ha? Bir aile. Bir dakika daha duramam bu evde.
0: Bir dakika doldu bile. Gazlayın.
1: Yürü.
0: Kabahatli sinema, senin gibi bulunmaz uşak nasıl kovulur? Hadi bavulları içeri al, elbiseni de değiştir.

0: Bu pirincin taşı ayıklanmaz. Beyefendi bizi kovmadan biz kendimiz ayrılalım.
1: Böyle ansızın gelmelerine aklım ermedi. Yoksa bu Aysel kız Avrupa'ya telefon mu ettin?
0: Saçmalama be!
2: Yalancı, aşağılık bir adamım be. Bunu yüzüme vurmaya geldi.
3: Gitmem lazımdı ama gidemedim. Seni bekledim vedalaşmak için. Şimdi aynı hizaya geldiğim için itiraf ediyorum. O gece Aylin Hanım'a Nusil ilacını seni sevdiğim için verdim. Baş başa kalmanızı kıskanmıştım.
2: Aysel, haklısın. Haklısın. Senin gibi bir kız dururken...
3: Başın havadaydı. Önündeki direğe çarptın. Bu sana lazımdı, iyi oldu.
2: Benden... Uşaktan başka bir şey olamayacağını anladım. Artık burada kalamazsın. İyi kızsın. Kendine iyi bir kapı bul. Seni böyle bırakmazdım ama... Kim bilir... Belki bir gün aynı yerde, aynı evde çalışırız. Aslında seni sevdiğimi o sarhoş olduğum gece anlamıştım. Ama bunu kendime bile itiraftan kaçtım. İki çıplak bir hamama yaraşırdık.
4: Ali efendi! Ali efendi gel, hoş seni bulamıyor! Gel bir arayı ver be!
5: Geliyorum hanımefendi.
2: Yolun açık olsun.

0: Aysel, bu zamana kadar ne yaptın kızım? Hizmetçilik yaptım.
1: Böylece hayatı biraz daha tanımış oldun.
0: Haklısın baba. Tam bir hayat dersi aldım. Uşak gibi yaşayan zenginler, zengin olmaya heveslenen uşaklar gördüm. Hayatta çok tuhaf şeyler oluyor. Yalnız bir şey değişmiyor. Aşk. Aşık olduğun adam bir uşakmış.
1: Uşak mı? Peki şimdi ne yapacaksın?
0: Onu seviyorum. Onunla evleneceğim. Bir uşakla mı? Unutmayın, söz verdiniz. Yoksa gene bırakır giderim.
1: Peki kızım, kiminle istersen evlen. 20 yaşında bir kızsın, hayatını kendin yaşayacaksın.
2: Kalamayacağım artık burada. Her yerde Aysel'in hatırası var.
3: Peki ne yapacaksın?
2: Elbet bir iş bulurum. Benim gibi eşe semer vuracak çoktur.
3: Aferin! Nihayet tanıdın kendini, a benim eşek kardeşim. Aysel'in kıymetini bilseydin ya.
2: Sen ne yapacaksın abi?
3: Anca beraber, kanca beraber.
2: Etme abi, benim için kendini harcama.
3: Bak Şilane, bir uşakla tecrübeli şoför arıyorlar.
2: İyi günler. İyi günler efendim. Birinci sınıf bonservisli uşağım. Ortalık, temizlik, her türlü serviste üstüme yoktur. Daha önce çalıştığım yerlerden takdirler aldım. Buyurun bakın.
0: İşe başlayabilirsin.
2: Demek sen hizmetçi gibi görünüp bana en büyük kazığı attın. İçin için alay edip kim bilir nasıl eğlendim benimle. Dümenin neydi? Niçin hizmetçi oynadın bana?
0: Anlatırım. Çok vaktimiz olacak.
1: Burada bir dakika duranın yedi bayramı sülalesini.
4: Hop nereye?
1: Görmüyor musun Aysel, bu Aysel?
4: Malum. Ne olmuş Aysel olmuşsa?
1: Sen de biliyordun demek.
4: Fena mı ettim?
1: Sana da iyi olsun, bir daha sana selam verirsem...
4: Uzatma be sersem, öperler mi?
0: Hadi öp.
1: Çekil diyorum abi dinlemem.
5: Öş, tokadı basarım ha.
4: Ne yapayım ki emir kuluyum, ikinizin de şoförüyüm.
2: Anlamadım, nasıl ikimizin?
4: Sonunda istediğinden de güzelini zenginini yakaladın kısmetli heri.
0: Ne duruyorsun, seviyorum diye bağırsana. Yeri göğe inletsene.
5: Hadi lan, ne duruyorsun hala?
0: Beni sevdiğini söylemeyecek misin?
2: Ben...
0: Tamam, anlaşıldı. Bundan sonra sabah akşam söyleyeceksin nasıl olsa.
5: Aferin lan Turgut, çok iyi bir iş yaptın.
6: Aile saadetini gördün mü, muslukları açıyorum. İhtiyarladın mı nedir?
7: Bu ne dünya kardeşim sana?

0: gün sürecek Madrid yolculuğumuz başlıyor. İspanya'nın en büyük şehri olan Madrid, Avrupa'nın da en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kültür sanat şehri olan Madrid, İspanyol İmparatorluğu'nun izlerini taşımayı sürdürüyor. Ve Madrid'deki ilk durağımız Sol Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid'den merhabalar diyoruz. Madrid'in kalbi burası, Sol Meydanı. Bütün turistlerin geldiği, eski binaların ve kraliyetin ihtişamının yaşandığı noktadayız. İşte Sol Meydanı'nı, Madrid'i gezmeye bu noktadan başlıyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz.

0: ve Sol Meydanı'nda birçok sanatçı var. Burada performanslar sergiliyorlar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Sol Meydanı'nda turistlerin özellikle fotoğraf çektireceği bir sürü karakter var. İşte Pikachu burada gayet güzel turistlerle fotoğraf çektiriyor. Bunun gibi birçok karakter var, enteresan karakterler var. Bir tanesi işte burada gidiyor. Sanatçılar var, heykel zannediyorsunuz ama değiller. Böyle sabit durabilmeleri vasıtasıyla onları biz heykel zannediyoruz. Bakın arada hareketleniyorlar ve insanları korkutuyorlar. Bu sanatçılardan bir tanesi gördüğünüz gibi böyle havada duruyor. Motosikletçi bu arkadaş. Son derece keyifli gözüküyor. Bu şekilde. Everything is okay?
2: Okay.
1: Okay. Are you happy in this position? Evet, yer çekimine meydan okuyor. Görmüş olduğunuz gibi motosikletiyle beraber bu arkadaşı da Madrid'de Sol Meydanı'nda görebiliyorsunuz.
0: Madrid'e gelince Madrid hatırası işte bu noktada çekilir.
1: Dünyanın dört bir yanından gelen gençler, turistler çektiriyorlar. Onlar da gayet güzel bir şekilde fotoğraf veriyorlar. Evet, where are you from?
3: We're from Portugal. Portugal.
1: And is it your first time in Madrid?
3: No.
1: Have you ever been to Istanbul before?
3: Yes.
1: Istanbul. Have you ever been there? You like Istanbul?
3: Yes.
1: What about you?
3: Yes.
1: Evet, hepsi İstanbul'u biliyor, görüyorsunuz değerli izleyenler. Biz onları davet edecektik ama zaten gelmişler. Zaten yerlisi gibiler. Thank you very much.
3: You're welcome.

Madrid turunda en önemli duraklardan birindeyiz. Sol Meydanı. Sol Meydanı şehir ilk kurulmaya başladığı dönemden beri hareketli bir meydan. Sol Meydanı İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay neyse Madrid'de o. Madrid'in kalbi diyebiliriz Sol Meydanı için. Sol Meydanı'na geldiğinizde Madrid'de görülmesi gereken birçok şeyi görebiliyorsunuz. Harika restoranlar, şık kafeler ve saraylar elbette Sol Meydanı'nın etrafına toplanmış.

0: Değerli izleyenlerimiz, Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır Akşehir için. Hocaya dünyanın merkezini sormuşlar, o da Akşehir'dir demiş. Demişler ki hoca ispat et, siz aksini ispat edin de göreyim demiş. Bakın, Nasrettin Hoca belki Akşehir'in merkezi olduğunu ispatlayamaz ama İspanyollar buranın İberya Yarımadası'nın merkezi olduğunu, yani 0 kilometre noktası olduğunu ispatlamışlar, ölçmüşler, biçmişler ve bu noktadan, işte 0 kilometre noktasından her yere mesafe aşağı yukarı aynı. Yani burası İspanya'nın ve İberya Yarımadası'nın merkezi, 0 kilometre noktası.
1: Madron yağacına tırmanan ayı Madrid'in simgesi ve sembolü. İspanya'nın ünlü Atletico Madrid takımının armasında da bu ayıyı görebilirsiniz. Eski yıllarda ordu için yapılan miğferlere ve zırhlara ağaca tırmanan ayı şekli nakşedilirdi. Ağaca tırmanan ayı Madrid'in simgesi olmaya devam ediyor. Bu heykelle ilgili bir başka söylenti ise, eğer bu heykelin önünde bir fotoğraf çektirirseniz günün birinde Madrid'e tekrar yolunuz düşer. İşte böylesine bir şehir efsanesi de var Madrid'de ağaca tırmanan ayı heykeliyle ilgili.

0: Macit'te dikkatimize çeken bir diğer detay binaların üzerindeki fotoğraflı isim tabelaları oldu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Sol Meydanı'nda yolculuğumuz devam ederken binaların üzerinde görmüş olduğunuz resimli sokak adı ve cadde adı yazan tabelalar dikkatimizi çekti. Onlar da çok çok eski tabelalar ve burada bu tabelaların olmasının sebebi bu binaların, caddelerin resimleri, fotoğrafları vasıtasıyla okuma yazma bilmeyen insanlar da nerede olduklarını anlamışlar diyoruz ve Sol Meydanı'ndaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve İspanya'nın meşhur tapaslarını tatma zamanı. Harika bir restorana uğruyoruz.
2: Bu restoran ve diğerlerinde farklı çeşitli tapaslar günün her saatinde ufak porsiyonlarla gelen müşterilere sunuluyor. Bir içecek almışsanız size ikram olarak verebiliyorlar tapasları. Bölgenin en önemli yiyeceklerinden biri de kalamar ekmek. Sol Mayor bölgesinin en önemli yiyeceği kalamar ekmek. İspanya'da insanlar karınları acıktığında değil, saati geldiğinde yemek yiyormuş. Restoranlar 1.30'la 4 arasında öğlen yemeği servisi veriyor. 4'te tüm restoranlar kapanıyor. Gideceklere duyurulur. Aman aç kalmayın. Akşam yemeği ise 8.30'dan 11'e kadar devam ediyor Madrid'de. 4 ile 8.30 arasında ise tüm restoranlar kapalı oluyor. Yani Madrid'de aç kalmamak için zamanlamayı doğru ayarlamanız gerekiyor. Ve Madrid'in bir başka meydanındayız. Burası Mayor Meydanı. Bu meydan Venedik'teki ünlü San Marcos Meydanı'nın replikası. Aynı mimarların yapmış olduğu bu meydan Madrid'in en önemli meydanlarından biri.

Madrid'in en önemli gelir kapılarından biri ise futbol turizmi. Dünyaca ünlü Real Madrid yılda 5 milyon turisti Madrid'e çekiyor. Şehre gelenler hem Real Madrid maçı seyredip hem de şehrin kültürel yanlarını keşfediyormuş. Dünyanın dört bir yanından yılda 5 milyon kişi futbol turizmi için Madrid'e akın ediyormuş.

Madrid'e geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden biri de San Miguel Sabit Pazarı. Tamamen camdan oluşan bu bina gerçekten görülmeye değer. Eski yıllarda kaderine terk edilmiş tarihi bir yapı olarak bulunan San Miguel Çarşısı, şimdilerde ise sabit pazar olarak restore edilmiş ve Madrid'in en güzel tapaslarını yiyebileceğiniz nokta olarak biliniyor. Madrid'in tarihi dokusu ve eski şehrin bulunduğu yer araç trafiğine kapalı. O yüzden de bu bisikletlerle gezilebiliyor. Tam 100 farklı istasyondan alınan bisikletler keyifli bir tarihi Madrid yolculuğu yapmanıza yardımcı oluyor. Bir istasyondan diğer istasyona bisikletleri bırakabiliyorsunuz.

3. Carlos döneminde yapılan bu başkanlık sarayı gerçekten çok görkemli. İspanya kralı burada yaşamıyor. Bu saray şu anda bir müze olarak kullanılıyor. Merkezde bulunan tek saray olma özelliğini taşıyor 3. Carlos Sarayı. Bu sarayla ilgili söylenebilecek ilginç bilgilerden bir tanesi ise sarayın simetrik olmadığı, sarayın bir ucu diğerinden farklı. Bunun sebebi ise saray yapılırken paranın bitmesiymiş. Para bitince saray da yarım kalmış ve asimetrik olarak hizmet vermeye devam etmiş.

yapılması gereken harika bir etkinlik. Dünyanın 7 harikasından biri. Burası Masada. Değerli izleyenlerimiz, 1067 metre yükseklikteyiz. İşte şu anda bulunduğumuz da Table Mountain, dünyanın 7 harikasından biri. Ve inanılmaz keyifli bir manzara görüyorsunuz. Bu manzara Cape Town'un bir kısmının manzarası. Elbette tamamı değil. Çünkü yani üzerinde bulunduğumuz dağ bir aylık geniş. Ve bu dağda hem sağ açıda hem sol açıda inanılmaz keyifli manzaralar var. Ve dünyanın dört bir yanından insanlar buraya akın ediyorlar Table Mountain'ı görmek için.

Değerli izleyenlerimiz, Table Mountain'ın şu anda orta kısmındayız. Bu da Türkçe adıyla Masa Dağı. Niye masa dediklerini şu anda daha rahat anlayabiliyoruz. Evet, daha çok dik ve 1067 metre yükseklikte ama tam ortası, işte bu kısmı dümdüz bir düzlükten oluşuyor ve yaklaşık olarak 1 kilometrelik bir alan burada gezilebiliyor. Dümdüz gittiğiniz zaman gördüğünüz insanlar 1 kilometre kadar yol kat edebiliyorlar ve dağın her kanadından manzara bir hayli güzel ve muhteşem. İşte bizler de bu dağı sizler için gezmeye devam ediyoruz. Doğasıyla, hayvanlarıyla, manzarasıyla hakikaten dünyanın 7 harikasından biri olmaya değer diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

Bakar mısınız şu hayvanlara? Afrika'nın kendine has Daisy adındaki canlıları bunlar. Ve Masa Dağı'nda yaşıyorlar. Burası aynı zamanda bir milli park. Değerli izleyenlerimiz, şu anda Table Mountain'dayız ve burası aynı zamanda bir milli park ve taşlardan bitkilere kadar her şey koruma altında. Bir de bu dağa özel bir takım hayvanlar var ki onlar da koruma altında. İşte onları görüyorsunuz, şu anda güneşleniyorlar. Dasi adında fareye benzeyen ama burada yazan bilgilere göre fil orijininden gelen hayvanlar bunlar. Gayet de keyifliler, güneşin tadını çıkartıyorlar.

0: Hello, where are you from?
1: We're from Uganda.
0: Uganda you are
1: from?
0: Oh,
1: she's from Tanzania.
0: You are in Tanzania, and is it your first time in South Africa?
1: No, we study here.
0: Oh, you are studying
1: first time in Cape Town.
0: Ah, yeah. What do you think about Cape Town?
1: It's so beautiful. The town is so beautiful and nice, yeah.
0: And what else?
2: And it's just beautiful, like amazing.
0: Amazing.
3: Mind blown. Yes, that's it.
0: Thank you very much, girls. Have a good weekend. All right.
4: Saçımız düzgün mü bari?
0: Değerli izleyenlerimiz, görüyorsunuz Türk kızları her yerde aynı. Saçımız başımız düzgün mü? Tek dert bu yani. Saçınız başınız düzgün kızlar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Table Mountain'da dünyanın 7. harikasındayız ve hala saç baş düşünülüyor. Merhaba.
5: Merhaba.
0: Adın nedir?
5: Pınar.
0: Pınar, nerede çalışıyorsun?
5: Bir havayolu şirketinde çalışıyorum.
0: Çok güzel. Ve ilk gelişin mi Güney Afrika'ya?
5: Yok. Birkaç kez geldim. Bu ikinci turum. Ama bu daha çıkmamıştım. Evet. O yüzden tekrar çıktık tura. Çok keyifli, çok güzel.
0: Beğendin mi?
5: Bayıldım.
0: Peki, üç kelimeyle hislerini anlatır mısın? Sadece üç kelime.
5: Burası hayat. Dünya harikası. Olağanüstü.
0: Teşekkür ediyorum ve sendeyiz. Bu arada saçı başı düzelttik.
1: Evet, düzelttik.
0: Seni tanıyalım mı? Adın nedir?
1: Merhaba, ben Semra.
0: Senin ilk gelişin mi?
1: Hayır, daha önce gelmiştim bir kez ben de.
0: Bu dağa peki?
1: Bu dağa gelmemiştim. Şehir turuna katılmıştım ancak dağ kapalıydı. Bundan 3 ay öncesi olduğu için her zaman açık olmuyor bu dağ. Evet. O yüzden gelme şansım yoktu.
0: Çok şanslıyız. Bu sefer açıktı ve bizler hepimiz buradayız. Peki sen 3 kelimeyle anlatır mısın hislerini bu dağla ilgili?
1: Bu dağla ilgili huzur diyebilirim. Keyif. Muhteşem.
0: Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.

Değerli izleyenlerimiz Table Mountain'dan indik ve şu anda Cape Town'un banyosu olarak adlandırılabilen veya yazlık bir muhit olarak adlandırılabilen Gates Bay'deyiz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bembeyaz kumlar, harika bir deniz. Atlantik Okyanusu'nun hemen kenarındayız. Şimdi birazcık Atlantik'in suyundan şöyle bir yararlanalım ama çok soğuk olduğu söyleniyor. İki okyanus var demiştik. Hint Okyanusu'nda denize girmeyi tercih ediyor herkes. Burası manzara olarak harika ama biraz soğukmuş. Bizdeki Karadeniz sahili gibi olabilir. Karadeniz çocuğuyuz. Buralar kesmez bizi. Hadi gidelim.

0: Okyanusuna ayaklarımızı şöyle bir sokalım. Buz gibi okyanus suyu, buz.
1: Değerli izleyenlerimiz, geçtiğimiz gün Durban'da Hint Okyanusu'nun tadını çıkarmıştık. Islandın mı sen? Evet, sezonu açmıştık. Çok daha sıcak bir denizde elbette. Şu anda da Cape Town'da Atlantik Okyanusu'nun hemen kenarından merhaba diyoruz sizlere. Burası Gate Bay ve hakikaten buz gibi bir su burada. Çünkü Atlantik Okyanusu'nun suyu Hint Okyanusu'na göre en az 6-7 derece daha soğuk. Ve hakikaten burada manzara çok güzel. Sörfçüler var birçok yerde. Ve sezon açıldı tabii. Güneşlenen insanları burada gözlemleyebiliyoruz. İşte sizlere Gates Bay'den, Cape Town'dan harika Atlantik Okyanusu manzaraları getiriyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, içinde bulunduğumuz alan Waterfront adlı bir semt. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en popüler mekanlarından biri Cape Town'da özellikle. Burada alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar ve alışveriş yapabileceğiniz gibi müzik dinleyebileceğiniz yerler de var. İşte gördüğünüz gibi burada amcalarımız gayet güzel bir müzik yapıyorlar ve bizler de onlara şöyle hemen bahşişimizi veriyoruz ve onlar güzel müziklerle bizleri coşturmaya devam ediyorlar.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yakında çok paramız olacak ama.
6: Cimri babana mı güveniyorsun?
7: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
8: Kim yiyecek, bunlar yiyor.
6: Günaydın anneciğim. Günaydın.
7: Adam altın, koçum benim. Az ekmek yemeyiz be çubuk.
9: Hatıralar solmadan gel bana.
6: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
10: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
7: Abo, adın ne senin?
6: Sabahat.
11: Teneke teneke altınları varmış derler.
7: Vardır ya, vardır.
11: Nerede biliyor musun?
7: İşte bir bunu kimse bilmez. Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
12: Kapel kulübesinde
7: altınlarım! İmdat!
10: Bunlar hediyem olsun.
6: Gözünüz aydın beyefendi.
7: Gözünüz aydın.
13: Yasemin'in tatlı aşkı. Yarın 16.15'te TV4'te.
14: Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
17: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.

0: yetişen ebeydim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
9: Özellikle akşamları çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
2: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
9: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
2: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
9: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesindeyiz. Nereyi gezeceğiz biliyor musunuz? Galata Port'u gezeceğiz. Çok ama çok güzel bir yer burası. Bir kere manzarası aşırı derecede güzel değil mi Recep? Böyle bir manzara bence yani bu kadar yakın çok nadir yerlerde var İstanbul'da. Evet diyor kameraman arkadaşım Recep'te. O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Galata Port'ta başlasın mı? Tabii ki bu güzel enerjiyle

Burası Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kruvaziyer limanıymış. Ne oluyor kruvaziyer liman? İşte böyle gemilerin geldiği liman. Burada yabancı turistler geliyor tatile. Gemi buraya bırakıyor, park ediyor. Yabancı turistler iniyor. İster Galata Port İstanbul'un içinde geziyorlar, isterlerse yakın çevrelerde gezebiliyorlar. Bir kere o bilgiyi vereyim size sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman belirli gün ve saatlerde böyle gemilerle, büyük gemilerle karşılaşabilirsiniz. Peki buranın içinde neler var? Buranın içinde hem tarih hem de kültür hem de sanat açısından birçok şey var. Bir kere onda bir anlaşalım. Ama şöyle yapalım. Burada çok keyifli vakit geçireceğiz. Siz önce bir Galata Port İstanbul'a şöyle bir bakın. Burası nasıl bir yer, bir göz atın. Sonrasında biz güne buradaki güzel bir yerde kahvaltıyla başlayalım bence. Ve burayı gezmeye, size anlatmaya da tabii ki kahvaltıdan sonra devam edelim.

Yalnız burası gerçekten çok ama çok güzel ve çok keyifli bir yer sevgili seyirciler. Mutlaka İstanbul içindeyseniz ve buraya benim gibi gelmediyseniz yemin ederim ben programda sizin sayenizde sizinle birlikte şu an ilk kez geziyorum. Siz de gelin. Yemek yiyebileceğiniz, tatlı yiyebileceğiniz, kahve içebileceğiniz birçok mekan var. Hem sahil kesiminde hem de iç kısımda. Onu söyleyebilirim sizlere. 7 gün 24 saat açık burası. Şimdi ben çok enteresan kahvaltı yapacağım ama güne tatlı ile başlayacağım. Canım tatlı istedi ya. Neden bilmiyorum, canım tatlı istedi. Buranın tatlıları bayağı meşhurmuş. Şöyle dışarıdan Recep göstersin. Buranın bu arada, burası 1923'ten bu yana hizmet veren bir yer. Onu söyleyeyim. Buranın Bebek'te de şubesi var. Bebek'teki şubesi de bayağı bir kalabalık oluyor. Onu söyleyeyim size. Hadi gelin, ne duruyoruz? Girelim içeri.

Tatlım geldi. Gezmek havuzunda ilk kez güne tatlıyla başlıyorum herhalde ama yok. Başlamış da olabilirim. Başlamıştın diyor Recep. Kupkriye tatlısı 1954 yılından beri burada olan bir tatlı. Tekrar belirteyim, sadece buraya özel bir tatlı. Şimdi ben tatlımı yemeye devam edeyim. Sizi şöyle güzel manzarayla baş başa bırakayım. Sonra da güzel bir kahvaltı yapalım. Bol bol enerji depolayalım ki burası çok büyük bir yer. Güzelce gezelim.

Bak kupkriye yedik biz. Zaten koymuşlar kupkriyeyi de buraya böyle. Şu kadarını söyleyeyim size. Galata Port İstanbul'da gelirseniz mutlaka burada kupkriye tatlısını yiyin. Son zamanlarda yediğim en ama en başarılı tatlıydı diyorum size. Tatlı yediğimiz yerin yan tarafında hem yemeğinizi yiyebileceğiniz hem kahvaltı yapabileceğiniz yine çok güzel bir yer var. Burada da güzel şöyle bir serpme kahvaltımızı yapalım. Yıldızcığım daha yiyecek misin? Evet yiyeceğim. Hadi gelin. Merhaba, kolay gelsin.

0: Bu kahvaltıyla iki kişi değil üç kişi doyar. Hatta bana göre dört kişi doyar. Bilmiyorum, kameraman arkadaşlarıma bakıyorum şu an.
1: Çok açlarsa doymaz mı?
0: Çok açlarsa doymayabilirler diyor Recep. Ama iki kişiye çok diyor Zafer. Bence üç kişi garanti doyar. Kahvaltı bayağı başarılı. Şu çileklere baksanıza, taze taze.

Yumurta bu şekilde geliyor. Şöyle sıcak hamur tabağı, simit. Ya yok yok, şu peynir tabağı zaten tablo. Normalde peynir tabağında şey olmaz. Çedar peynir olmaz. Valla şöyle izlemek istiyorum sadece şu an kahvaltıyı. Tablo gibi. Fiyatı bayağı uygun. Ben kahvaltımı yapmaya başlıyorum. Yeter çok konuştum artık. Hemen enerjimi depolayayım. Galata Port İstanbul'u en güzel şekilde gezeceğim. Hangisinden başlasam ya? En sevdiğim. Ekmek de kızarmış.

Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi değmeyin keyfime. Gerçekten en güzel şekilde gezelim. Nasıldı kahvaltı? Çok güzeldi diyor kameraman arkadaşım Recep de. Galata Port İstanbul'la ilgili mutlaka şunu belirtmek istiyorum ki burası dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminaline sahip bir yer. Sevgili seyirciler, buraya aynı anda 3 gemi yanaşabiliyor bu büyüklükte. Hemen kameraman arkadaşım Recep göstersin. Dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminali Galata Port İstanbul'da dedik ya, bu görmüş olduğunuz şu an üstümde durduğum kapaklar açılıyor ve gemi geldiğinde buraya park ediyor. Yolcular buradan iniş sağlıyorlar. Yani şu üstünde durduğum yer açılıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Bakın Galata Port İstanbul kalabalıklaşmaya başladı. Şimdi şöyle yürürken size şu bilgileri de aktarmak istiyorum. Burada toplamda 240 tane yeme içme yeri ve alışveriş yapabileceğiniz mağazalar var sevgili seyirciler. Şimdi ünlü tasarımcıların ürünlerinin satıldığı mağazaların yanı sıra burada bilindik markaların da yer aldığını söylemek istiyorum. Ben size biraz Tophane Saat Kulesi'nden bahsedeyim. Sevgili seyirciler, ilk önce şunu belirtmek istiyorum. Ben Tophane Saat Kulesi ile ilgili yerin altında 140 santimlik bir kalıntı varmış Tophane Saat Kulesi'nden. Galata Port İstanbul yapılırken bu 140 santimlik olan bölüm de yüzeye çıkartılmış. Şu anda görüyorsunuz. 1848-1849 yılları arasında Sultan Abdülmecit tarafından yapılmış sevgili seyirciler. Bu Tophane Saat Kulesi. Onun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Ve 28 metre uzunluğunda Recep'in gösterdiği Tophane Saat Kulesi. Sancak direği ile beraber. Şimdi Tophane Saat Kulesi'ni burada bırakalım ve tarihi postanenin oraya gidelim sahil hattından yürüyerek.

Şimdi Galata Port İstanbul'da arkamda görmüş olduğunuz bina tarihi paket postanesi. Şu anda kafeler, alışveriş yapacağınız yerlerin, mağazaların daha doğrusu dışında tarihi bir önem taşıyor burası. 1911 yılında yapılmış sevgili seyirciler burası ve zamanında hastane, gümrük alanı, onun dışında gemi indirip bindirmede yolcuların dinlenme alanı olarak pek çok alanda faaliyet vermiş bir yer. Buraya geldiğiniz zaman İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ni gezmenin yanı sıra buradaki mağazalarda alışveriş yapıp bir şeyler yemenin, içmenin yanı sıra biraz önce gördüğümüz Tophane Saat Kulesi'ndeki tarihi yapıyı görüp fotoğraf çekebilirsiniz ya da paket postanesini canlı canlı görebilirsiniz 1911 yapımı. 19. yüzyıldan sonra Galata Port İstanbul ilk kez

kullanıma açılmış. Şimdi biz paket postanesinin içine girelim tarihi paket postanesinin içine. Bir de buraya gelmişken orada neler var neler yok onu gösterelim size.

Tarihi Paket Postanesi'nin içine girdik şu an. Gerçekten çok büyük. Aşırı büyük hem de yani. Sağa mı baksam, sola mı baksam, yukarı mı baksam bilemedim. Bayağı büyük gerçekten de. Ben çok beğendim. Sanki İstanbul'un dışında gibiyiz sevgili seyirciler. Bu arada şunu düzeltmek istiyorum. 19. yüzyıldan sonra ilk kez kullanıma açılıyor bu sahil kısmı. Hani Galata Port açıldı dedim ya, belki yanlış anlaşılmış olabilir. 19. yüzyıldan sonra bu sahil kesimi ilk kez kullanıma açılmış. Buradaki binalar bize restore edilerek kazandırılmış. Şimdi içeride bayağı tasarım mağazalar var. Alışveriş yapabileceğiniz hem gıda hem de kıyafet ve takı üzerine mağazalar var. Önce siz bir buraya şöyle bir göz atın. Sonrasında ben sizi belki bir mağazadan karşılayayım. Hayran kaldım buraya.

Sevgili seyirciler, paket postanesinin içi o kadar güzel ki size anlatamam. Elif Mısırlı'nın ürünleriymiş mesela. Bu ürünler, tasarım ürünler, bir başkasının üstünde göremeyeceğiniz ürünler. Sabah 10'da açılıp akşam 10'da kapanıyormuş, onu söyleyebilirim. Hani bir başkasının üstünde göremeyeceğiniz ürünler var sevgili seyirciler. Daha ne olsun yani? Bak alt üst takım çok güzel mesela. Şöyle göstersin kameraman arkadaşımız Recep. Bakayım başka neler var?

0: Şimdi isim?
1: Ben Mustafa.
0: Aa, eşimin adı. Mustafa, nasılsın?
1: İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Eşime de buradan sevgiler diyeyim. Ya o kadar güzel konseptli bir mağaza ki bu mağazanın hikayesini ben senden dinlemek istiyorum. Çünkü hayran kaldım.
1: Aslında şöyle, biz 3 senedir faaliyette olan bir firmayız.
0: İstanbul'un neresinde vardınız? O kadar İstanbul'u gezdim, görmedim.
1: 64 tane mağazaya ürün veriyoruz ama bizim kendi büyüğümüz, ilk perakende mağazamız burası.
0: Aa.
1: Evet, Galata Port'un isteği üzerine, daveti üzerine geldik pop-up olarak.
0: Bu mağazanın özelliği ne? Bana onu söyle.
1: Ya telli, ben telli şey mesela, bu giydirmeler falan, Tellioğulları ailesi var, belki bilirsiniz. Tellioğlu ailesinin normal günde giydikleri kıyafetleri bu şekilde tedbirlere giydirip böyle bir tasarım oluşturuyor. Mesela burada Yiğit Bey ve Buse Hanım bir davete giderken giydikleri kıyafetleri bu şekilde bir konsept oluşturuyor. Aile, yani aslındaki amaç ailenin giydiği kıyafetler tedbirlere giydirilmiş.
0: Ayılara giydirilmiş. Evet. Yani teddy bear, evet, dediği ayı. Kibarcasını söyle. Teddy bear dediği ayı. Ayı. Ayılara giydirilmiş. Ama tabii bu da bir konsept. Dışarıda zaten minik minik ayılar var. İçeriye geldiğiniz zaman bakın, ayı konseptliyle her şey. Tepsisinden tutun bardağına, kupasına kadar, çay fincanına, kahve fincanına kadar, şunlara bakar mısınız? Renk renk. Hayran kaldım resmen buraya, gerçekten de mağazadan çıkasım yok. Şimdi biraz önce Mustafa dedi ki pop-up mağazayız dedi. Ne demek pop-up mağaza? Hemen onu söyleyeyim. Yani süreli mağaza. Mesela 6 ay sonra geldiğiniz zaman bu mağazanın yerine başka bir mağaza olabilir. Davet üzerine gelmişler buraya. Onu söyleyebilirim ben size sevgili seyirciler.
1: Kesinlikle.
0: Gelin burada şu köşede fotoğraf çekip sosyal medyanızda paylaşıp burayı etiketleyin. O kadarını söyleyeyim. Hatta benim neyim eksik, ben size bu aklı veriyorum. Recep, benim şu köşelerde fotoğrafımı çeker misin? İki poz vereyim de gideyim.

0: Yine tarihi paket postanesinin içinde sizi çok keyifli bir mağazaya getirdim. Üst katta burası da. Biraz önce girdiğimiz Ayılı mağazanın hemen karşı tarafında yer alıyor. Ara Güler sergisinin hemen yine yan tarafında yer alıyor. Elvan Tığlıoğlu ve İpek Erbay tasarımları var burada. Onu söyleyebilirim sizlere. Kimono mu dersiniz? Şöyle yazlık üstüne giy çık etek mi dersiniz, elbise mi dersiniz, tasarım. Burada bir de İpek Erbay'ın tasarladığı birbirinden güzel takılar var. Kameraman arkadaşım Recep şu an sizlere gösteriyor. Doğal taş kullanılmıştır bu takılarda. Onu mutlaka belirtmek istiyorum sizlere ve görmüş olduğunuz taşların hepsi Swarovski taştır. Yani gayet de parlar taktığınız zaman. Onu da belirtmek istiyorum. Bak mesela şöyle bir tasarım yapmışlar. Bu kafaya takılıyor herhalde. Boyna mı takılıyor? Şaka yapıyorsun. Boynun arkasına nasıl takılıyor? Bana bir gösterir misin? Bir izleyicim de görsün. Gel gel. Gel, bir şey olmaz. Gel, senin yüzünü kapatırım ben. Sen bunu bana göster. Ben hayatımda ilk kez Gezmek Olsun programında böyle bir şey gördüm. O kadar geziyorum. Bak bu da benim cahilliğim olsun. Aa. Sen gördün mü daha önce böyle bir şey? Bir dakika, bunu nasıl kullanacağım ben?
1: Bu da çok şöpiks amaçlı.
0: Ne amaçlı?
1: Yani...
0: Şov amaçlı. Evet, kendimi defilede falan gibi hissettim ya. Dur bakayım, bir yürüyeyim şöyle. Podyumdaymış gibi yürüyeceğim. Ben Galata Port İstanbul'a geldim de All Eyes On You takmadım mı dedirteyim kendime. Heh, şöyle podyumdaymış gibi yürüyeceğim bak.

Vallahi alan var mı? Onu merak ettim. Alan yok. Şov amaçlı duruyor. Tamam. Hayır, alan varsa bir şey söyleyeceğim. Ben buna kendimi boğarım ya, ben bunu alsam. Vallahi billahi yani. Ben eve akşam zaten böyle gitsem benim kocam bana der ki hayırdır yani. Evet, ben de ona böyle all eyes on you Mustafa. Yalnız bir şey, değişik ve güzel bir şey aslında. Ben bunu önce kafeye takılıyor sandım. Bak bu yakıştı bence. Elbiseyle yakıştı bence bu. Bu bir değişik durdu. O zaman bununla buradan çıkalım. Şöyle bir mağazaya göz atın sonrasında. Ay yoruldum ben de azıcık. Ya buradaki bütün mağazaları da size gösteremem ki. Çok mağaza var. Bir kahve molası verelim artık.

0: Vallahi o kadar güzel bir mağazaya girdim ki hem altın hem de pırlanta ürünler var burada. Şimdi altında fiyat veremiyoruz. Aa yıldız falan demeyin. Çünkü altın sürekli gramda oynuyor biliyorsunuz. Tartıya geçince zaten ağırlığa göre ürünler artıyor ya da düşüyor. Belli olmuyor. E pırlanta olunca zaten bunun sonu yok. Yani araba fiyatına bile ürünler var. Burası da haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık bir mağaza. Biraz önce girdiğim mağazanın hemen yan tarafında, Ayılı mağazanın da karşı tarafında. Gerçekten çok güzel ürünler var bence burada. Güzel bir hanımefendi var. Takmış takıştırmış. Sürmüş sürüştürmüş. Pırlanta mı bunlar? Bunlar pırlanta. Bakayım bir. Bakayım. Aşağısı kurtarmaz diyorsunuz
1: yok,
0: yani.
1: Maalesef.
0: Bir şey söyleyeceğim ama çok güzel. Aa şu
1: o
0: çok güzelmiş.
1: Evet.
0: Yemin ederim şu an o kadar güzel görünüyorsunuz ki. 41 kere maşallah. Vallahi tablo. Tablo. Bu güzel tabloyla buraya veda ediyorum. Şöyle bir buraya göz atın. Altın pırlanta alışverişi yapmak istiyorsanız son moda ve çok güzel ürünler var. Markanın kurucusu da bu güzel hanımefendi. E o zaman kahvede buluşalım. Bir
1: bekliyoruz,
0: gidemedik kahveye.
1: Mutlaka.
0: Ve sizi Galata Port İstanbul'da Tarihi Postane'nin içinde çok ama çok güzel bir yere getirdim. Yıldız neden daha önce böyle bir yer bize göstermedin diyebilirim.

Bilirsiniz İstanbul'da başka şubesi de varmış bu arada. Taksim'de değil mi? Taksim'de şubeleri varmış. 1860 yılından beri hizmet veren bir yer burası. Burada lokum üretiliyor, buraya geliyor ve satışa sunuluyor. Şimdi şu bisküvili, özel bir bisküvili lokum, fındık kremalı. Ben normalde lokum sevmem biliyor musun? Vallahi. Valla ben normalde lokum sevmem. Ve bu kadar doluyum. Sabah tatlıyla falan başladım güne, düşün. Sultan içi dışı bademli. Ay çok iyi. Şöyle lokumlara bakın. Ben de azıcık burada yemeye devam edeyim. Masada buluşalım. Bir de mekanı içeriden dışarıdan göz atın. Bir kahve molası vereyim artık ama lokum eşliğinde. Lokumlar yıkılıyor. Uşağı mısın tanıda maksat acaba? Lokumlar çok ama çok güzeldi. Bu arada şunu söyleyeyim, ciddi söylüyorum size. Ben lokum seven bir insan değilim. Bir Esenyurt tarafında bir lokumcu çekmişim. Oranın lokumları çok hoşuma gitmişti. Bir de yalan yok, buranın lokumları çok hoşuma gitti. Böyle kahvenin yanında da görmüş olduğunuz gibi şöyle lokum ikram ediyorlar. Manzara mükemmel. Kahvem bitsin. Yetkili bir ağızdan bence hem Galata Port İstanbul'u hem de tarihi paket postanesini dinleyelim.

0: Ben buraları size anlatmaya çalıştım. Hem de arkamdaki tarihi paket postanesi, Tophane Saat Kulesi. Ama ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Mehmet Bali beyefendi, Galata Port İstanbul İletişim ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı. Kendisinden burayla ilgili bilgileri edinelim. Öncelikle ben tarihi paket postanenin önünde olduğumuz için hem burası hem de Tophane Saat Kulesi'ni size sormak istiyorum. Biraz oraları bize anlatır mısınız?
1: Tabii, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
1: Şimdi Galata Port İstanbul'u siz de gezdiniz, aslında oldukça büyük bir mekan. 1.2 kilometrelik Karaköy iskelesinden Mimar Sinan Üniversitesi'ne kadar bir sahil şeridine uzanmış durumda. Tabii Galata Port İstanbul bir mega proje. Sokağa, mahalleye ve buradaki tarihe saygılı bir şekilde geliştirdik Galata Port İstanbul'u. Bunlardan bir tanesi işte arkamızda gördüğümüz paket postanesi. Bu Galata Port İstanbul'un en eski binası. Bu rıhtım burada 1895 yılında yapılmış. Bir yolcu salonu ihtiyacı doğduğunda 1907'de paket postanesinin yapımına başlamış. Ya başlanmış, 4 sene sürmüş. 1911'de tamamlanmış. Evet. Fransız bir mimar Saburo tarafından tasarlanmış. Ve ilk olarak bir yolcu salonu olarak kullanılmaya başlanmış. Sonrasında 1940'larda bu yeterli olmayınca buradaki operasyon için bizim aşağı yukarı 3 bina yanımızdaki Karaköy Yolcu Salonu inşa ediliyor. Ve burası o dönem bir denizcilik hastanesi olarak kullanılmaya başlanıyor. Son döneminde de aslında burada bir yurt dışından bir paket geldiğinde, gümrüğe tabi olduğunda buradan gelip alıyormuşsunuz. Yani İngilizcesi Parcel Post Office şeklinde. O yüzden de ismi paket postanesi olarak kalmış. Biz de şu an hala onu kullanıyoruz. Bizim için çok önemli bir bina. Restorasyonu oldukça meşakkatli olan bir bina. Tepede gördüğünüz, görebiliyorsanız Arduas çatısı çok özeldir. Onların her bir tanesi sökülüp numaralandırılıp Tuzla'da bir tersaneye gönderilip orada restorasyonu yapılıp gelip tekrar burada çatı montajı yapılmıştır. Paket postanesinin bizim açımızdan en önemli taraflarından biri de bu Karaköy bölgesini bize organik bağ sağlayan binamız. Ve Karaköy biliyorsunuz aşağı yukarı 1000 senelik bir geçmişi var. Cenevizlerden tarafından kurulmuş burada. Ve 1000 sene boyunca da burada çok kültürler, milletler, din, dil, ırk birlikte yaşamış, uyum içinde yaşamış. Aslında Galata Port İstanbul'da onu biraz devam ettirme misyonu var.
0: Şimdi biraz da Saat Kulesi'nden bahsedelim istiyorum. Tophane Saat Kulesi de restorasyon çalışmalarından sonra hizmete sunuldu. Ve biz yeni haliyle aslında görebiliyoruz. Altından 140 santimlik yine bir yapı yüzeye çıktı burayla birlikte.
1: Onun dışında 12 derece denize yatıktı, o tamir edildi. Saati tamir edildi. Bu arada orijinali sancak kulesi, çünkü deniz o seviyede
0: evet.
1: Yapıldığı zaman. Biz üstüne de sancağı, Türk bayrağını koyduk orijinaline sadık kalmak için. Şu an aslında o bölge İstanbulluların orada bir meydana ne kadar çok ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı. Çünkü biz hafta sonu 150 bin, 160 bin kişi giriyor içeri. Yine misyonlarımızdan bir tanesi aslında kamusal alanda sanat. Hı hı. Kültür sanat tarafında zaten Galata Port'un içinde çok değerli iki tane çok önemli müze var. Hı hı. İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi. Ama onun dışında da biz kamusal alanda çok fazla sanata yatırım yapıyoruz. Herkes gelsin, kendine göre, kendi sevdiği şeyinden faydalanabilir Galata Port İstanbul'un. Bu sabah gelip gün doğumunu seyretmek de olabilir. Gelip gerçekten dünya çapında bir restoranda uzak doğu lezzetini de denemek olabilir. Veya bir çay alıp Saat Kulesi meydanında çimlere uzanmak da olabilir. Herkesin Galata Port'u birbirinden farklı. Ben herkesin buraya gelip kendine uygun tarafını deneyimlemesini isterim Galata Port
0: İstanbul'da. Çok teşekkür ediyorum size.

0: yarımadayı izlemeye doyamadım gerçekten de. Galata Port İstanbul. 1.2 kilometrelik yürüyüş alanı Karaköy'den Beşiktaş'a kadar uzanıyor. Karaköy'ün yeni yaşam alanı diyebiliriz burası için. Her şey var içeride. Neyin ne kadar olduğunun bilgisini sizlerle paylaştım. Nelerin olduğunu sizlere göstermeye çalıştım. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Evde gece canınız mı sıkıldı? Kafeler, restoranlar kapalı olabilir. Hiç sorun yok. Çıkın gelin. Banklarda oturursunuz. Tarihi Yarımada'yı seyredersiniz. Çok ama çok güzel bir yer.
1: Kimdi seni vuranlar?
2: Görmedim.
1: Saklamakta fayda yok.
3: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
4: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
2: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
5: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
4: Arada bir namus krizi geçiriyor.
1: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
3: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
6: Kim bu kız?
2: Sokakta baygın yatıyordu.
5: Konuşursa başımız derde girer.
6: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
2: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
7: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
5: Görüşeceksin abinle.
4: Hayır, yapamam bunu.
5: Sen görüşeceksin.
4: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
8: Yabancı birazdan TV4'te.
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ben Belgis Benela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Biziz.
2: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Yakında çok paramız olacak ama.
11: Cemre babana mı güveniyorsun?
12: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
13: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
11: Günaydın anneciğim.
14: Günaydın.
15: Madem açım, koçum benim.
12: Az ekmek yemeyiz be çivun.
16: Hatıralar solmadan gel bana.
11: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
17: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
12: Abo, adın ne senin?
11: Sabahat.
18: Teneke teneke altınları varmış derler.
12: Vardır ya, vardır.
18: Nerede biliyor musun?
12: İşte bir bunu kimse bilmez.
19: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
15: Kapel kulübesinde.
12: Altınlarım! İmdat!
17: Bunlar hediyem olsun.
11: Gözünüz aydın beyefendi.
12: Gözünüz aydın.
0: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Şimdi
1: hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan

0: Onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Platin, Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
3: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
2: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
3: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
2: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem bugün 13'te TV4'te.
3: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Hayatının kıymetini
6: biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Son kez sizi Galata Port İstanbul'la baş başa bırakmadan önce paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmaz, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Son kez buralara şöyle bir göz atın. Öpüyorum o zaman. Hoşça kalın.

0: Konuşmak istiyorum seninle abi.
1: Yani o konuyu açacaksan fena tepelerim.
0: Benim senden neyim eksik abi? Yalvarırım bir şans da bana tanı.
1: Okuyacaksın sen.
0: Sen niye okumadın? Okuyup da ne olacak? O kadar hevesliydiysen niye bıraktın okulu?
1: Kim bakacaktı size?
0: Açlıktan ölmezdik ya. Bak abi, sen istesen de istemesen de kafama koydun bir kere. Bütün bu gençlik yıllarımı meteliksiz dünyanın tüm nimetlerinden uzak olarak geçirmek istemiyorum. Birçok planım var. Hepsi de paraya bağlı.
1: Doğru dürüst bir iş yapacaksan arkandayım.
0: Güldürme. Doğru dürüst işte zengin olanı göstersene bana.
1: Defol ulan.
0: Sakın bana nasihata kalkma. Senin yaptığın iş doğru dürüst bir iş mi yani? Ama cebim para dolu. Bir iki seneye varmaz İstanbul'un kralı olacaksın. Niye? Niye beni...

0: Paranı almak istemiyorsun.
1: Her an bir kurşun bitirir benim işimi. O zaman kim bakacak aileye?
0: Aile, aile, aile! Herkes kendi hayatını yaşıyor abi! Ben de yaşamak istiyorum!
1: Senin insan gibi yaşamanı istiyorum. Kanunsuz yola isteyerek mi saptım sanıyorsun ha?
0: Bırak bu evliliği!

0: Kimdi seni vuranlar?
1: Görmedim. Bilmiyorum.
0: Saklamakta fayda yok, biliyorsun.
1: Görmedim.
0: Vurduklarından biri öldü. Diğeri ağır yaralı. Sana tuzak kurmuşlar, arkadan vurmak istemişler. Rıfat Karan'ın fedaisi olduğunu biliyoruz. Konuş! Konuş! Konuş!
2: Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Ölüm tehdidi altında kendisini savunmak için ateş ettiği, hafifletici sebep olarak kabul edilmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 246. maddesi uygulanarak 3 sene 4 ay ağır hapsine kabili temyiz olarak karar verilmiştir.
3: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek. Ailesinin ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Bir dertleri olursa derhal bana bildirin.
4: Bir dakika bizi yalnız bırakır mısınız? Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin. Kız kardeşinin, ananın namusu senden sorulur.

0: yapıp anlaşmayı imzalatacak olursan vizon kürkü sırtında bil dedim.
1: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
0: Arada bir namus krizi geçiriyor. Boş ver. Tamam abi. Neticeyi bildiririm.
2: Dövdüm, sövdüm çoğu zaman. Ben yanlıştayım dedim. İki tane canımız var. Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi! Bundan sonra o itin adını ağzınıza almayacaksınız.
3: Eksik olmasın. Rıfat Bey her ay para gönderdi. Hatırımızı, ihtiyacımızı sordu. Ama başımızda erkek olmadıktan sonra korktum. Biraz da para biriktirdim sana. Çıkınca belki bir iş tutarsın. Birkaç kuruşun olsun dedim.
2: Kendini harcama ana.

0: Ben daha ölmedim.
1: Bileğim çelik gibi.
0: Ya sen?
2: Okulu bıraktım abi. Bir konfeksiyoncuda çalışıyorum. Çok temiz yer abi. Çok da iyi para veriyorlar.

0: Geçmiş olsun. Hoş geldin Kadir abi.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Rifat Bey'i görecektim.
0: Haber vereyim.

0: Kadir geldi beyim.
1: Toplantıda dersin. Siz meşgul olun, yeri gösterin. Ben gerekeni yaparım.
2: Aslanım, koçum!
3: Çok iyi gördüm seni.
2: Gel bakalım, bir yere gidiyoruz seninle.
3: Ama ben Rifat Bey'i görecektim.
2: Toplantıda şimdi, seni bize emanet etti.

0: Rıza Efendi'den anahtarı al. Şu karşıki yer.
1: Evet, güle güle giy. Cavit Bey o daha nicelerine layık diyor. Ne var senin? Ne bu surat be? Sırtın elbise, cebin mangır gördü. Oturduğun ahırdan bu saraya yerleştin. Gene de mırın kırın ediyorsun. Daha ne istiyorsun?
2: İnsan gibi yaşamak! Hayvan gibi satılmamak! Kirli işleriniz uğruna, vücudumu, benliğimi o iğrenç para babalarına sunmamak!
1: Akşama hazır ol.
0: İşte burası.

0: İki ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi. Bakalım yeni mesleğini beğenecek mi dedi.
1: Beni başından mı atmak istiyor?
0: Duygusallığa yer yok koca oğlan. Bu hayatın kanunu bu. Silahını kavrayan bileğin kadar seni dimdik tutan bacağın da sağlam olacak. Biri aksadı mı harcarlar seni. Sinek gibi ezerler.
1: Sağlamım ben. Kimi isterse çıkarsın karşıma. En sağlamını bozmazsan namerdim.
2: Ne Allah'ın çizdiği kadere, ne de bu hayatın kanununa karşı çıkabilirsin.
0: Sendeki yüreğe de bileğe de hayranız ama ne yapalım? Ne zaman başın sıkışırsa gel. Biz hayatta oldukça sırtın yere gelmez senin. Yarın Rıfat Bey tapuya gidip dükkanı senin üzerine yapacak. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun.

Hoş geldiniz abi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kahvenin ocakçısıydım. İki aydır işsizim.

0: Sana çok faydalı olurum abi. İki aydır işsizim. Sağ ol abi, sağ ol.
1: Tanıştırayım Sezai Bey. Hülya Hanım.

0: Çay bir demli olsun.
1: Sersan da bugün çok şanslı yani. Her şey o kazanıyor.
2: Kim buranın sahibi? Kadir Bey. Çağır buraya. İşitmedin mi lan? Çağır dedik.

0: Oturun. Evet.
1: Biraz görüşsek.
0: Ne istiyorsun?
1: Baş başa konuşalım.
0: Kimseden gizlim yok. Neymiş?
1: Zorluk çıkarma lan Topal.
0: Kim gönderdi sizi? Kim gönderdi sizi lan?
1: Necmo. Arap Necmo.
0: Civardaki dükkanları haraca bağlamış diye işittim. Bir daha birini rahatsız ettiğinizi işitirsem, oyarım sizi ulan. İmraoğlu Kadir'in emri dersin. Ben şimdi hadi defolun gidin buradan.

0: Neresi burası?
1: İşte öyle bir yer. Gel bakalım.

0: sana. Hastaneye götüreyim seni.
1: Hayır. Yalvarırım, hayır.
0: O halde polise haber vereyim.
1: Hayır, hayır.
2: Kim bu kız?
0: Bilmiyorum. Sokakta baygın yatıyordu. Çok hasta.
2: Ama oğlum bir hastaneye götürseydin.
0: Ben doktor getiririm.
3: Durumu iyi değil. Ağır bir sinir krizi. Hastaneye kaldırılmalı. Yakınınız mı?
0: Hı hı.
3: Vücudunda yara izleri var. Polise bildirmek gerekir.
0: Gerekmez Kamil abi.
3: Şu ilaçları hemen alsın. Ben tekrar uğrarım. İyi günler.
4: Kız çığlık çığlığa kaçmış.
5: Zaten kaçmaya bahane arıyordu.
4: Gidebileceği yerler?
5: Her yere baktırdım. Yok.
4: İntihar filan? Hep canına kastedeceğini söylerdi.
5: Şu saate kadar polise intikal eden hiçbir şey yok.
4: Her tarafı arayın. Mutlaka bulmanız lazım. O bütün sırlarımızı biliyor. Konuşursa başımız derde girer. Ölü diri bulun.
1: Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Bırakın beni. Yalvarırım, bırakın beni. Arabalarınız da, kürkleriniz de sizin olsun. Paranız da sizin olsun. Bir şey istemiyorum sizden. Bırakın beni, bırakın beni.

İç, iyi gelir. Korkma, burada emniyettesin.

0: yoksa mahvoluruz.
1: Evinden telefon ediyorum. Günlerdir uğramamış. Bakmadığımız yer kalmadı. Havaalanına adam yolladım. Hayri emniyette bekliyor. Hiçbir yerde yok abi.
2: Geçmiş olsun.
3: Beni bulduğunuzda gece sokakta bir şoför zorla tecavüz etmek istedi.
2: Anlatmaya mecbur değilsin.
3: Sabah yarı çıplak sokakta bulduğunuz bir kızın kim olduğunu sormayacak mısınız bana? Hastaneye polise götürmeyin diye yardım size. Merak etmeyecek misiniz?
2: Bütün gece sayıkladın. Sonra konuşuruz ha? Sen dinlenmene bak.

0: Buldunuz mu?
1: Arıyorlar abi. Evinde adam bekletiyorum. Ne mücevherlerini ne de parasını almış yanına. Bankadan gizlice sordurdum. Hesabından para çekmemiş. İzini kaybettirmek istiyor anlaşılan.
0: Ne yapıp yapıp bulacaksınız onu. Bütün sırlarımızı biliyor. Konuşacak olursa mahvoluruz.
2: Kadir Bey, evden haber geldi, hasta ağırlaşmış.

0: durumunu beğenmiyorum. İnat etmeyin, hastaneye kaldırın. Geldiğimde beni öldürecekler, beni bırakmayın diye sayıklıyordu. Kim bu kız?
1: Bir yakınımın kardeşi. Bana emanet. Kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum Kamil abi. Bermin.
2: Buyur abi.
1: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver. Bu da sana. Kendine de istediğini al.
2: Sağ ol abi.
1: Sor bakalım, annemin bir ihtiyacı var mı?

0: Dün gece abinle konuşurken işittim. Kimmiş biliyor musun?
1: Kimmiş?
0: Büyük iş adamlarına peşkeş çekilen bir sosyete duymuş.
2: Rıza abi demli bir çay çek.
3: Tamam.
4: Hoş geldin Kamil abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kahve yaptırayım mı sana? Çay içtim, sağ ol. Ayrola, sizin evdeki kız konusunda konuşmaya geldim. Sen önemsemiyorsun ama hiç beğenmedim halini. Uzun zamandır bir bunalım geçirdiği belli. Bir tedbir almazsan sonra başına iş açar.
5: Ne gibi?
4: Sinir krizini üzerinden kolay kolay atamaz. Uğraşmak lazım, tedavi lazım. Bir arkadaşımın emaneti dedin, ona göre. Bir şey yapmasan bile hiç olmazsa o çevreden kurtar. Değişik yerlere götür, dolaşsın. Kendini biraz unutsun. Sonra bir delilik yapar, mesul olursun. Benden söylemesi. Hadi iyi günler.
6: İki olsun, iki olsun.

0: Nasıl, beğendin mi? Kardeşin almış bana. Diğerlerini de görmek ister misin?
1: Hayır. Eminim hepsi çok yakışacaktır. Ne yaptın bugün?
0: Mutfakta annene yardım etmek istedim, bırakmadı.
1: Sen ona bakma. İhtiyarlar biraz titiz olur. Yarın gezmeye götürsem seni. Seni görmelerinden mi korkuyorsun? Korkma. Kimse kılına dokunamaz seni. Sabah erkenden kaldırırım, tamam mı? İyi geceler.

0: Çocukluğumdan beri hayatta bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin gibi mert bir erkeğin eline düşmeseydim ne yapardım?
1: Yok canım.
0: Çok çok iyisin. Sözüm olacak, o alçak beni sattıktan sonra bir sürü erkek tanıdım. Paralı, şöhretli, kudretli erkekler. Erkek denilebilirse tabii. Ama senin gibi insan görmedim. Size getirdim efendim.
1: Görme. Sincap gibi tırmanıyor ağaç tepelerine. Alsana anne.

arzum yine sensin. Bu emele bugünün nasıl ersin? Yıllarca çektim senin aşkının için. Günlerce yandım bak hep senin için. Hep aklımda fikrimde yine sensin. Bu arzuyu bu gönül nasıl yensin? Ne olur bana bir gün olsun yakın gel. Gönlüm muradına ersin.

0: Nem var oğlum. Nen var senin. Niçin yatmadın?
1: Yatarım anne.

0: kabustan uyanmış gibiyim. Beni tekrar hayata kavuşturdun. Onların elinden nasıl kurtulurum, nasıl kaçarım bilmem. Ama beni öldürseler de... hiç olmazsa... hayatımda birkaç gün mutlu yaşadım diyebilirim.
1: Artık dokunamazlar sana.
0: Tanımıyorsun onları.
1: Ama onlar beni tanır. 3 sene evvel. Yani ayağıma kurşun yemeden... onların dünyasına belaydım ben. Yoksa doğuştan topal mı sandın beni?
0: Yemin ederim ki öyle demek istemedim.

0: sana yaptım. Bütün gece dolaştın durdun buralarda. Sen var senin.
1: Yok bir şey mi? Gel çıkalım. Güneşin doğuşunu seyredelim. Sonra da Allah kerim.
0: Ama işi.
1: Hadi hazırlan.

masaj yapayım mı? Ne olur, bırak kendini. Serbest bırak kendini. Daha serbest.

0: Yanlış bir hareket mi yaptın?
1: Acıyarak bakma bana.
0: Yanılıyorsun.
1: Acıyarak bakma diyorum.
0: Yemin ederim. Yemin ederim yanılıyorsun.
1: Kaç kere o bakışı yakaladım gözlerinde.
0: Özür dilerim. Seni kırmak istemedim ama yanılıyorsun.
1: Kimsenin merhametini istemiyorum.
0: O zaman kadından hiç anlamıyorsun.
1: Kadınlarla her yattığımda silah vardı yastığımın altında.
0: Belli. Eğer kadından birazcık anlasaydın, sana bakışlarımda çok ama çok başka duyguların saklı olduğunu anlardın.

0: Nereye anne?
1: Bu evden gidiyorum.
2: Kusturdun mu sen?
1: 3 sene hapiste yattın. Seninle utanmadım. Hep iftihar ettim oğlum. Ama bu ev benim evim. Burayı ile bir yuvası haline getireceksen...
2: Yeter be! O kız senin gelinin olacak.
1: Asla!
2: Olacak! Evladınım ben senin. Babam ben bacak kadarken öldü. Hepinizin yükünü ben sırtladım. O silahı elime isteyerek mi aldım sanıyorsun? Her Allah'ın günü bıçaklara, kurşunlara karşı severek mi yürüdüm? Kimin için yaptım ha? Senin için, kardeşlerim için. Hayatımda tek bir kız arkadaşım olmadı. Kadını genel evde tanıdım. Şimdi hayatımda ilk kez bir kızı sevdim ana. Çok sevdim. Onu çok seveceksin. Kızım diyeceksin. Çıkma karşıma, ne olur ana.

0: Nişan filan anlamam ben. Hemen bugün muameleye başlayacağız. Annemi, kardeşimi yalnız bırakmak istemem. Beraber otururuz. Para veririm, istediğin yeri, istediğin gibi döşersin. Hı? Nermin'le çıkın çarşıya. Hazırlık için bir şeyler al. Üst baş al kendine. Bak, bir şartım var. Böyle bembeyaz, uçuşan bir gelinlik giyeceksin nikahta.
1: Beyaz gelinliğe layık değilim ben.
0: Hiç itiraz istemem. Şart bu. Tamam. Tamam.
2: Bugüne kadar bankadaki hesabından 10 para bile çekmemiş. Evine uğrayıp bir şey de almamış. Ne oldu bu kıza be? Beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. İntihar edecek olsa bugüne kadar bulunurdu.

0: Kim? Evet. Buldun mu? Nerede?
1: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim. Ayhan'ın eski mahallesinde bir eve girdi. Ayhan'ı gönder bana abi. Şu köşedeki ev. Olamaz. Ne var? Tanıyor musun evdekileri? Bizim ev.
0: Sizin ev mi?
1: Hı hı.
0: Nasıl olur?
1: Bakkaldan sordum. Bir müddettir orada kalıyormuş. Akrabamız diyorlarmış soranlara.
0: Tanıştırmış mıydın onu ailenle?
1: Hayır.
0: Abin?
1: Tanımıyordu ki.
0: Görüşeceksin abinle.
1: Hayır, yapamam bunu.
0: Sen görüşeceksin. Kızı iyilikle bize teslim etsin. İsterse paraca da anlaşırız. Sadece kayıtsız şartsız bize teslim edecek. Zorluk çıkartacak olursa bizden bahset. Bit gibi ezeriz. Çekinme söyle. İkisine de yazık olur.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Görüşmemiz lazım abi.
0: Defol! Defol lan!
1: Elçi olarak geldim abi. Yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu abi?
0: Kimseden saklım yok benim. Ne söyleyeceksen söyle. Kimden korkuyorsun? Tuzağa düşürdükleri kızları şuna buna peşkeş çekip milyarlık iş çeviren efendilerinden mi? Hülya için mi yolladılar seni? Hadi konuş! Konuş! Neymiş istedikleri, neymiş?
1: O kızın peşini bırak abi.
0: Ne olurmuş bırakmazsam?
1: Benden istediğin kadar nefret et. Beni ölmüş bil. Ama ne de olsa kardeşiz biz. Etle tırnak gibiyiz abi. Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi. Başa çıkamazsın onlarla. Bit gibi ezerler seni. Varırım, dinle beni. Bırak o kızı. Bak abi, Hülya karşılığında seninle anlaşmaya hazırlar. İstediğin kadar para...
0: Söyle o köpeklere, o kız benim karım olacak!
1: Hayır! Yapamazsın! O benim nişanlımdı!
0: Sendin ha onu tuzağa düşüren! Sendin ha onu para babalarına satan! Seni kardeşimsin demem, öldürürüm! Allah'ıma, kitabıma öldürürüm lan! Şimdi defol buradan! Defol, defol!
2: Sonunda böyle olacağını biliyordum. Benim için kaçış yolu olmadığını biliyordum.
0: Bırak çocukluğu! Kimse bir şey yapamaz sana.
2: Bilemezsin onları.
0: Her şey bitti kızım. Bütün o günler bir kabustu. Geldi geçti. Yarın bembeyaz gelinliğin içinde yeni bir hayata başlayacaksın. Bundan sonra sadece mutluluk var ikimiz için. Hadi. Hadi sil gözyaşlarını. Gül biraz.
3: Ölüm fermanını kendi imzaladı.
1: Ne demek bu?
3: Hayatta kaldıkça her zaman tehlike bizim için.
1: Evlenecekler. İkisi de geçmişlerini unutabilirler.
3: Delisin sen! Evleneceği adam senin kardeşin olabilir. Ama bir zamanların en tehlikeli fedaisi, eli silahlı gangster! O kardeşine bizim işten bahsetmeyecek mi sanıyorsun? Çoktan anlatmıştır ah bilir. Bir gün karşımıza dikilip şantaj yapmayacağını kim temin eder? Yapacaktır. O bin kere daha tehlikeli olacaktır bizim için. Temizleyeceğiz. İkisini de.
1: Benden isteme bunu. Kardeşim o benim.
3: Bu daha! Kaç senedir yüzünü görmediğin, senden nefret eden bir kardeş! Ekmeğini o mu veriyor senin? Herkes kendi hayatını yaşar. Bu genç yaşında dünyanın parasını kazanıyorsun. İleride bir gün belki benim yerimi bile alırsın. Ne faydası var o için sana?
1: O benim kardeşim diyorum.
3: İdi! Kardeşim idi! Akıllı bir gençsin sen. Sana güveniyorum. Tamam mı? Tamam mı?

0: Literal. Kutlarım abi.
1: Kutlarım. Sağ ol.
0: Allah mesul etsin.
1: Öğleden sonra sizi mutlaka beklerim abi. Ben eve gidip Hülya'yı alacağım. Siz de kapayın dükkanı. Ya gelmezseniz bozulurum ha. Hardik Usta geliyorsun değil mi?
2: Tabii abi.
1: Hı, iyi.
3: Alo, kim? Şimdi çıkıyordu. Kadir abi, telefon.
1: Çıktı da çıktı.
3: Çok önemliymiş, hayat memat meselesi diyor.
1: Alo.
4: Abi, abi ben Ayhan. Yalvarırım dinle beni abi. Abi! Abi! Alo, işitiyor musun beni? Vuracaklar. Abi ikiniz de vuracaklar. Ne olur inan bana abi. Alo!

0: Gelin de beraber.
1: Ay canım benim.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba, ben Ela Tokyos.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
15: En sevdiğin meyve hangisini?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
16: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yaşamın hikayesiyle Benim Hikayem bugün 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yakında çok paramız olacak ama.
11: Cemre babana mı güveniyorsun?
12: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
13: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
11: Günaydın anneciğim.
14: Günaydın.
15: Madem altın, koçum benim.
12: Az ekmek yemeyiz be çivun.
16: Hatıralar solmadan gel bana.
11: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
17: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
15: Abo, adın ne senin?
11: Sabahat.
13: Teneke teneke altınları varmış derler.
15: Vardır ya, vardır.
13: Nerede biliyor musun?
12: İşte bir bunu kimse bilmez.
15: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
18: Kafes kulübesinde
15: altınları yok. İmdat!
17: Bunlar hediye olsun.
11: Gözünüz aydın beyefendi.
12: Gözünüz aydın.
6: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 16.15'te TV4'te.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Geleceği düşün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritma.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim
1: şefim.
0: Saffet Bey.
3: Allah razı olsun. Sağ olun. Siz nasılsınız şefim?
0: Tıraş olmuşsunuz.
3: Çok mersi.
0: Çok yakışıklı olmuşsunuz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hemen yarışmayı başlatmadan önce yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum süre zarfında benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapıyorsunuz. İçerisine bir şeyler eklemeyin sonradan. Yani yemeğinizi bulmak için. Sonrasında tadıma geçiyoruz. Tadımda 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Ay ben buna 5 verdim bir daha vermeyin mi diye bir şey yok. Dilediğiniz zaman 4'üne de 5 verebilirsiniz. 4'üne de 0 da verebilirsiniz. Sonrasında benim tadımım başlıyor. Ben de 0'dan 5'e kadar puan veriyorum. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü 0'la 10 arası puan veriyorsunuz. 10 bin liranın sahibini cuma günü finalde buluyoruz.

0: Hamuru açmak için kendinize un ayırın aynı zamanda. Birbirinizden un istemeyin onun için.
1: Kemal abi unun var mı?
2: Azıcık un ver lan.
3: Ben hiç kimseye hiçbir şey vermem.
1: Ben hiç hamur yapamıyorum biliyor musunuz?
3: Hamur yoğurmayı bilmiyorum diyor buraya gelmiş.
0: Çok büyük bir hatam var daha başlamadık ha. Sen de çok büyük bir hata yaptın.
3: Ben hata yaptığımı düşünmüyorum gerçekten.
1: Çiğdem Hanım'ın her şeye söyleyecek bir cevabı var.
3: Haksız yere olan her eleştiriyi cevabını alır.
0: Son pişmanlık fayda etmez.
2: Çiğdem Hanım bunu herkes beceremez yani. Bu işler ince işler.
3: Böyle ben adamı hamur gibi yoğururum. Pijamayla gelseymişsin bir de bana bak. Niye kıskanıyorsunuz?
1: Çok güzelsiniz. Moda programı olsaydı kazanırdınız.
0: Saffet'in büyük bir hatası var.
2: Neymiş efendim?
0: Yarışmaya katılmak.
2: Sen evde otur, dersine çalış. Bunlar senin işin değil.
0: Tezgah temizlenmezse 2 puan kıracağım. İlk tadımı Kemal, Çiğdem ve Saffet. Toprağım sen de yapmak istiyorsun. Küs müyüz? Evet, nasıl buldun yemeği?
4: Kavuçuklu gres gibi olmuş bu. Gres ya be, bu hidrolik pompalar basıyoruz
5: ya. Hep de mutu var ya.
4: Şimdi ben yanlışlıkla gres tattım bir kere de oradan bir ünit alı.
1: Bu yemek kimin?
5: Aga bunun tadı güzel ya.
3: Bu yağını yakmış.
5: Kemal sen de olmasın bu.
0: Bu onun gelsin.
2: 3.
0: Benim yemeğim. Kaldıralım torşonları.
4: Kıyma var, un var, süt var. Bu.
0: Abi malzemeyi değil, yemeğin ismi lazım. Lahmacun mu, pide mi?
4: Yine lahmacunumsu bir şeyler var ama maya da var burada. Gene mayalı bir şey yapacağız.
0: Çiğdem abla.
3: Lahmacun diyeceğim.
0: Diyarbakır yöresine ait olabilir mi?
3: Yağlama olabilir mi?
0: Hmm. Wow.
3: Var, maya var, soğan var.
0: Semanur ne olabilir?
1: Ben de yağlama gibi düşündüm.
0: Saffet Bey. Karaman yöresinden hamurlu bir yemek. Senin geleceğini duydum. Toprağım gelecek dedim.
5: Yani tam da yani iyi yapmışsın. Hamur, ya ben ne anlarım hamurdan Allah'ım.
4: Biz hamurda zaten profesyoneliz zaten.
5: Kıyma, bu da kıymalı bir pide gibi bir şeyler var bunda ya.
0: Efendim günlerden Kayseri yağlaması. Aa. Muhteşem bir yemek. Böyle çatalla çevirip yememiz lazım. Kemal. İzleyelim bakalım nasıl yapmışım. Benim yemeğim. Günlerden Kayseri yağlaması. Gelsin malzemeler. Hamur malzemesi. 3 su bardağı un, yarım su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Yağlamanın iç harcı için 200 gram dana kıyma, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için sarımsaklı yoğurt, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, çok az su. Öncelikle bir karıştırma kabına sütümü ilave ediyorum, kuru mayamı ilave ediyorum, toz şekerimi ilave edeceğim ve hepsini güzelce bir açmaya başlayacağım. Sütüm, mayam, toz şekerim kendini bıraktıktan sonra unumu ilave ediyorum. Unumun üzerine tuz ilave edeceğim ve başlayacağım yoğurmaya. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerini stresleyeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika mayalanması için bir köşede bekleteceğim. Ocağa tavamı koyacağım. İçerisine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Kıyma ilavesi yapacağım. Kıymayı güzelce zeytinyağında güzelce kavurmaya başlayacağım. Kıymam burada kavrulurken hemen çok küçük bir şekilde soğanımı doğrayacağım. Soğanımı doğradıktan sonra kıymayla güzelce yaklaşık 1-2 dakika kavuracağım. Kıyma ve soğan burada kavrulurken bir taraftan hemen sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Bir diş sarımsağımı ezeceğim. Süzme yoğurdumu ilave ettim. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Kıymam ve soğanım da burada güzel bir şekilde kavruldu. Kıymama şimdi salça, kırmızı toz biber, tuz ilavesi yaptım. Bunu da güzel bir şekilde kavuracağım. Yaklaşık 1 su bardağı su ilavesi yapacağım. Ve yaklaşık 5 dakika boyunca kıymayla birlikte güzelce harcımı kaynamaya bırakacağım. Şimdi hamurum mayalandı. 8 adet paza haline getireceğim. Bunları ince bir şekilde açacağım. Açmış olduğum bu ince hamurlarımı tavada alt üst güzel bir şekilde kızartacağım. Şimdi sunum zamanı. Tavada kızartmış olduğum yağlama hamurlarımı tabağın ortasına yerleştireceğim. Her bir katına kıymalı harcımdan ilave edeceğim. Kat kat sardıktan sonra ortadan ikiye böleceğim. Bir dilim konacak şekilde tabağa yerleştireceğim. Üzerine de sarımsaklı yoğurdumu ilave edeceğim. Şimdiden size kolay gelsin, bana afiyet olsun. Benim yemeğim. Kaç dakikada yapmanız lazım bunu?
1: Ya 1,5 saat falan herhalde.
0: 1,5 saat mi?
5: Yok, sıkışma da 2 saat versin.
1: İyi olur aslında, hadi yavaş.
0: Süremiz... Kemal, kaç dakika olması lazım? 45 dakika. Hamuru ince olsun. Bakın, çok önemli bir püf noktası söylüyorum. Hamuru açarken Saffet Bey.
5: Efendim.
0: Hamuru açmak için kendinize un ayırın aynı zamanda. Birbirinizden un istemeyin ondan sonra. Bu yemek Çiğdem Hanım ve Sema Hanım'ın arasında geçer diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Ben hiç hamur yapamıyorum, aa, biliyor musunuz?
0: Dakika,
1: gerçekten.
0: Bir gol bir.
1: Ama yapacağım.
6: Bizim yine zaten ata mesleğimiz hamur ya.
0: Bu unlu olacak geri kalanı.
3: Açacağım hamurumu.
0: Açacağım hamura. Ay,
3: ama daha
0: yemek...
3: koyuyorum şefim yani. Durun bakalım.
0: Tamam
3: bir.
0: Ben bir şey demedim.
3: Yani.
0: Bir, sen de çok büyük bir hata yaptın.
3: Ben hiç hata yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. Kesin. Söylersiniz sonra bana.
0: Son pişmanlık fayda etmez.
3: Aa. Etmesin. Yapacak bir şey yok.
0: Aa.
1: Hayır, ben bunu koydum sadece.
3: Göreceğiz bakalım.
0: Hata. 3 hata.
3: Ben hata yaptığımı düşünmüyorum gerçekten.
0: Gerçekten düşünmüyorsun.
3: Düşünmüyorum.
0: Peki.
3: Ama yanımdakilerin hata, ay yanımdakilerin hata yaptığını gördüm.
0: Ne hata? Kemal'de daha bir şey yok, bir şey yapmadı.
3: Yok, karıştırması yanlış onu bir kere.
0: Bir kez daha hatırlatıyorum, toplamda 5 adet... 5 adet yağlama istiyorum. 8 olursa daha kötü. Yani başta söyleyeyim. Puanları hatırlatıyorum. Çiğdem 3 puan, Saffet 5 puan.
3: Hayır, hiç hatırlatmayın. Hiç
0: Sema
3: hatırlatmayın
0: Nur 9
3: şefim.
0: Puan, Kemal 16 puanla Salı gününde şu an lider olarak devam ediyor.
1: Hatırladım şu an yaptığımız hatayı.
0: Efendim elimizde niye yoğurmadık? Elimizde tezgah siliyoruz, hamura dokunuyoruz. Of.
3: Hayır, peçeteyle siliyorum.
0: Ne olsun?
3: Peçeteyle.
0: Hiç oluyor mu? Dünkü Çiğdem Hanım'ı bugün göremedim.
3: Aa, hiçbir şey yapmadım şu anda.
0: Hamuru da tezgahın üstüne
3: evet,
0: koydun.
3: Evet, sildim ve koydum. Çünkü onun içinde yoğurum.
0: Abicim, ilk önce hamuru yapacaksın. Hamur!
5: Hemen yapıyorum, dur.
0: Bırak! Soğanı bırak. Kenar al, ilk önce hamuru yoğur.
3: Ya anlamıyor, buraya yemek yarışmasına gelmiş. Ben şoklardayım ya.
0: Efendim siz de tezgahın önünde hamur yoğuracaksanız ama... şu tahtayı falan bir kaldırın. Öyle hamur yoğurulmaz.
3: Yetiyor bana şefim burası, kaldırırım ama siz istiyorsanız.
0: Şidem ablacığım,
3: tabii
0: ben
3: ki.
0: İstiyorum diye değil. Hijyen benden 2 puan
3: ama gider. Hiç değmiyorum oraya. Hemen kaldırıyorum, puan kırılmasını istemiyorum.
1: Çiğdem Hanım'ın her şeye söyleyecek bir cevabı var.
3: Tabii ki var.
1: Bazı şeyleri kabullenmeniz gerekiyor.
3: Ne münasebet, haksız yere olan her eleştiriyi
1: nasıl
3: cevabını
1: yani
3: alır.
1: Şefim herkes yanlış bir şey mi söyledi?
3: Şefle biz konuşuyoruz. Cevap vermiyor.
6: Ortalık bana yerine döndü.
3: Siz var ya çok uyanıksınız. Yere bakan, yürek yakan tipler var ya. Çok uyanıksınız ama sizin uyanıklığınız bana sökmez. Böyle ben adamı hamur gibi yoğururum. Şefimize oynuyor ama yemezler. Şef burada kimin yemek, nasıl yemek yaptığını çok iyi biliyor ve ona göre puanla veriyor.
1: Şefe oynamıyorum tabii ki ama tabii ki şefin yaptığı eleştiriler benim için çok önemli. Sonuçta ondan öğrenmem gereken şeyler var. Ona inanıyorum.
5: Anne şey mi?
0: Anne derken?
5: Pardon Çiğdem abla. Çiğdem Hanım.
3: Efendim.
5: Bir tarif alabilir miyim senden? Su ben... döktüm. Adı...
0: Bak gözünü seveyim Çiğdem Hanım yaş konusunda hassas, ona göre lütfen konuşma.
3: Yaş
0: abi
3: konusunda hassas değilim. Ben yaşımdan gayet tamam memnunum. Yaşıma
0: ne yapıyorsun?
3: Göre
0: gel,
3: de...
0: buraya gel.
3: Gayet iyiyim.
5: Çiğdem Hanım suyu döktüm, biraz sütü de döküyorum.
3: Sütü dökün, az bir su koyun ama ben sadece sütle
5: az
3: yoğurmayı
5: su
3: tercih ettim.
5: Su koydum.
1: Şefim bir şey söylemek istiyorum.
0: Sor.
1: Çiğdem Hanım elleriyle yoğurdu diyecektim. Saffet abiyi görmemişim.
5: Ama benim elim temiz.
3: Ben ellerimi yıkadım.
5: Ben menikür pedikür yaptım. Siz kendinize
0: ne yaptırdın?
3: Ben hiçbir zaman
0: yaptım. Bir dakika duralım. Ne yaptın abi?
5: Menikür pedikür.
6: Yıktın beni Saffet abi. Yıktın beni. Garamanlı olarak yıktın beni. Sırt üstü burada.
0: Menikür ne demek?
1: Menikür diye bir şey ben bilmiyorum. Kaç yaşındayım? 21 yaşındık hayatımda.
5: Beni başkaları da biz abi böyle şey görünsek de biz. Hani.
0: Ama onun için menikür değil ya.
5: Tabiri caizle metroseksüel erkek diyorlar.
0: Çiğdem Hanım bugün çok hijyenik. Hamurlu ellerinle soğan doğrama ya. Bak Çiğdem abla.
3: Tamam.
0: Bugün iyisin, hoşsun. Ama kusura bakma
3: ama
0: pasaklısın.
3: Ama iyi yemekten anlamıyorlar. Temiz yemekten
0: de. Ya sen boş ver, ben anlıyorum.
3: Yıkamadıkları patateslerle beşleri aldılar.
0: Ya boş ver.
3: Şimdi.
0: Kimse beş almadı.
6: Kalanını unla nasıl açacaksın? Nerede senin unun? Kalan un nerede?
5: Ben hepsini döktüm. Hepsini de.
3: Saffet ununu ayırmadı. Komple boca etti hamura. Hiç bana gelmesin un falan yok.
1: Bir bakabilir misin?
0: Neye bakayım?
1: Böyle bir gelebilir.
0: Saffet abi ben dedim ki sana orada bir şey yanlış yapıyorsun dedim. Un ayıracaktın nerede dedim. Bir şey söyledim dedim. Hala su döküyorsun. Nasıl yoğuracaksın çok merak ediyorum. He? Olmuş.
5: Abi hamur evet. Allah'ını
3: ama sürekli kopya alıyorsun.
1: Kopya almıyorum.
3: Kopya alıyorsun canım.
0: Yok herkes sorabilir. Sen de sor.
3: Şefimiz anlattı.
1: Bir de kıskanç.
3: Kıskanç değilim. Şefimiz anlattı. Dinleyeceksin. Hani diyorsun ya ben çok iyi dinlerim diye.
1: Dinledim zaten.
3: Onun için mi deminden beri şefi rahatsız ediyorsun?
1: Şefe ne sorduğumu nereden biliyorsun?
3: Fıs fıs fıs ne sorabilirsin? Sohbet edecek halin yok yani. Yemekle ilgili.
1: Benim ederim. Sohbet de ederim.
0: Kıymaya geçelim. Dün sana Çiğdem yardım etti. Bugün onu kimden isteyeceksin? Unsuz nasıl tezgahtan uğraşmayı düşünüyorsun?
5: Hiçbir avuç un veren yok mu ya? Abi un versene.
0: Ne içi?
5: Kemal komşuluk hakkı var lan. Az bir şey versin buradan ya.
0: Oldu artık. Heh,
5: oldu mu? Tamam.
0: Ellerimizi yıkayalım. Tamam. Ha koyma oraya ya. Of.
5: Ama da orası
3: sen
5: temiz.
3: De beni takip
0: abicim,
3: ediyorsun.
0: Abicim şuna stres çek kaldır.
5: Ha stres çekip kaldırıyor. Tamam.
0: Bak. Çiğdem Hanım nasıl sır çekiyor bak. Göster Çiğdem abla kolları görelim.
3: Benden hemen kopya çekti ama.
6: Biz geçen programda hazır kullandık bu abla.
3: Hiç hoşuma gitmedi. Ben yarın bunu net bir şekilde söylüyorum. Barikatla geleceğim. Araya barikatı koyacağım. Yarın Kemal güzel yemek çıkartamayacak görürsünüz.
6: Bir inşaat ustası var bende. Tevara bir duvar arayayım onu istiyorsa 2 dakikada. 10 tane pirkete bakar. Saffet abi bak buraya bak buraya azıcık.
5: Canım benim Kemal. Azıcık un ver lan.
6: Saffet abi bana da yok bak.
3: Sakın benim unumu almasın da ben yanımda götüreyim.
6: Al gene kıyamam sana be ya al.
0: Erkek dayanışması mı?
6: Evet.
0: Semanur.
3: Verme niye veriyorsun?
1: Adamım. Biraz da bana da getirir misin?
3: Tabii.
6: Olur be.
0: Senin de mi yok?
1: Benim biraz var ama bununla olur bence.
0: Şimdi.
1: Serpeceğim zaten.
0: Hadi bakalım.
1: Olmazsa artık.
0: Sen de annenden iste Çiğdem Hanım'dan.
1: Ben bana verir mi sanırım?
3: Ben niye vermesin ya? Hiçbir şey vermem ben buraya birbirimize dayanışmaya gelmedim. Kemal Saffet'e un verdi. Niye veriyorsun? Herkes ona göre kendini ayarlayıp yapması lazım bu yemeğe yani. Bilmiyorsa gelmeyecek, geldiyse yapacak.
6: Düşman değiliz. Burada bir yemek yarışmasındayız. Un bitmiş tamam ben yeterince arttırmışım. Arkadaşıma verdim. Ne var bunda yani?
0: Sen bugün yine topuklu ayakkabı giymişsin.
3: Ben hep böyleyim.
1: Sanki niye? Moda yarışmasına geldik.
3: Ay canım benim bir gelir misin Allah aşkına?
6: Sen gene sanki seni istemeye gelecekler öyle giymişsin.
0: O tarafa değil buraya sen de gel. Başka.
6: Sanki seni istemeye gelecekler. Buyurun. Ah gelin kaynana oldular ey başımıza.
0: Öyle aha. Hayırdır
1: bana
0: ne yapıyorsunuz
1: yapıyor.
0: Ya?
3: Şöyle bir dur. Genç kız olacaksın. Değil mi?
1: Genç kızlığıma ne alakası?
3: Böyle o içimi kararttım. Pijamayla gelseymişsin bir de bana bak.
6: Moda
1: niye
6: programına
1: çok güzelsiniz. Moda programı neden olsaydı kazanırdınız kesin.
3: Moda programı olmasına gerek yok canım benim. Seyirciye saygıdır bu.
1: Çiğdem Hanım kendini göstermeye gelmiş. Hala sözümün arkasındayım. Bugün de bunu anladık. Beni böyle ortaya alıp işte sen şöyle giymişsin, böyle giymişsin derken de aslında bunu da destekledi.
3: Bir de şundan çok sıkıldım. Kendini göstermeye gelmiş diyorlar. Ben niye kendimi göstereyim ki? Benim yemeklerim burada zaten. Şefimizin verdiği puanlardan da belli. Ben yemeklerimi göstermeye geldim. Nazar değdi elim kesilmiş haberim bile yok.
0: Dur bırak dur.
6: Tamam.
0: Kimin nazarına geldin bir söyle.
3: İşte hepsinin. Elimi kestim ama hiç farkında bile değilim. Bir şey olmaz benim için bunun.

0: Bunlar fasafiso, ben çabuk toparlarım. Kendim ki bu ne ki zaten? Ah, geçici şeyler.
1: Kemal abi çok sessiz bugün.
2: Kim?
1: Kemal abi.
0: Evet Kemal, dün 5'te
3: aldım. Kemal.
0: Sesin kesilmiş.
1: Ben anlamadım.
3: Allah.
4: Allah, yiyin birbirinizi, ne diyeyim size? Panayıra çevirdiniz burası. Bak enişteye bak. Enişteye bak. Ne yaptı? Ne yapıyorsun?
1: Şarkı söyleye söyleye yapıyor.
5: Allah Allah.
3: Yapıyorum. Ben senin yerinde olsam bu tavayı da buraya alırım.
5: Ha, doğru diyorsun.
3: Al şu. Şefim. Şu peçeteleri de bir kaldır.
5: Tamam, hemen kaldırıyorum şefim. Hemen
3: kıymayı buraya al. Hemen. Soğanları toparla hızlı bir şekilde. Tahta niye böyle yamuk yumuk duruyor?
1: Hayır doğru. Onlar evet, zırhla yaptı. Şefim. Ben zırhsız ne kadar
3: vallahi bilmiyorum.
1: Minik minik doğradım.
3: Bakalım ne olacak? Daha hamur açacaksınız. Ah o ah, saatleri
1: işte
3: gelse.
1: İşte en zoru.
3: Saffet'in büyük bir hatası var.
2: İyiymiş şefim.
4: Yarışmaya katılmak.
3: Şekeri ne yaptın şekeri?
2: Şekeri mi?
3: He.
2: Şekeri götürdüm.
3: Şekeri nereye kullanacaktın?
2: Nereye kullanacağız?
0: Yoğurdun al gel içine. Şekeri. Yoğurda koyacaksın.
3: Al gel şekeri. Bu şekeri ne yapacaktın? Bir göster bakayım. Kameraya göster şekeri.
2: Bu şeker.
3: He, şeker. Onu herkes
2: bilir. Ak şeker, beyaz şeker.
3: Tamam, ne olacaktı bu şeker?
2: Şeker ne olacaktı? Ne olabilir? Una mı atılacaktı?
3: Evet. Soğanları ne yapmayı düşünüyorsun? Bu kadar çok büyük.
2: Şefim mi şaka?
3: Ağzınıza büyük soğan gelirse bilin ki Saffet abi.
0: Kendisi bulacak yemeği soğanıyla.
2: Ama yaptın şefim şimdi seni...
3: Olmaz. Taktik yok. Severse. Taktik yok.
2: Hayır, ben öyle bir şey varsa yani Allah ya, hiç öyle bir şeyim yok inan.
1: Saffet abi soğanları kocaman kocaman doğradı. Onun yemeğini bulacağım ve sıfıra basacağım.
2: Kendine baksın Sema Nur'da. Kendine baksın ne oldu? İki gün, bugün ikinci günde hava silmiş lastik gibi fos indi.
4: Anam benim kısır günü yapardı. Onu yaparken o aklıma geldi. Biz kızarken çok yalnız yaramazdım ben. Anneciğim, Allah rahmet eylesin anacığım. Kısır günü yapardı böyle. Mahallede karılar, kadınlar toplanırlar diye.
3: Karılar değil oğlum, kadınlar.
4: Kadınlar. Kırcalılar öyle diyor.
3: Kırcalı.
4: He, kadınlar, kadınlar. Mahalledeki bütün kadınlar toplanıyor, kısır günü yapıyorlar ya.
3: He.
4: Şimdi ben de biz de bayırda oynardık o zaman kızarken. He. Ben çok yılan bulan toplardım bayırdan. Koyardım onu pet şişelere, insanları korkuturdum. O olanın içine. Geldim eve, karnım aç. Bir kokular geliyor evden. Dedim, anam dedim bir şeyler yapmış herhalde. Bunu da katayım buna da. Anam dedim bir şeyler yapmış herhalde. He. Bir sarkıldım içeri, ana baktım içeride kısır günü var. Daldım içeri, ana dedim benim karnım aç. Aa, var dedi kızarım yiyecek. Doğru dedim mutfakta. Dur geçeyim dedim, dur sen geç ben sana getireceğim dedi. Elimde de kutu kola var. Anam dedi ne var o kutunun içinde? Dedim yılan var. Ya solucandır o dedi. Vallahi dedim yılan var bak, bir boşalttım. O ev birinci katta bizim. O göreceğin 65-70 yaşındaki
3: teyzeleri.
4: Teyzeleri, tetemleri göreceğin hep camdan atlayan mı istersin kapıdan. Çiğnediler beni. Üstümden sanki böyle sürü geçti. Rahmetli. Avluda patinaj çekerken dizleri yandı anam. Babam iki gün sopaladı beni. Ulan dedi eve yılan getirilir mi?
3: Babamla çok mu dayak yedin sen?
4: Aa, ben kaşınıyordum ama.
3: Kaşınıyordun.
4: Tabii. Ben de ayağa çağırıyordum. Yapma sopalayacağım seni diyordu. Yine inadına yapıyordum ben.
1: Ben çok yapmak istiyorum bir şey.
3: Çok mu yapmak istiyorsun? Hemen gel.
1: O kadar
3: bak, bak.
1: Ama dökerim diye çok.
3: Gel.
1: Evde çok deniyorum.
3: Yap, korkma. Bu bilek.
0: Aman biraz evet. Uzak.
3: Böyle tutarsan şey olmaz. Tamam. Böyle. Böyle aldın, salla. Tavayı çek şöyle.
0: Biraz uzak dur şefim.
3: Tamam, mi? Haydi. Al. Bak, bak. Senden önce yapmaya başladı. Göster Saffet.
2: Evet.
4: Yürü be Saffet abi.
2: Hadi oğlum
3: aferin,
2: Saffet,
3: bir daha.
2: Bak.
3: Göster.
2: Bak, bak, bak.
3: Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika.
1: Kıskanç Saffet
3: bir dakika,
1: abi ya.
3: Bir dakika, ikiniz aynı anda yapıyorsunuz.
2: Evet.
3: Üç, iki, bir, sıfır. Abi sallasene.
4: Çocuk başla tavandan topla.
3: Aferin kız çevir. Boyda. Sabır. Evet, kız salla. Ya. Aferin. Sıkıntı yok. Düştü. Abicim
2: şey. Çıkmıyor lan. Çıkmıyor.
3: Bu böyle olmaz. Böyle böyle buradan. Buradan. Hani... Şöyle. Bak. Sen böyle tutuyorsun. Böyle olur mu abi? Bir daha.
2: Sen yıllarını vermişsin.
3: Yıllarla alakası yok. Bak bu.
2: Tamam,
1: ben
2: şimdi
1: yıllarımı
2: yapıyorum.
1: Verdim.
3: İşte bu. Çek bir daha.
2: Altını üstüne çevirdim. Abi çevir lan.

0: Saffet bir de hiç bilmediği halde bir şov yapmaya kalktı. Böyle tavayı fırlatıyor falan. Korktum bir ara yüzünü atacak diye. Alem adam ya, ne yapacaksın? Oyalansın öyle.
1: Saffet abi tamamen beni kıskandığı için başladı böyle tavayı çevirmeye falan da. Böyle tava çevrilmez. Beni kıskandı ama tabii ki kimin güzel tava çevirdiğini herkes gördü.
0: Kemal çok büyük bir hata yaptı. Çok mutluyum.
2: Bak sana da yardım ediyorum ha. Sonra kızma bana.
0: Vallahi kimseye yardım etmeseniz sevinirim. Bırakın kendi hallerine de çıkaramasınlar.
2: Çiğdem abla bu ne işe yarıyor?
3: Vay vay vay vay.
0: Onu hazırladım. Sarımsaklıyor orada. Ha,
2: unun içerisinden aldım da.
0: Yok ben buraya koydum. Bunun için de miydi? Yanlış.
3: Hamur açacağız.
2: Pardon. Abi şefim tamam.
3: Senin hamur hangisiydi?
1: Şey benim büyük olan.
2: Kemal'in büyük hatası ne acaba? Çok merak ediyorum.
0: Kulağınıza söyleyeyim mi?
2: Söyle.
3: Benimkisi bu işte. Allah Allah.
0: Hiç
2: neye? Ha.
0: Ha
2: vallahi. Vallahi haklısın.
0: Kaçmaz gözümden.
2: Çiğdem abladan kaçmaz. Doğru söylüyorsun.
0: Kaçmaz. Ne derler bir gözümden.
2: Kemal ne oldu? Kaçırdın galiba koyduğunu. Yo. Ne yaptığını.
0: Kemal çok büyük bir hata yaptı. Kıymasını su koymadı. Sonra ben söyleyince şefin kulağına duydu ve suyu koydu. Keşke de söylemeseymişim. Kupkuru bir şey çıkartacaktı. Zaten şeyi de hamuru da kupkuruydu.
4: Yok onun söylemesini duymadım. Fark ettim hatamı. Yok duysam duydum derim be, ne var onda yani.
2: Çiğdem abla şu Diyarbakır kadınını göstersene bir. Göster Çiğdem abla.
0: Görsünler Diyarbakır.
2: Peki ben sosyetik nasıl olabilirim ama açarım hamuru.
0: Ya olursa bunlar benim ayakkabımla falan uğraşıyorlar. Ben ne demişler şefim? Ayakkabı yürümeyi para konuşmayı öğretirmiş insana.
2: Kime bu cümle?
0: Herkese. Ben vallahi çok iyi gidiyorum. Çarçabuk yapıyorum, ediyorum. Rakiplere bir bakıyorum. Hamur açmayı bilmiyorlar. Eller ayaklar birbirine dolanmış. Oh süperim, süperim, süperim.
2: Son 20 dakika.
1: Şaka mı?
2: Hoppa. Bu ne yapıyorsun burada? Burada ne yapıyorsun?
1: Pardon.
2: Bak bakayım millet ne yapıyor. Olan onu da attın buraya.
1: Ya harbi ya.
3: Kaç? 5 tane mi yapacaklar şefim?
2: Evet. Böyle 5 tane yapıyorsunuz.
1: Keşke biraz
2: burada
1: var
2: eksik var. Burada eksik var.
0: Hepsinde eksik var şefim. Ben hepsini
1: şefim,
0: görüyorum.
1: Şefim ben mi gezebilir miyim?
2: Gezebilirsin.
1: Gezemezsin. Teşekkür ederim.
2: Burada eksik
3: yok.
2: Var. Yok.
0: Ha. Duydu size söylerken.
2: Duymadım. Yok vallahi. Bilmem. Koş koş koş koş.
1: Az koymuşum.
2: Kemal aga. Tuzu karabiberi nerede bunun? Bunun tuzu karabiberi de yok.
4: Döktüm şefim.
0: Kondu.
2: Kondu mu?
4: Kondu. Ben gene azıcık daha koyayım da.
2: Yuvarlak olacak. Duydunuz mu? Kare mare istemiyorum hamurları.
3: Evet.

0: ocağı tavaya atın, yaptığınızı pişirin.
1: Tamam şef.
0: Saffet abi çıkacak mı bu?
2: Nasıl çıkacak mı? Yapıyorum işte hocam şefim ben.
0: Ne zaman?
2: Şimdi hemen böyle bir açayım şöyle.
0: Bunu fazla tüketme bak sonra her Çiğdem'den... Ne? Abla Çiğdem abla ne yaptın ya? Yazık ettin Amur'a ya.
3: Amur'a yazık oldu vallahi olmadı. Ben böyle yapacağım. Sonra keseceğim.
1: Kadar da
0: tamam
1: şey
0: nasıl istiyorsun? Çünkü... Attık mı hamurları çöpe?
3: Yok atar mı?
2: Ben niye
0: ne oldu ayırdın hamurlar?
2: Manyak gibi var ya böyle nasıl bir adamım ben ya?
4: Allah. Ne oldu gene Saffet'e mi?
2: Ya evde bir daha bundan sonra hamur yoğuracağım ya.
4: Saffet Agam gene iyi be. Yapmaya uğraşıyor en azından çabalıyor yani. Kimseye de çamur atmıyor.

0: Evet, güzel oldu.
1: Ben öyle bir güzel bak şey yapacağım size şimdi.
0: Biraz üstünü unlarsan, evet. Bazlama değil efendim. Biz bazlama istemiyoruz.
1: Tamam ya, tamam tamam şey.
0: Lavaş
1: Kayseri, Kayseri lavaşı.
0: He, Kayseri lavaşı. Tamam Kayseri. Oldu işte o.
1: Tamam.
0: Hemen yamuk yumuk oldu ama idare eder.
1: Tavayı da yakayım, sen tadına bak, tadına şefim.
0: Tadına mı bakalım?
1: Sen aşık olsun, sen şimdi tadına bak. Bu tavaya koyduk değil mi ya?
0: Bilmem.
1: Yeterli mi bu?
0: Göster bakayım.
1: Olmaz abi.
2: Ya ben yapamıyorum ya.
0: Neyi yapamıyorsun?
1: Arkadaş.
0: Bunu önünü boşaltmadın da o yüzden yapamıyorsun.
2: Ya hayır ama...
0: Bak kaldır tezgahı. Şimdi elinin altını bir boşalt.
3: Sevanur da sürekli böyle mıy mıy mıy çocuk gibi yapamıyorum, bilmiyorum, sarımsak sevmiyorum. Niye geldin kızım sen buraya?
2: Çiğdem Hanım, puanlamadan sonra, yemekten sonra görecek kimin çocuk olup olmadığını.

0: Ona her şeyi göstereceğim ben.
1: Haydi! Oldu, vallahi, oldu.
2: Çiğdem Hanım, bunu herkes beceremez yani. Bu işler ince işler.
1: Hangi işi?
2: Evet, evet. Bu hamur işleri falan yani. Sizler de böyle bayanız... Bak şimdi yine şey olacak da neyse ben...
1: Söyle, söyle, tamam, sıkıntı yok.
2: Hani bayanız diyorsunuz da...
0: Bir kere bayan kadın diye bir şey yok da.
1: Kadın dersek...
3: Ben baymıyorum.
2: Tamam şefim, yani ha gelin Ayşe, ha Ayşe gelin. Kadınla bayan...
4: Ha kasap Ali, ha Ali kasap.
2: Şimdi yani... Oğlum saflet. Ah daha Merdan'ı tutmasını bile bilmiyorsun. Senin Allah cezanı vermesin. Nasıl bir adamsın?
1: Çiğdem abla, kaç kişiyle yarışıyoruz şu an burada?
3: İki kişi. Beraber.
1: Niye bu arkadaşlarımızı rakip görmüyor?
3: Yani görmüyorum, hamur yoğurmayı bilmiyorum. Bilmiyorum diyor, buraya gelmiş.
1: Kim?
3: Öbürü zaten birbirine kattı
0: bilmiyorum her şeyi. Dedim ama ne kadar güzel yaptım. Belki de bu da bir taktik.
3: Sana göre güzel.

0: Sen ne yapıyorsun ya?
1: Olmuyor.
0: Bırak, bırak. Bu ne bu?
1: Durun.
0: Bu olur mu hiç?
1: Hayır, bir dakika.
0: Olur mu?
1: Olmaz.
0: Sen de hep bir dakika. Olur mu? Yapışmış. Tezgaha bu un at. Olur, un olur. At. Koy hamuru buraya. Hamuru koy. Üstüne tekrar un at. At, korkma. Şu, bir de şunu güzelce bir temizle. Bak, hamuru yapıştırır. Al. Git Çiğdem ablana bak nasıl yapıyor, öğren.
2: Semanur hamurun nasıl açılacağını bile bilmedi. Un koymadan yapıştı oraya. Yani rakibim olmasa kızım biraz oraya un at diyecektim ama demedim. Neyse şef birazcık yardım etti de bir şeyler çıkarttı ortaya.
0: Ya annenizin evine gidip hamur açmayı öğrenmezseniz böyle olur işte.
3: Ondan bahsedeyim ben.
0: Neden?
3: Benim hanım, benim kaynanam bir yarım kilo kıymadan 4 tane yemek çıkarıyor. Bunlar bir tane yufkayı açamalar yarım saat. Demek ki savaş olsa, kıtlık olsa, bir çuval unla yağ kalsa açlıktan öleceğiz.
0: Ya şu vallahi güzel oldu.
4: Allah'a bak.
0: Harbiden güzel oldu.
4: Ya kurban olurum. Ben resmini çekip bunu var Instagram'a koyacağım ya.
0: Nereye? Nereye?
3: Isırgana. Isırgana koyacakmış.
4: Abi ne? Instagram değil mi ya?
0: Un at üstüne, un.
4: Un atayım, hemen atayım. He. Kemal, az daha verir misin canım unla? Benim un bitiyor ya.
3: Ya sen de az daha verir misin, baz daha verir misin? Aldın bizim önümüzde ne varsa.
0: Evet, haydi.
4: Şefim bunu nasıl, elimle mi çeviriyorum?
0: Yok, bunu istiyorsanız bununla...
4: Allah'ına kurban senin de. Ya işte.
0: Altını diyorum, açarsa...
4: Abi bu niye pişiyor ya?
0: İyi de altını açmamışsın ki bunun.
4: Allah Allah.
0: Son 8 dakika.
1: Ben hala onun şeyle uğraşıyorum.
0: Ne oldu? Neyle?
4: Hamurla.
1: Hamurla uğraşıyorum.
0: Çiğdem abladan yardım almak ister misin?
1: Çiğdem abla yardım eder mi bilmiyorum ki.
0: Yardım rica et canım, olabilir.
3: Belki yardım eder.
0: İnsafa gelir belki ya, bir şey olur. Yok. Efendim elimizde yemek yapmayalım. Orada kaşık var.
2: Ama yayıyorum ben.
0: Yay, kaşıkla yay. Niye elinle yayıyorsun?

0: Sustum Cefim, hiçbir şey
1: var.
0: Demiyor.
1: Gel, gel. Gel, ondan sonra bana sıfırı bas ama.
2: Kemal un veriyor. Kemal sen bugün pas un veriyorsun.
3: Valla bunlar bir bana karşı mı birleşmişler?
1: Yeter.
3: Anlayamadım ben.
1: Hadi bak. Sağ
2: ol. Bu hamur yandı burada, yandı.
1: Ya sen Saffet abi sen... Sen nasıl bir ayrıntısın ya?
2: Koy şunu şuraya ya, koy.
4: Bir dakika şimdi altı yandı.
2: Allah. Çevir bakayım bir çevir. Çevir. Yok yanmamış, kurtardın.
4: Şey, neye koyacaktım bunu ben?
2: Getir cebime falan koy.
4: Şefim dur ya, kurban olayım.
2: Hızlı! Artık bundan sonra annenin yanına girip mutfakta bir şeyler öğrenir misin?
0: Ben hep bu tarafta oluyorum anne, biliyorsun. İşte ama ben anneme söylemiştim. Hamur ya gerçekten yapamıyorum.
2: O hamurları bir tabağa falan koysan diyorum. Unladın ya hani.
0: Unutmuşsunuz ya o yüzden.
2: Ya beni bahane etme. He.
1: Ya ne bahane be arkadaş, ne bahane be.
4: Vay vay vay.
2: Ama ablam ben... bitirdi.
0: Şimdi yemeğe özenmediği için otomatikman yemeğini erken bitirdi.

0: getirdi. Ve göreceğiz zaten. Havalara da hiç girmesin. Yemeği çok kötü oldu bence tamamen. Sonunda göreceğiz.
1: Dilimle koydunuz yoğurdu. Ben üstüne mi koyayım?
2: Benim yaptığımın aynısını yap. Nasıl istiyorsun?
1: Ama tek dilimdi sizinki.
2: Bizimki şöyle hepsinin de üstüne koyman
1: hepsinin
2: lazım.
1: Hepsinin üzerine koy. Tamam.
2: Yağlama. Tamam. Pasta dilimi gibi istiyorum.
3: Haydi oğlum Saffet, yürü!
2: Yürü be Saffet abi, tek olursun.
3: Gesi bağlarında dolar.

0: Afet abi bir anda böyle şarkı söylemeye falan başladı. Ben anlamadım. Büyük ihtimalle o şov yapmaya çalışıyor. Baktı yemek yapamıyorum falan. Neyse şuradan yürüyeyim falan dedi. Ama çok saçma.
1: Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Benim yapım da var. Ben şarkıda söylerim. Türk halk müziği olsun, sanat müziği, pop müziği. Ya ben seviyorum. Benim içimden geliyor. Ne yapayım? Kendimi anca o şekilde deşarj edebiliyorum. Tamam bize aracak. Aç! Şimdi ver, çevir ver. Ya Allah'ın.
2: Çevir ben... bakayım onun altını çevir.
1: Hayır gayet bak kek gibi kızardı.
2: Efendim?
1: Canlı mısın Sefim? Seni sevmeniyorsun ya vallahi.
2: Hani sen evde yemek yapamıyorsun? Açtın vallahi hamuru falan.
3: Ya hamuru açtım ne bileyim ben nasıl açtım ben de anlamadım.
2: Bak bu hamur kalın.
3: Bunu biraz da inceleyeceğim bak.
2: Bunu incelt.
3: Aynen tamam şef. Ha.
2: Hadi hızlı.

0: Sen evde otur, dersine çalış. Bunlar senin işin değil.
1: Yeah.
2: Ben dersimi de çalışıyorum. Gördüğün gibi vallahi yemeğimi de yapıyorum.
0: Yani bu bal işi, badem işi. Bunlar da bir
3: bal. Safet, işin bittiyse bir kahve yapabilir misin bana?
0: İşim bitmedi daha.
3: Yardıma Sidem ihtiyacınız diyor. Var mı?
0: İşim bitmedi ya.
4: Yardıma yok ihtiyacın abi. Var mı diyor bak.
0: Ha, o yüzden mi diyorsun?
5: Ya sen her şeyi yanlış anlıyorsun be.
0: Vay vay vay vay. Yaparım iş bitince ben Çiğdem Hanım. Aşk olsun ya.
5: Son iki dakika.
4: Abicim şey yapmıyoruz ya. Lahmacun gibi yapma bak. Şunları ıslat. O kıymaların hepsini kullanman lazım.
0: Döküyorum işte Şevim ya, döküyorum.
4: Hepsi nereye döküyorsun? Arasan nerede bunun suyu? Ne? Suyu nerede?
0: Ne suyu?
4: Bak bunların hepsi sulu. Yağlamanın zaten özelliği kıyma biraz sulu olması lazım ki Şevim, ıslatsın. Son bir dakika.
3: Şevim bakabilir miyim oraya?
4: Bakabilirsin. Tezgahlar temizlenmezse evet, puan kıracağım.
0: Evet.
4: Tezgah temizlenmezse 2 puan kıracağım. Yoğurt dökülmemiş, tezgahlar pis Kemal Bey.
3: Safet Bey senden daha iyi yapmış.
2: Hiç sorma.
0: Vay vay vay. Ana arasına şey koymadık bir dakika.
3: Ah kimlerle yarışıyoruz burada, kimlerle?
2: Çiğdem Hanım'ın yanıma gelmesi hiçbir sorun teşkil etmiyor. Sonuçta benden öğrenmesi gereken şeyler var.
5: 30 saniye.
4: Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir ve sıfır.
5: Haydi.

0: Umarım istediğim puanı alacağım şefimden de, kendi yememde bulacağımdan da eminim.
1: Ben şimdi puan vermeye gidince asla Kemal'e puan vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim.
2: Geçelim Kayseri yağlaması tadımına. Hadi bakalım. Benim yemeğim. İlk tadımı Kemal, Çiğdem ve Saffet. Toprağım, sen de yapmak istiyorum. Küs müyüz? Evet. Nasıl buldun yemeği?
0: Kavuçuklu gres gibi olmuş bu. Gres ya be, bu hidrolik pompalar basıyoruz ya.
3: Hep de mutlu var bu ya.
0: Şimdi ben yanlışlıkla gres tattım bir kere de oradan bir ünit tadı.
4: Bu yemek kimin?
3: Aga, bunun tadı güzel ya.
1: Bu yağını yakmış.
3: Kemal, sen de olmazsın bu.
2: Puanın gelsin. Abi,
5: üç.
2: Benim yemeğim. Günlerden bugün Kayseri yağlaması. Kayseri'ye gittik. Bakalım yağlamalar nasıl oldu? İlk tadımı toprağım, sen de yapmak istiyorum.
3: Ama beni ilk... Lan ben bunu
2: hayat... İlk seni niye yaptık? Kura çektik. Kurada da ilk sen çıktın.
3: Şansım olsa anamdan kız doğardım zaten.
2: He?
3: Şansım olsa da anamdan kız doğardım ya.
0: O zaman da pek bir şeyin olacağını zannetmiyorum ama neyse.
2: Hazır mısın?
3: Hazırım. Abi bu pideşini ben hiç bilemem. Bak ben de şimdi tutar, şimdi Çiğdem Hanım'a veririm de şeyi bak.

0: Tut. Abicim ne oluyor?
1: Neyi tutayım?
0: Ağzını aç.
1: Açayım ha. Abi gel de çık şimdi işin içinden ya. Allah'ını sever tuzu yok. Ondan sonra... Hiç şu sandalye bir sallanma ya.
0: Nasıl bulduk Kayseri yağlamasını?
1: Yağlaması yağlı iyi de tuzu yok. Sabun gibi geldi ağzıma. Lan bu olsa benim olabilir mi ya? Ben tuz atmadım mı? Attım. Şimdi ben buna ne diyeyim ya? Ne
0: kimin diyeyim? Olabilir?
1: Vallahi şefim kimin olabilir bu? Sema Nur'un da olabilir. O da çok böyle şaftıralı. O da pek beceremedi zaten o hamur işinde sağa sola benim gibi şaftıralı. Ama ben hamuru açtım ben güzel açtım da tat. Bunun hiç tadı yok. Abi kıyması da tam pişmemiş. Soğan tadı almadım bundan. Hı. Allah Allah. Ne diyeyim ben şimdi ya? Ne diyeyim ya?
0: Küs müyüz?
1: Yok estağfurullah şefim.
0: Buradayım. Evet.
1: Bak şimdi. Yok estağfurullah şef.
0: Tamam otur bir şey yapmayacağım. Vallahi
1: tamam,
0: şöyle.
1: Tamam. Ha şöyle duruyorum işte.
0: Dur, şöyle tamam. Dur. Şöyle şöyle. Bak abicim bir dakika. Bak kafayı şu tarafa diyor. Bak şu tarafa şu tarafa. Bak. Ya babacığım.
1: Tamam ha.
0: Üstadım Saffet abi kamera bak. Benim seni çevirdiğim yer. O taraf değil. Abi bedenin değil kafanı çevirme.
1: Kafa şöyle mi dursun? Kafayı böyle mi çevireyim?
0: Tamam. Puanın gelsin.
1: Puanım gelsin.
0: Bak yine çevirdim kafayı oraya.
1: Heh. Abi buna ben ne diyeyim ya?
0: De artık zahmet olacak. Puanın gelsin.
1: 5. Artık yapacak bir şey yok. Benimse de başkasınsa da.
0: 5 verdim.
1: 5 verdim şef.
0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum ya. Niye böyle olduk ya? Bu kıyma... Ya bunun aslında dilimin böyle bir tanesini komple yememiz gerekmiyor muydu ya? Bir kaşık veriyorsun şefe.
0: Şimdi sen bunu yemeye kalkarsan biz yarım saat bekleriz. Programın bitiminde ben sana vereyim hepsini ye. Senin sese karşı bir problemin mi var?
1: Sese mi?
0: Evet. Sese böyle dokunmaya falan.
1: Ya dokunulmaya sese karşı niye problem olsun? Hayır ama yok. Ama sen aniden böyle bir işte hani bir anda beni huylandırdın sen şimdi dürtünce böyle.
0: Ben dürtmedim efendim elimdeydi sadece. Açalım ağzımızı açalım.
1: Hep de mi tuhaf ya? Hep de mi tuhaf? Pişmemiş. Bu da aynı ağzıma sabun gibi geldi.
0: Siz evde sabun mu yiyorsunuz?
1: Bunu öyle dedi, eskiden öyle dedi. Sabun gibi geldi böyle işte ağzına. Tuzu yok. Kıyması bununla pişmemiş. Soğan yok. Tuz yok. Biber yok. Oğlum Saffet, bu senin olabilir ya.
0: Kötü yemek yaptığına mı inanıyorsun?
1: Yok, inanmıyorum. Aslında benim yaptığım yemekler genelde hep lezzetli olur ya. İşte ne yemek yapıyorsam,
0: yapıyor musun?
1: Yaptığım işte bir menemen yaparım ara sıra. Bir yumurta kırarım. Hı. Başka da yaptığım bir de makarna pişiririm, doğru.
0: Evet, kimin olabilir?
1: Şefim, kimin olabilir? Bu, Sema Nur'un olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: 0. Bacak bir şey yok abi.
0: Niye bir ümitsizsin? Daha 2 tane daha yemek var. Su vereyim.
1: Ha, şefim sana zahmet kusura bakma çok özür diliyorum.

0: Saffet abi. Şefim. Küs müyüz? Sırtını yok. Sürekli bana dönüyorsun.
1: Ya şefim sana küser miyim ben aşk olsun ya?
0: Sırtını dönüyorsun tadım yapınca. Yarışmacılara doğru dönüyorsun da.
1: Ben en büyük hayranlarından biriyim ben senin ya. Şefim benim. Ulan aşk yani ciddi diyorum yani. Şaka maka demiyorum. İlk baştan biraz korkmuştum senden ama sondan sonra bak tanıyınca sen gerçekten kalbi yumuşak, içi güzel, dışı güzel bir insansın ya. Kimin toprağı ya? Hiç toprak demiyorum. Toprak da bize hep sıfır veriyor ha. Abi bu da cır cıvık geldi. Bunun da bazlaması da cıvık. Bunun da tadı yok. Ondan sayayım ya sıfır. Ya ben demeyeyim dur tamam. Hazırım şefim.
0: Kimin o?
1: Ya seni... Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Kulağımın zarını patlattın Allah canını almaya ya.
0: Nasıl buldun yemeği? Kimin o?
1: Ya seni...
0: Toprağım, hadi bakalım.
1: Puanımı söyleyeyim şefim.
0: Puanı söyleme. Yemeği nasıl buldun?
1: Yemeğin tadı yok, tuzu yok. Bu da aynı.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Bu da olsa olsa Çiğdem Hanım'ındır. Benim de mi olabilir ya? Yok. Çiğdem Hanım'ın bu.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır. Bak önüm ne tarafa gidiyordu, arkamız ne tarafta hiç bilmiyoruz ki, ne bileyim.
0: Niye bilmiyor musun? Sağını solunu sen.
1: Sağımda şu anda sen varsın. Hı. Açayım mı?
0: Neyi?
1: Ağzımı.
0: Yok açma. Son bir tadım kaldı ya hani.
1: Biliyorum.
0: Büyük mü vereyim küçük mü?
1: Orta olsun.
0: Açalım efendim. Bana biraz dönerseniz.
1: Aga bunun tadı güzel ya. Ulan bu bir de benim de olabilir mi ya? Bunun da tuzu yok ama bunun tadı güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir mi? Ulan Kemal senin olmasın bu. Kemal'in olabilir.
0: Puanın gelsin. Aa, gel. Puanın gelsin.
1: Üç.
0: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü. Niye terledin bu kadar ya?
1: Abi ben biraz hareket yaptım ya. Benim şeyler açılmaya başladı yavaş yavaş.
0: Neden?
1: Damarlar, organlar harekete geçti. Dur, şimdi ben...
0: Dur bir dakika dur. Terini sileyim. Arkadaş, konuş ha.
1: Bana kime verdim şimdi ya?
0: Boş
1: ver. Son verdiğime üç mü dedim ben şefim?
0: Bilmem. Bir bak istersen.
1: Evet, kalkabilir miyim?
0: Yerine bir geç, kalkabilirsin.
2: Bir yağ lambası yandı.
1: Yemin et.
2: Yani 3-5 yaptı ama doğru yaptı bu sefer.
1: Sakla senin yapacağın.
0: Yerine bir geç bakayım bir.
1: Çiğdem sana mı vermişim? Yok şeye.
3: Bana.
2: Çiğdem'i de unutmuş. Güzel Allah.
1: Arkadaş nasıl beş verdim Çiğdem ana bak.
3: Saffet masaya giderken beşi Çiğdem'e veriyormuşum dedi. İçine doğmuş. Onu ben duydum ve beşi bana verdi. İlahi adalet böyle.
0: Gel Çiğdem ablacığım.
3: Ben mi geliyorum?
0: Gel. Oturabilirsiniz.
3: Evet.
0: Çok fazla sandalye çekmeyelim. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: O zaman başlayalım.
3: Hadi inşallah bulacağım. Neredesiniz şefim? Yalnız mıyım burada ben?

0: Evet, açalım. Evet, nasıl bulduk Kayseri yağlamasını?
1: Valla bu benim bile olmuş olsa şefim beğenmedim. Ben böyle yanık bir yağ tadı aldım mı o yemeği hiç sevmiyorum. Bu yağını yakmış. Eğer benim de olsa bilmiyorum. Hiç beğenmedim. Olmamış yani.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kimin olabilir? Bu Sema Nur'un olabilir diye düşünüyorum. Sema Nur pek beceremedi gibi geliyor bana bu yemeği ama bilmiyorum ya. Kararsızım ama Sema Nur diyorum ben.
0: Puanın gelsin.
1: Yani bana da gidiyorsa artık sıfır.

0: Touch hello. Evet, nasıl buldunuz?
1: Bundan da o yağ tadını aldım. Bu benim yemeğim olabilir ya. Sanki benim yemeğim gibi geldi bana ama.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Çok da beğenmedim aslında. Eğer benimse de güzel değil. Ben buna kaç vereyim ya? Ben buna 4 vereceğim. Benim yemeğim olabilir diye düşünüp 4 verdim.

0: açalım. Evet, Kayseri yağlaması nasıl olmuş?
1: Yani bu demin yediğimle aynı, hemen hemen aynı ayarda. Yalnız bunun benim olduğunu düşünmüyorum. Bu benim değil herhalde. Tuzu da az. Tuzsuz geldi bana. Böyle çok bilmiyorum, tuzsuz, böyle lezzetsiz geldi sanki birazcık. Öbürü bir tık daha iyiydi bundan önce yediğim.
0: Kimin olabilir bu sence?
1: Bu Kemal'in olabilir bence.
0: Peki puanın gelsin.
1: Kendime de veriyorsam artık yapacak bir şey yok. 0.

0: Yemeğim değil ya. Bunun soğanları pişmemiş. Bu yemek kimin olabilir? Bu şeyin olabilir ya, Saffet Bey'in olabilir.
1: Nereden anladınız?
0: Çünkü o çok bilmiyor yani. Yemek yapmayı bilmiyorum dedi. Soğanları da çiğ geldi bana, bilmiyorum orası.
1: Semanur'a da demiştiniz yemek yapmayı bilmiyorsun diye.
0: Evet, Semanur'a da dedim ama işte şansa bazen böyle gözümüz kapalı olduğu için yemeğin bir tarafı mesela... Bu benim de çıkabilir ama ben soğanını bu kadar çiğ bıraktığımı düşünmüyorum.
1: Nasıl bir lezzet bekliyordunuz?
0: Ben daha böyle hani tadı tuzu yerinde olsun istedim ama biraz tuzu da eksik geldi bana.
1: Hmm.
0: Benim mi bilmiyorum.
1: Peki puanınız gelsin.
0: Buna da sıfır vereceğim ya. Ama battı gemi yan gider, boş verin.
1: Batan gemi yan mı?
0: Balık diyecektim. Verdim kendime gene sıfır herhalde.
1: Hazırsan çıkartalım gözlüğü. Bak bakalım kime kaç puan vermişsin.
0: Haydi bismillah. Görebilirsen. Kendime sıfır verdim değil mi gene?
2: Keşke.
0: Evet.
2: Keşke verseydin.
0: Aa, süperim.
1: Sema Nur'u beceriksiz mi buluyorsun? Sürekli Sema Nur'a bir böyle bir...
2: Sürekli bana oynuyor.
0: Gözüm kapalı, sana nasıl oynayacağım ben?
2: Gözünüz açıkken
0: pişirmemişsin
2: de oynuyorsun.
0: Pişirmemişsin, soğanlar kıtır kıtır geldi ağzıma.
3: Bak gemiyi yan yüzüne...
0: Bak kendi tabağımdan... Bak.
1: O pişmemiş soğan dediğin benim yemek... Saffet Bey'in.
0: Ay en son yediğim.
1: Evet.
4: Ben niye tadamadım soğanı ya?
0: Efendim?
4: Ben niye girmedi soğanda sana pişmemiş?
0: Gerçekten ya. Bilemem, bak benim de olabilir dedim değil mi sana? Benim de olabilir dedim ama...
4: Enteresan ya.
0: Ağzıma şefimiz verdi yemeği, ısırdım soğan haşt haşt.
1: Sıra Sema, sende olsun mu?
2: Bende.
1: Sen niye herhalde modun düştü ya sıfırlar yiyince?
2: Modum düşmedi şefim de, yemeğimden çok emin değilim. Bir hamuru yapamadım.
1: Bir gel bakayım, emin misin
2: geleyim,
1: değil misin?
0: Hepsi birbirine.
2: Geleyim, belki bulurum.
1: Takalım gözlüğümüzü. Aile fertlerimiz.
2: İzin verirse tabii.
1: İzin verirlerse. Açalım ağzımızı.

0: Bu yemek kimin? Bilmiyorum. Ama soğanları asla pişmemiş. Asla yani. Ocağı herhalde büyük ihtimal kullanmamış. Soğanları atmış bırakmış. Hiç beklememiş. Hamuru güzel. Yani olması gerektiği gibi herhalde. Bir de hani bir yoğurt da bir sarımsak da koysaymış keşke. Büyük ihtimalle bu yemek Saffet abinin yemeği. Soğanları zaten büyük büyük doğradı. Güzel takip ettiysem tabii. Onun dışında tadı tuzu da yok zaten yemeğin. Yine unutmuş. Tatsız tuzsuz bir şey olmuş.
1: Puanın gelsin.
0: 0. Kocaman.
1: Kocaman.
0: Evet, var mı kocaman?

0: Açalım. Evet. Nasıl bulduk? Kayseri yağlamasını.
1: Açıkçası güzel. Yani normal. Olması gerektiği gibi değil. Yemek benim olabilir.
0: Olması...
1: gerektiği gibi değil.
0: Nasıl olması lazım bunda?
1: Kötü biraz yani. Daha güzel olabilirdi.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir. Soru bu işte. Bu yemek benim olabilir. Çünkü... yine tuzdan gideceğim ama tuzu yok bunun da. Ama soğanlar falan güzel pişmiş. Et falan da güzel pişmiş. Hani küçük küçük. Hamur. Hamur.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: ekran çok pozitif bir enerji alıyorum.
1: Bundan mı?
0: Evet. Sanki benimmiş gibi hissediyorum.
1: Bilmem. Açalım. Evet, nasıl bulduk?
0: Bunun da soğanları pişmemiş. Ya böyle hani soğan böyle kıt kıt kıt gelir ya.
1: Elma sesi gibi.
0: Tabii hiç soğan yememişsin.
1: Katır kutur.
0: Katır kutur. Böyle bir geliyor.
1: Kimin olabilir?
0: Bence bu yemek Kemal abinin yemeği. Mi? Acaba. Bence bu Kemal abinin yemeği.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.
1: Kaç?
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Beş mi vermeliydi? Benim yemeğim yoksa.
1: Senin yemeğin olduğunu söyledikten sonra oraya bırak, ben oturayım. Sen niye oturuyorsun orada?
0: Doğru.
1: İstiyorsan söyleyeyim ki senin yemeğini. 10.000 lirayı da ben alayım.
0: Beni de tatile götürür müsünüz?
1: Ne tatil? Tatile mi gitmek istiyorsun?
0: Evet.
1: 10.000 lirayı alırsan nereye gideceksin? Tatile mi gideceksin?
0: Tatile. Kendimi tatile çıkaracağım.
1: Açalım.

0: Şefim.
1: Dinliyorum.
0: Bu yemek benim yemeğim. Nedenini soracaksınız.
1: Tabii ki.
0: Ben hamuru yapamadım. Böyle benim hamurum bayağı kalın kalın falandı yani. Zor da pişirdim. Hı. Gerçekten doğruya doğru şimdi. Tuzu da yok. Yani kötü değil bu arada, güzel.
1: Yenir.
0: En iyisi mi? Orası biraz tartışılır tabii. Ama benim yemeğim.
1: Puanın gelsin.
0: 5.
1: 5.
0: Ya lütfen. Kendi yemeğimi bulmuş olayım.
1: Açalım gözlüğümüzü.
0: Çok fena olmuş.
1: Öyle mi? Bak bakalım rakiplerin.
0: Görebilsem bakacağım şimdi.
1: Yerini alalım o zaman senin.
2: Helal olsun be kızça.
3: Şöyle tiyolu yapıyorsun yemeklerini. Yoğurduna su kattın, oradan buldun.
0: Bu arada yeme yoğurda beni. Zaten su katılması
3: ama
0: gerekiyordu.
3: Ama bayağı kattın yoğurdu ve oradan
0: zaten
3: buldun.
0: Su katılması
3: hayır, sen yemek, ben seni çözdüm.
0: Cidem
3: sen
0: Hanım, siz
3: yemeklerini tiyolu yapıyorsun.
0: Şefi izlememiş gibisiniz.
3: Ben izliyorum.
0: İzleseydiniz yoğurda su katılacağınızı
3: bak,
0: bilirdiniz.
3: Hepsinden fazla kattın ve sen onu bilerek yaptın,
0: bana
3: yemeğini öyle
0: şimdi
3: buluyorsun.
0: Şimdi gramaj olarak düşünürsek
3: ben
0: yoğurdun,
3: seni çözdüm.
0: Yoğurt bana
3: ben
0: az
3: seni
0: geldi
3: çözdüm.
0: Zaten.
3: Ben seni çözdüm. O ıslaklık,
0: keşke yemeğinizi de çözebilseniz.
3: O ıslaklık hamur yapmış, sen oradan hemen yemeğini buluyorsun, ben buluyorum diyorsun. Tiyolu yapıyorsun çünkü. Ben yarın onun o taktiklerini bozacağım. Çünkü sürekli bir taktikler uyguluyor. Yanlış şeyler yapıyor ve yemeğini buluyor. Onda o kapasite yok, bulamaz.
0: Çiğdem Hanım arkamdan Sema'da kapasite yok. O yemek yapamaz falan demiş. Maşallah sadece konuşmaya gelince car car car, yemek yapmaya gelince Çiğdem Hanım tamamen fiyasko. Ama ben onu da göstereceğim ilerleyen zamanlarda.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak

0: yetiştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: O çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
5: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
1: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
5: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
1: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem bugün 13'te TV4'te.
5: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Şimdi tadım sırası. Babanız bitti, anne bitti, kız kardeş bitti. Aganız yapacak. Trakyalı Kemal gelsin.
2: Sana güveniyorum Kemal abi.
3: Ben de kendime güveniyorum. Bağışıklık sistemim kadar güveniyorum yani kendime.
1: Bağışıklık sistemine nasıl güveniyorsun?
3: Ben Trakyalıyım. Benim bağışıklık sistemi full artı full.
1: Nasıl biliyorum?
3: Doğuştan bağışıklıyım ben.
1: Tak şu gözlüğü ya. Şimdi sen gurmecilik de yaparsın.
3: Var bizim sülale mesle o. Taş ustalığının yanında gurmecilik de var bizim.
1: Nasıl oluyor?
3: O var sülalede genlerden geliyor.
1: Ne yiyorsunuz da gurmecilik oluyor abi?
3: Ne bulsak yiyoruz şef. Yemediğim şey yok ki. Her şeyin tadını hemen hemen biliyoruz.
1: Biliyoruz. Tabii. Bugün bulabilecek misin kendini?
3: Ay evet. Şıp dene.
1: Hadi bakalım.
3: Anacığım, babacığım, kızça görecek bakalım.
4: Afiyet olsun evladım.
1: Hazır mısın be?
3: Hazırım şef.
1: Bak sen daha Türkçeyi güzel kullanıyorsun. Ben senden bacım. Hazır mısın diyorum. Hazır be.
3: Hazırım be.
1: Hazırsan başlayalım.
3: Hazırım şefim, başlayalım.

0: Açalım Kemal'im. Nasıl Kemal? Kayseri yağlaması.
1: Kayseri yağlaması. Kayseri yağlaması güzel. Şöyle. Sarımsak tadını aldım. Semanur'unki gibi sıvı değil. Yani ayran kıvamında dökmemiş. Soğan güzel. Ama tuzu zaten çoğusunda yok. O tuz çok değil. Baharat da hiç almadım.
0: Kırmızı biber falan hiç almadım. Yağ tadı nasıl, aldın mı yağ tadı?
1: Çok yağ tadı almadım şefim. Böyle baskın bir yağ tadı almadım. Yağlı olması lazım. Yağ tadı almadım. Ona biraz daha yumuşaktı ama.
0: Soğan tadı aldın mı?
1: Çok az.
0: Salça, biber.
1: Salça, biraz salça tadı aldım.
0: Evet, genelleme bir yorum alalım senden.
1: Şefim, bu yemek benim yemem olamaz. Bu yemek benim yemem olamaz. Onda eminim bir kere.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kız çenin olabilir, Sema Nur'un.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım. Evet, nasıl buldun yemeği?
1: Bu hepten kauçuklu gres gibi olmuş bu.
0: Ne gibi olmuş?
1: Kauçuklu gres.
0: Kauçuklu gres?
1: Gres yağsı.
0: Gres yağsı ne ya?
1: Gres yağı ve bu hidrolik pompalar basıyoruz ya, makinalara, büyük makinalara.
0: Ben öyle bir makine, yani biz yemek yaptığımız için ben anlamıyorum. Gres yağı.
1: Şimdi ben yanlışlıkla gres tattım bir kere de.

0: Vamos-lhe em toda.
1: Abi Grecia ne ya?
0: Grecia ya be, makine yağısı.
1: Ha makine yağısı.
0: Tabii. Büyük iş makineleri yok mu öyle kepçe mepçe? Onların bomların şeylerini yağlıyorsun bunlarla.
1: Oğlum tadını mı aldın?
0: Yanlışlıkla ben bir kere şey yaptım öyle.
1: Grecia mı yedirdiler sana?
0: Yani.
1: Makine yani.
0: Yani azıcık sürmüşler öyle ekmeğin üstüne ekmek kızartıp deyip kandırıp yedirdiler.
1: Sen eğer bulduğunu yersen...
0: İşte biz de dağlı cinsiz bir şey gördük mü dayanamıyoruz ya.
1: Niye onu yerken anlamıyor musun?
0: Anladım da ondan sonra iki gün ekmek yemedik.
1: Rengi menginden anlamıyor musun?
0: Kızarmış ekmeğin üstüne sürmüşler şef anlayamadım. Bu et şeyler bütün bütün. Kıymalar bütün bütün.
1: Evet.
0: Lavaş zaten, şeyi zaten olmamış.
1: Kimin olabilir?
0: Bu bizim olsa olsa Daikon'un olur, büyük Daikon'un.
1: Saffet Ağa.
0: Saffet Ağa. Saffet Ağa'nın yemeği bu. Benim olamaz. Saffet Ağa'nın bu.
1: Peki puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: Açalım. Evet. Nasıl bulduk Kayseri yağlamasını?
1: Kayseri yağlaması kıvamı iyi bunun. Kıyması pişmiş. Soğan güzel. Hiç ağzıma böyle kıtır kıtır bir şey gelmedi. Hamuru da iyi. Sarımsağı biraz az gibi geldi. Yoğurt biraz koyu. Bizim Çidoş tize inceltmişti yoğurdu ama tam inceltmediğini düşünüyorum. Ve pişirme tarzı olaraktan da yanımda pişirdiği için gördüm yani. Bu benim yemeğim değil. Bu Çidoş tizeciğimizin yemeği olabilir bu. Çiğdem tizeciğimizin.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Su ister misin?
1: İsterim şefim. Az bir şey.
0: Açalım. Nasıl buldun yemeği?
1: Şefim, kıyma güzel pişmiş. Soğanı hiçbir yağ gibi. Yağ yerinde. Hamuru da güzel. Ben orada bir hata yapmıştım.
0: Ne hatası yaptın?
1: Su hiç karıştırmadım yoğurduma. Direkt çırptım sarımsakla. Çok koyu bir ve sarımsaklı bir tat almışım.
0: Onu da al canım hemen hemen.
1: O öyle değil şefim. Benimki biraz daha koyuydu. Ben hata yaptım orada. İşte çakmadı kimse de. Ama ben yaptığım hatayı biliyorum. Hata olarak yaptım yani, bilerek yapmadım.
0: Kimin olabilir bu?
1: Bu benim yemeğim şef.
0: Net.
1: Net.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım gözümüzü.
1: İçebilir miyim şefim ağzı?
0: Buyur, içebilirsin.
1: Saffet abi nasıl yakışıklı gözüküyorsun bir bilsen.
0: Yerini alalım seni Kemal. Bir yerini alalım.
1: Yanlış mı yaptım acaba ya?
0: 10.000 liraya alırsan sana disco, disco mu dedin?
2: Hah. Tamam.
3: Daha duymadım.
2: Yabancı müzik ve disco şey böyle şeyde hareketli böyle bir oyun. Hangi mesela yabancı müzikleri hangi solist olsun?
3: Kemal Bey ile Saffet Bey oynadı. Benim de içimden geldi. Ben de şöyle bir oynayayım dedim. Böyle ben de oynadım. Eğlendim. Hoşuma da gitti. Seviyorum oynamayı çünkü. Evet.